Tek katlı bir bina saçaklarının gölgelediği bu serapa mermer eser küçük bir abidedir. Müstesna bir tecanüz arz etmez. Fakat çok sıcak ve samimidir. Su bundan daha güzel bir şekilde sunulamaz. Uzaktan, bilhassa sıcak yaz günlerinde evvela göz ile ferahlık, serinlik duyulur.

Artık Silivri Kapı'nın yanı başındayız ve bu kapıdan girenleri ilk karşılayan muhteşem bir Mimar Sinan eseri oluyor. Burayı yaptıran Hadım İbrahim Paşa, Hadım lakabıyla tanınmış. Muhtemeldir ki kendisi bir devşirme ve o Kanuni döneminde Anadolu Beylerbeyliği yapmış. Yine vezirlik yapmış. Bütün bu görevlerinin sonucunda da elde ettiği gelirle bir hayır işlemek için de muhtemeldir ki 1551 yılında Mimar Sinan'a arkamda gördüğünüz cami ve külliyeyi inşa ettirmiş. Bugün külliyenin pek çok parçası eksik. Ama bütün bu eksikliğe rağmen hala sapasağlam ayakta olan çok güzel detayları var. Örneğin son cemaat yerinin iki tarafında pencerelerin üstünde İznik çinileri. Bunlar döneminin en güzel eserleri, turkuaz ağırlıklı. Ama bir de bu çinilerin pencere üstünün daha da üstüne yer alan daire içinde çiniler var ki bunlar çok ender görülen yazı biçimleri ve çini örnekleri. Onun haricinde cümle kapısı yine sedef kalkmalı ve geçmeli yapılmış. Dönemin o ahşap işçiliğini çok iyi yansıtıyor. Cümle kapısının hemen üstünde yer alan kitabede ise bu camiyi yaptıranla ilgili şu söyleniyor. Hazreti İbrahim'in tertemiz dininin veziri bu camiyi inşa ettirdi diyor ve devam ediyor. Sonunda da tarih düşürülüyor. İşte bu tarihten anlıyoruz ki 1551-1556 yılında bu cami Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş.

Şu anda Silivri Kapı'nın hemen iç tarafı arkamda görünüyor. Silivri Kapı çok enteresan bir yer. Enteresan detayları var ve her birinde hakikaten hikayesi bol. İşte onlardan biri kapının hemen iç tarafında duvara asılı duran gürz. 110 kiloluk bu gürz Pehlivan İdris Ağa'ya aitmiş. Kendisi 4. Murat döneminde yaşamış, sarayın baltacılarından biri olduğu düşünülüyor. Peki burada ne işi var diyeceksiniz? Şu ki, o dönemde içinde eğil olan, işini iyi yapan ve başarılı olan kişilerin alametleri surlara asılırmış. Anlaşılan o ki, o hem pehlivanlıkta hem de diğer tarafta gürz kullanmakta çok maharetli olmalı ki onun alameti olarak buraya asılmış, altına da bir kitabe yazılmış. Kitabede diyor ki, gelip geçen yolcular İdris Ağa'nın bu gürzüne nazar edip dua okuya, Fatiha okuya diyor. Ama diğer taraftan bir başka rivayet de şudur ki, bu bir Yeniçeri ortası alameti. Her bir Yeniçeri ortasının bir sembolü vardı. Kiminin ok, kiminin kılıç. İşte bunlardan biri de gürzdü. Bu da burada görev yapan o Yeniçeri ortasının bir alameti olarak buraya asılmış olabilir.

Bağdat'ı kuşatmış ve kuşatma boyunca da İstanbul halkı oradan gelecek haberi beklemekte. Ve bütün Anadolu da aslında aynı durumda. Çünkü bu kuşatma ve Bağdat'ın alınması onlar için çok önemli. Ve o kuşatma boyunca da oradan gelecek bir haber beklenirken işte burada biri, o da Seyit Aydar Efendi, surlara çıkmış Silivri Kapı'nın üstünden ileriye boşluğa bakmakta ve her gün bu işlemi yapmaktadır. Halk ne olduğunu pek anlamaz ama kendisi gün boyunca o boşluğa bakarken halden hale girmekte, kah üzüntülü, kah sevinçli bir yüz ifadesi almaktadır. 1639 yılına gelindiğinde yine öyle bir gün ve Silivri Kapı üstüne çıkan Seyit Efendi birdenbire aykırır. Bağdat fetholundu diye ve kendini boşluğa bırakır ve işte o Silivri Kapı'dan düştüğü yerde vefat eder. Halk gelip baktığında yüzünde bir tebessüm vardır ve onun bu nidasından anlaşılır ki Bağdat fetholunmuştur. İlk müjdeyi o vermiştir. İşte düşüp bu dünyadan ayrıldığı yere mezarı yapılır. Ve o günden sonra da Bağdadi olarak anılır. Bağdadi Baba diye anılır. Ve o günden beri de burada defnolunmuş yatmaktadır. İstanbul rivayetleri, söylenceleri bol bir kent. Zaten tarihi rotalar boyunca bu hikayeleri elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. İşte Silivri Kapı da bundan fazlasıyla nasibini almış. Bir tarafta Bağdadi Baba, diğer tarafta ise Elekçi ya da Elekli Baba ya da Dede olarak anılan şahsiyetlerin mezarları var. Bunlar tarihsel olarak var mı yok mu bilemiyoruz ama bugüne kadar gelen söylencelerinden ortaya şu sonuç çıkıyor. Biri Elekli Dede olarak anılıyor ve bu kişinin fetih sırasında gelen, özellikle de Arap fetihleri sırasında gelen Eyüp El Ensari'nin o askerlerinden biri olduğu söylenir. Ve elene elene geldik sözünü ettiği için de Elekli Baba olarak ya da Dede olarak anılmıştır. Ve buraya geldiğinde Silivri Kapı'da artık elek gibi olan, okların, kılıçların, mızrakların girmesinden elek gibi olan o kalkanına bir ok geçmiş ve burada şehit düşmüş, buraya defnolunmuş. Diğer tarafta ise Elekli Dede olarak geçen şahsiyeti Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde görüyoruz. Evliya Çelebi onun dilsiz bir divane olduğundan, insanların başına musallat olduğunu ve ondan kurtulmak isteyenlerin ona bir elek aldığını sözlerine ekliyor. Onun da bu eleğin çemberini kırıp o eleğin oluşturduğu, belki de hayvansal bir maddeden yapılıyordu, onu köpürte köpürte yediğini ve sonra da gözlerini süzüp uyuduğundan bahsediyor. Ve daha sonra rivayet olur ki yine devam ediyor ve şunları söylüyor Evliya Çelebi. Diyor ki benim mezarıma kim gelirse hafakan derdinden kurtulsun. Yani yürek sıkıntısından, iç sıkıntısından kurtulsun. İşte bu vasiyete uyanlar burayı ziyaret ederlermiş ve hayır dualarını yaptıktan sonra da hafakandan kurtulduklarını söylerlermiş. Bu tabii ki bir söylence. Bilimsel bir kıymeti yok. Ama Evliya Çelebi seyahatnamesinde böyle yazıyor.

İstanbul'daki sur kapılarının pek çoğunun adı değişmiş. İşte onlardan biri değişmeyen ve bugüne kadar gelenlerden biri de hemen arkamda duruyor. Silivri Kapı. Geçmişteki adı Celebria Porte olarak geçmekte. Celebria bir zamanlar bu yolun gittiği Silivri aslında. Ve işte o Silivri Kapı ismi hala muhafaza ediliyor. Ama bir ismi daha var, o da Pege Kapısı. Bunun da sebebi hemen karşısında bulunan balıklı Roma yazması. Pege kaynak anlamına geliyor. Oradaki su kaynağı buranın isimlerinden biri ola gelmiş. İşte burası özellikle fetih döneminde Venedikliler tarafından savunulan bir kapı. Ama karşısında İshak Paşa'nın orduları var. Onlar saldırıyor, Venedikliler savunuyor. O sırada önemli ölçüde zarar görmüş ama asıl zarar gördüğü dönem yine

depremlerin yaşandığı 6. yüzyıl. Ve işte o dönemde de burası önemli ölçüde yıkılmış. Ve burayı yaptıran İmparator 4. Leon. Ve buradaki 37. kulenin üstüne de o tamiratın kitabesini koymuş. O kitabede 4. Leon ve oğlu 6. Konstantin'in bu surları, bu kapıyı nasıl temellerinden ayağa kaldırdığı yazılıyor. Ama işin ilginç yanı ne deprem ne de bu tamirat. İlginç olan şudur ki 4. Leon yarı yarıya Türktür. Çünkü annesi bir Türktür ve üstelik Hazar prensesidir. 4. Leon evleneceği zaman Hazar Kağan'ından, Türk olan Hazar Kağan'ından kızı istenir. O da kızı Çiçek'i verir. Çiçek ismiyle buraya gelir, sonra vaftiz olur ve İren adını alır. İşte İren 4. Leon'un annesidir.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Mevlevi Kapı'daydık ve Kara Surları boyunca pek çok eser görüp son noktayı Silivri Kapı'da koyduk gezimize. Bir başka bölümde tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.

0: Baba yörükleri,
1: hiçbir zaman toprağa bağlanmayan, belirli görenek ve gelenekleriyle yaşayan kişilerdir. Bundan yıllarca önce başlarından geçmiş acı bir hikayeleri vardır. Bu film, o günlerin zor görenek ve gelenekleri içinde yaşanmış büyük bir aşkın dramını dile getirmektedir. Yörük Beyi Ali, arzu ettiği eşi oba içinde bulamayınca kendini hüsrana salmıştır. Bey'in anası torunu olmadığı için acılıdır. Amca beyin soyu kuruyacağından kederlidir. Amca kızı da aynı dert içindedir. Köse Üzeyir, kızını beye vermek için can atmaktadır. Üzeyir'in kızı Elif'in gönlü beydedir. Emeti, Elif'i bey karısı yapmaya ve Üzeyir'den para almaya çalışır. Kahya da bey için tasalıdır.

0: Yüküne yardım edeyim bey ana.
1: Sağ olasın Elif kızım.
0: Ne zaman bir emrin olursa başım üstünedir.
1: Allah ne muradın varsa versin.
0: Eksik olma bey ana.
1: Ah bey oğlum ah! Şu yalnızlığımı hiç görmez misin? Yükümün yanında yürüyenim mi var?
2: Ne yapayım istersin benim güzel anam? Obayı bırakıp dizin dibinde mi gideyim?
1: Sana obayı bırak diyen kim? Benim derdim yalnızlığım. Evlen gayrı de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
2: Tasam buysa boşuna üzersin tatlı canını. Günü gelince o da olur elbet.
1: Ne zaman olur? Hangi gün olur?
2: Kısmet bu anam. Kısmetin günü şimdiden biçilir mi?
1: Biraz bacı, Allah sen şu kötü üzerin Elif'ine bir bak! Nasıl da akranlarını bastırdı! 7 obada eşi menendi yok! Güzelliğine, hamaratlığına bir diyeceğin var mı?
3: Ne diyeceğim olsun Emeti bacı, maşallahı var, tam yörük kızı!
1: Ya çeyizini görsen, tam beyoğluna layık derim!
3: Yaramı deş...
1: Ben onu bunu bilmem, beyimizin döllenmesi gerek gayrı! Elif başkasına yar olacak diye vallahi uykularım kaçıyor!
3: Haklısın Emeti kadın! Bu göç sonunda ben bu işi gayrı sallantıda bırakmam!
2: Kayan!

0: Çobanlar dikkat etsin. Davar yoldan çıkar, ekili araziye dalarsa başımıza iş açar.
1: Haklısın bey, göz kulak olurum.

0: طرده صاحبتي بطرده.
1: Hayvanlar ekili araziye daldı bey.
2: Geç Dursun amca. Mola verin. Yahya sen benden gel.
3: Dur ağam. Kıyma hayvanları.
0: Mahvettiniz ekinimi. Affınızı gebertmezsem bana da deli İbrahim demesinler.
3: Davarı toplayın, pes çıkarın ekinden.

0: toprağımız, buralarınızı benim toprağıma atmasın.
1: Mahmut değil, koşun, yetişin İbrahim'e. İbrahim'i dövüyorlar, ne duruyorsunuz? Dar-

0: Obadan uzaklara çekilmişsin bey. Dalgınsın, bir garipçesin.
1: Kaya, sen de her halimden bir mana çıkarır oldun.
0: Korkarım beyimizin merkürüğüne bir sevda oturdu.
1: Pekala Kaya, dediğin gibi olsun.
0: Öyleyse niye üzülürsün bey? Bütün oba ne zamandır bugünü bekler?
1: Sevdiğim kız obadan değil Kaya, bilmez misin?
0: Kocaman bir beysin. Büyüklerin köyden kız almana müsaade etmez.
1: Ben de bunun için yüreğimi dertlere salarım ya.

Okudum, üfledim, uğurdur inşallah. Okudum, üfledim, uğurdur inşallah. Tuttun mu kız, ha, tuttun mu? Aha. İnciyim, üzülmüşüm, gerdanına dizilmişim. İster al, ister alma, ben sana biçilmişim. Gördün mü kız?

Düğün dernek sana yakındır. Damat beylerin padişahıdır. Fazla sevinme güzelim, gideceğin yer buradan çok uzaktır. Gördün mü kız, gördün mü, gördün mü?

Ay aydındır, güzeldir. Evin hep yol üzeridir. Boşuna beklersin güzelim, kalbim sana dargındır. Gel, al bakalım, al bakalım, al kız, al.

0: sen var. Belime damar bindi. Kıvrıldım kaldım işte Elif kızım. Sen hele dinlen. Ben yayığını vururum. Ne zaman başım dertte olsa yetişirsin Elif kızım. Hakkını nasıl ödeyeyim bilmem ki.
1: Ana, bir şikayetin mi var?
0: İyi değilim. Kocamışlığım gayrı belli oluyor. Elif kızımdan Allah razı olsun, gene yardımıma koştu.
1: Sağ olasın bacım.
0: Bana müsaade bey ana. Kızın gönlünü kırdın. Elif senin nereden bacın oluyor?
1: Ben onu küçük yaştan bacı belledim. Kötülük bunun neresinde?
0: Ona ben gelinim gözüyle bakarım. Gönlünde başka biri varsa bilmiş olasın, sağlığımda bu çadıra ayak atamaz.

0: Ölmüşlerinin canına değsin, sağ olasın. Adını bağışlar mısın bana?
1: Fatma.
0: Bunları sana getirdim, hediyem olsun.
1: Sana taş attım, yaraladım. Bir de bana hediye mi getiriyorsun?
0: Sen beni başımdan değil, yüreğimden yaraladın. Bunun için getirdim sana bu hediyeyi.

0: Bu da benim sana hediyem olsun Yörük Bey.
1: Tıpkı gözlerin renginde. Beni bahtiyar ettin. Hiç sevinmemiştim bunca zaman. Gene görür müyüm seni?
0: Bilmem, Allah bilir.
1: Öyleyse seni Allah'a emanet ettim Fatma. Gayrı bundan sonrasını Kadir Tanrı bilsin.

0: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm selam.
2: Yörük dediğin yersiz yurtsuz göçebe takımı Tahir ağa. Onlara selam vermek bile caiz değildir.
1: Böyle deme İbrahim emmi. Onlar da insan. Hem de altın babası hepsi.
2: Çuvalla altın dökse önümüze. Bu köyden kim çıkar da kız verir?
3: Bir derdi var oğlumun. Sabah akşam köye iner. Amcasısın. Karşına alıp akıl versene.
4: Benim de gözümden kaçmadı bu hali. Konuşmak vacip oldu gayri.
5: Akşam şerifler ayrola amca.
4: Ayrola bey. Senin bir derdin var oğul. Derdini anlatmayan derman bulamaz.
5: Hayvanlar bilem çift çift yaşarken benim yalnızlığım yüreğime yumruk gibi oturdu gayri. Muradım evlenmek ve çadırıma anama layık bir gelin getirmektir.
3: Aksidüm helal olsun sana. Demek bizim de çadırımız şenlenecek. Demek ben de torunlarımı bağrıma basacağım.
5: Ben obamızın geleneklerine uymayan bir sevdaya düştüm ana. Gönlümü bir köy güzeline kaptırdım. İbrahim'in kızı Fatma'ya nikah kıymazsam gençliğim de beyliğim de haram olsun bana.
3: Obamızda yıllar yılı devam etmiş örfler, adetler hüküm sürer. Hangi gün bir obalının köyden kız aldığı, ne zaman bir bey anasının köy kızından torun sahibi olduğu görülmüştür.
5: Tatlı anam dinle beni.
3: Yandım, çadırım başıma yıkıldı. Bugünleri de görecek miydim ya Rabbi?
4: Oğul, bizim kanımız saf yörük kanı. Anan ölür de bir yabancıyı gelin diye çadırına sokmaz.
5: Neden amca? Benim yüzümün gülmesini, yüreğimin şenlenmesini istemez misiniz?
4: İstemez olur muyuz evlat? Ama bu her şeye karşı gelerek olmaz.
5: Ben ne anama, ne büyüklerime, ne de törelerimize karşı geliyorum. Münasip görmezseniz Fatma'yı almam. Ama ömrüm boyunca da başkasına nikah kıymam.
3: Beyoğlumun kararı buysa oba meclisi kurulsun kararı versin.

0: obada gayri ellik yufkalaştı mı? Hangimiz köyden birine gönül verdik, törelerimizi çiğnedik?
1: Koca bir Yörük Bey'ine köyden kız almak duyulmamıştır hiç.
2: Köylü kızı göçebeye gerekir mi? Çarığının çayda kalacağını beyimiz hesaplamaz mı?
3: Hepinizi dinledim. Ben de şöyle derim. Beyimiz bu sevdaya karşı koyabilseydi, bizden yardım beklemezdi. Varsın köylü kızı alarak yüzü gülsün. Varsın çadırı şenlensin, soyu yeşersin. Ben bu işe gönülden razıyım.
4: Beyimiz bu sevdayı unutmaya çok çalıştı ama yapamadı. Gönül bu, hiç ferman dinler mi?
3: Meclis kararını verdi. Yarın sabah bey ana köye iner kızı ister. Kaya kez bunu bildir beye.

Gözün aydın, muştumu isterim. Muştumu isterim, muradına erdin. Yarın beyana köye gidip batmayı isteyecek.

0: Hayırlı bir iş için geldik İbrahim'a.
1: Sizlere hoş geldiniz, sefa getirdiniz demeye dilim varmaz. Zira hayırlı dediğiniz işte ben hiç mi hiç hayır ummam.
2: Sizin örf ve adetlerinizde Tanrı misafiri böyle kapıdan mı döndürülür İbrahim'a? Buraya bey anamızın hangi maksatla geldiğini bilmez misin?
1: Bende yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok. Ben Fadime'mi bu yaşa kaptırmak için getirmedim.
0: Gayri dönelim kahya.

0: Sen kusurumuzu bağışla. Benim deli babamın densizliği senin asil yüreğini yaralamasın. Allah bilir ölmekten beter oldum. Boynumu vur, kıldan incedir. Ben bir günahım, çaresizim. Derdime kimler deva olacak benim?
1: Sil gözlerinin yaşını köy kızı. Ağlamak sana değil, kapınızdan kovulan bize gerek. Gidelim kahya.

0: Oğlumun sevdası yüzünden iki paralık çayır ırgatlarına rezil oldum. Ardımızdan cümle köy güldü. Bana bu yaptıkları reva mıdır? Sorarım sana bey oğlum.
1: Beni bağışla tatlı anam. Keşke sağ kolumu kesselerdi de sana bunu yapmasalardı. Can evimden vurdu beni deli İbrahim. Tez oba kalksın. Doğru güneşin batışına yol alın. Oba başına amcam geçsin. Yolda komam yetişirim size.
2: Beyin emri var! Oba toplansın gayrı, göçüyoruz!

0: Babanın anama ettiğini bilir misin?
1: Acımdan yüreğime kan oturdu. Anam da sen de bağışlayın beni.
0: Baban nerede?
1: Kahvede.
0: Ben seni telinle, duanla kaçırmaya geldim. Gelici misin, kalıcı mısın?

0: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını aldım deli İbrahim. Canını seversen peşime düşmeyesin sakın.
1: Atının terkisine, Fatma'sını vuran beylerinin aşkı uğruna karaoba yörükleri dağları aşağı aşağı uzaklara gittiler. Ve beylerine büyük bir düğün yaptılar. Böylece yedi yazı yedi kışa devrettiler. Ama bu defa yeni bir dert başlarına çöreklendi. Gülmeyi unuttular. Tasaları yüreklerine taş gibi oturdu. Fatma, beyin ve anasının bekledikleri çocuğu doğuramıyordu.

0: Ne böyle dalıp dalıp gidersin yavrulu hayvanlara? Bir faydası mı var sana? Önündeki işine baksana. Hayvanlara bakacağına fırını yak da ekmek sal.
1: Baş üstüne bey anam.

Agude bakayım Fatma yengene arslanım, hadi agude! İki tosunum elimde, biri sırtımda, dördüncüsü de çiçeği burnunda. Sen ne zaman doğuracaksın Fatma bacı?

0: mı? Nen var? Güzel gözlerin neden böyle yaşlı? Söylesene, kim ne dedi sana?
1: Gayrı dayanmıyor yüreğim. Ağaçlar çiçeğe duruyor. Bütün hayvanlar, köpekler bilem yavruluyor. Çevremizde çocuk sesleri cıvıl cıvıl. Bizim çadırımız sessiz ölü evi gibi gamlı. 7 yıldır bir çocuğum olsun diye yanar tutuşurum. Yetti bacım gayrı halim, yetti.
0: Sevdiceğim, neden böyle üzersin tatlı canım? Anası sen, babası ben olduktan sonra elbet bir gün oğlumuz olacak. Hem öyle bir oğul ki, bu dağlarda alıcı kuşlar gibi, şahinler gibi dolanacak.

0: Sahi mi? Kadir Mevlam o günleri gösterecek mi bize?
1: Gösterecek tabii. Sana da, bana da, anama da gösterecek.
2: Senin gelin nerede Iraz bacı?
3: Suya gitti.
2: Ya, gelinin hamarattır maşallah.
3: Hamarat ama.
2: Yo, senin gelinden yana yakınmaya hiç hakkın yok. Pişirdiği yenir, yuduğu giyilir, nesi eksik?
3: Kısırlıktan büyük kusur mu olur Emet'i bacı?
2: Hiç ebelere danıştınız mı?
3: 7 yıldır göçtüğümüz yerlerde hangi ebenin, hangi hocanın adını duyduksa başvurduk, çare aradık. Nafile bacım, nafile.
2: Sabrına şaştım doğrusu. Benim böyle gelinim olsa, 7 yıl bana torun vermese dünyada beklemezdim.
3: Ben de beklemezdim ama oğlum Fatma'yı çok sever. Beyoğlumu üzmek istemem.
2: Elif'i kaçırdın. Bari küçüğüne gözlerini aç. Yeşil maşallah. Gelinlik kız oldu. Boyu bosu Elif'i kat kat bastırdı. Hiç dokumadığı gün boyu kadar kilim dokur. Çeyizi desen obada eşi menendi yok. Yeşili gelin alana ne mutlu.
4: Ama ne kadar güzel oldun Yeşil. Vallahi ablanı bastırdın.
5: Gelinlik sana ne de yakıştı.
0: Peri padişahının kızı gibisin.
4: Tam bey çadırına layıksın kız.
2: 41,5 kere maşallah. Güzeller güzeli Yeşilime.
4: Benim tatlı dilli Emet'i yengem. Söyle haberler nasıl?
2: Çoğu gitti, azı kaldı gayrı. Yakında beyin karısı olacaksın.
4: İnşallah. Sahi mi? Allah o günleri gösterecek mi bana? O Fatma olacak köylüyü görmüyor muyum? Hırsımdan çatlıyorum. Kusurunu bilse bari.
6: Oo maşallah. Maşallah herkes burada. Kız, gene sandıktan gelinliğini mi çıkardın? Dur bakalım, dereyi görmeden paçaları sıvama.
2: Öyle deme köse üzeyir, bu işi oldu bile artık.
6: Bak Emet'i kadın, kaç senedir yüreğimde yaradır. Elif'imi bey karısı yapamadım. Bu kez Yeşil'im mutlaka beyin çadırına girmeli, bana bu mutlu günü göstermeli. Dediğim olursa bunun içindeki altınların hepsi helal olsun sana.

0: Şehnaz, buraya gel bakayım.
1: Bırak lafı.
0: Kaç defa söyledim kızıma şu uğursuz kadına yaklaşma diye, ama kızım bir türlü dinlemiyor beni.

0: Kuş avına mı çıktın? Al, taşları sana topladım.
1: İstemem taşlarını, ben toplarım.
0: Adın ne senin?
1: Hasan. Aa, kuşlara bak! Geçtiler.
0: Gene gelirler.
1: Sen böyle korkuluk gibi durursan, biraz zor gelirler. Git buradan.
0: Sen boncuk oynamayı sever misin?
1: Boncuğum yok ki.
0: Seni bir defa öpeyim. Bu boncukların hepsi senin olsun.
1: Öptürme.
0: Bak, ta oradaki çiçekleri görüyor musun? Sarı sarı olmuş hepsi.

0: geçerse?
1: Ne hastalığı?
0: Uğursuzsun. Hastasın sen. Bir daha dokunma bana. Al boncuklarını.

0: Fatma. Ne oldu? Ağlamışsın.
1: Yüreğim taştı birden.
0: Çoban Halil'in Hasan'ı bir şey mi dedi sana da böyle kolun kanadın kırıldı?
1: Hasan da anası da doğru söyler. Kısırım ben. Bastığım yerde ot bitmez. Elimin değdiği dal kurur. İçine kurt düşmüş ağaç gibiyim. Olduğum yerde kururum. Dallarımda ne yaprak biter ne çiçek açar. Bey karısı olacağıma keşke Ali bir çoban, ben de çoban karısı olaydım da çocuksuz kalmayaydım.
0: Daha yaşın başın ne senin? Ağacın ise hep meyvasını geç verir. Sen taze bir fidansın daha.
1: 7 yıldır beni obada hor görmeyen, tatlı sözünü esirgemeyen bir sen varsın bacım. Allah senden razı olsun gelince.
2: Bu yaşıma geldim, obada senin gibi kısır bir kadınla ömür çürüteni ne gördüm ne de duydum. Bak şu bacım deyip almadığın Elif'e, bugün yarın 4. çocuğunu da doğuracak.
3: Allah bağışlasın derim.
2: Elif'i Allah bağışlayacak da Fatma bu çadırda eli etiği boş mu dolanacak?
3: Allah büyüktür anam, elbet bize de günü gelince murat verir.
2: 7 senede olmayan çocuğun günü gelmez artık. Fatma'yı seversin, ayrıl demeye dilim varmaz. Ama üstüne evlen derim. Biraz daha beklersen yeşili de ellere kaptıracağız.
3: Fatma'nın üstüne evlenmek mi? Ben Fatma'yı atımın terkesine vurup evinden köyünden ettim. Bunu nasıl yaparım anam?
2: Bunu en kısa zamanda yapacaksın. Başka çaren kaldı mı ki oğul? Örflerimize, adetlerimize göre karısı kısır çıkan erkek onu ya boşar ya da üstüne evlenir. Bunu bilmez misin?
3: Fatma!

0: Ne oldun? Neyin var Fatma?
1: Bıktım canımdan gayrı, bıktım.
0: Neden böyle konuşursun? Bir tel saçın uğruna bütün sürülerimi vermeye hazırım. Seni sevdim seveli bir günümün uzadığını, bir geceme doyduğumu bilemedim. Ben 7 senedir her şeye seninle birlikte baktım. Güneşi, ayı seninle birlikte gördüm. Senin yanında içim rahat ve mutluyum. Senin de şöyle bir yürekten güldüğünü görsem.
1: Gülecek mecalim yok gayrı. Yüreğim kara kara oldu. Hiçbir şey sevindiremez beni. Biz birbirimize sevdalanmakla hata ettik. Anan sözlerinde haklı Ali.
0: Demek duydun anamın laflarını. Seninle baş koyduğum yastıkta senden sonra kiminle gözüm uyku tutar benim söyle. İki elim varsa biri senindir. İki gözüm varsa biri senindir. Eğer sen yanımdan gidecek olursan Fatma, bir elim bir gözüm de seninle birlikte gider. Anam da eller de ne derlerse desinler. Onlar gönlümdeki yerini ne bilir. Kıyamete kadar çocuğumuz olmasa umurumda değil.
1: Sahi mi Ali? Bunu yürekten mi söylersin?
0: Elbette.
1: Demek kıyamete kadar çocuğumuz olmasa gene eskisi gibi seveceksin beni.
0: Tabii seveceğim. Eşimsin, dengimsin. Saçları yonca kokulu bir tanemsin benim.
1: İyi yürekli Ali.
0: Elif doğurdu. Hem de gene erkek. Kim bilir şimdi köse yüzeyir nasıl bayram ediyordur.
1: Bana çocuk istemem dersin. Halbuki bak, Elif'in oğlu bile nasıl heyecanlandırır seni.

0: Gelin, gelin. Bunlar hepsi Elif'in oğulları. El öpenleriniz çok olsun. Maşallah. Kadir Allah hepsini anasına babasına bağışlasın. Şenlik devam etsin. Siz devam edin Emet'i bacı.
1: Bey oğlum gene ortalarda yok. Doğum olur, hastalık olur, meydana çıkmaz. Gayri Ali ne obayı ne de büyüklerini düşünür oldu.
0: Haklısın. Ali eski Ali değil gayri. Benim de ne zamandır tasadan gözüme uyku girmez. Aklı fikri Fatma'sında.
1: Bir oba beyi karısından önce soyunu düşünür. Ardından beyin dölü kurudu, sonu geldi diye laf ettirmez.
0: Bunları bana değil, ona de.
1: Bu dediklerimi ilet oğluna. Yeniden evlenmeye razı gelmezse oba meclisine götüreceğim meseleyi.
2: Dandini dandini danalı bebek, elleri ayakları danalı bebek.

0: sen büyüksün. Derdimi verdin, dermanımı da ver. Bilmeden bir suç işlediysem günahımı gayrı bağışla. Ele güne karşı beni boynu bükük koma. Lütfunu esirgeme benden. Aç görürsem doyurayım, çıplak görürsem donatayım senin için. Bir oğlum olsun, çamdan beşi koydurayım. Ak sütümle emzireyim, ninnilerle beleyeyim. Bir oğlum olsun, oba içinde düşmanım önünde alnım açık dolanayım. Bir canım var ulu tanrım, ya muradımı ver, ya onu da tenimden ayır.
1: Gene vuramadım.
2: Senin aklın bu defa avda değil bey.
1: Yarın oba büyükleri hakkımda karar verecek. Aklım nasıl avda olur kahya? Anam, amcam, bütün oba bir oğlum olsun ister. Dertleri, sıkıntıları hep bu. Beni mutlu görmek değil. Oğlum olmasını ben istemem. İsterim ama... Oğlumu kollarıma alıp koklayınca Fatma koksun isterim. Soyum yeşerdiğinde duyacağım sevinci... Fatma benimle bölüşsün isterim. Anam yatağıma doğurgan bir kadın girerse Fatma'nın yerini tutar sanıyor. Beni Fatma'dan ayırırsa günüm gecem kararacak haberi yok. Gece yarıları Fatma'nın yanında gözlerimi açsam içime yıldızlar dolar. Sabahleyin yastığımda Fatma'nın bir tel saçını bulsam dünyalar benim olur. Fatma'nın sevinmediği yerde benim yüzüm gülmez. Onun bir tel saçına bütün sürülerimi feda ederim. Söyle, ben Fatma'dan nasıl vazgeçerim kahya?
2: Gün ola hayrola bey. Bakalım oba meclisi ne karar verecek?
3: Fatma kısır, çilesiymiş. Elbet çekecek. Soyumuzun bu işte günahı ne?
1: Ben Fatma'sız edemem. Anam ondan ayrılamam.
3: O halde üstüne evlen.
1: Olmaz. Fatma'yı horlatmam. İşlidir, ince hastalığa tutulur.
4: Adet usul böyledir oğul. Kısır kadın herkes hor görür. Tanrı Teala hor görüp kısır yaratmış. Kul neden hor görmesin? Gayrı uzattık bu konuşmayı derim.
5: Irazan'a lafını bağlasın ki ne yapacağımızı bilelim.
3: Ulu orta söylerim, duyun işte. Fatma'nın üstüne gelinimi seçtim. Üzeyir'in yeşilini alacağım oğluma.
1: Bana bir yıl daha müddet verin hiç olmazsa. Bu Hıdrellez birlikte adak adadık. Biraz daha bekleyin. Adağımızın kırkı dolsun.
3: Olmaz.

0: Sizlerin yıllar henüz önünüzde. Ama benim yıllar ardımda kaldı oğul. Torunumu dizlerime oturtup seveceğim günlerim sayılı gayri. Oğlum sözüme gelmezse bugünden tezi yok bana ana demesin. Yüzüme bakmasın, çadırıma gelmesin. At sütüm ona haram olsun.
1: Peki hanım, dediğin gibi olsun.
0: Hayır gör oğlum.
1: Yalnız bir dileğim var senden. Münasip gör de bu kararı Fatma'ya ben söyleyeyim.

0: Fatma'm, ne oldu? Neyin var?
1: Yok bir şeyim, gözlerim karardı. Ama geçti şimdi.
0: Seni öyle görünce fena oldum. Sanki içimde bir damar koptu, kanat.
1: İyisin Alim, çok iyisin de ondan.
0: Fatma'm, söyle bana, gün gelir de sana başka türlü davranırsam gene inanır, güvenir misin bana? Gene bu kadar sever misin beni?
1: Anladım yüreğindekini. Sana kızmaya, gücenmeye hakkım yok. Benim takatim buraya kadar yetti. Bundan ötesine dayanamam. Beni obanın kem gözlerinden, acı sözlerinden kurtar. Gözün kimi tutar, gönlün kimi severse onunla evlen. Beni köyüme yollamak istemezsen yanınızda kalırım. Evleneceğin kızı ortak tutmam, kardeş bilirim. Çocuklarınızı yedirir, giydirir. Kendi çocuğum gibi bağrıma basarım.
0: Fatma'm, ağırlı Fatma'm, öldürdün beni.
2: Thank you.

0: oldu ana, Fatma'nın nesi var?
1: Kadir Allah'ım, sen ne kadar büyüksün! Fatma'mız yüklü oğul, gayrı yakında bir çocuğunuz olacak!

0: halinle sen iş mi görürsün güzel kızım? Ben varken sana düşer mi hiç? Sen otur dinlen, canın çekerse de dolan, havalan.
1: Aylardır işleri hep sen yaparsın bey hanım. Sana reva mı bu?
0: Gelecek torun benim, yorulmak hakkın değil senin kızım. Gel bakalım bey oğlum. Ne gülersin bize, güleceğine Fatma'mızı alıp dolansanıza, faydası olur bebeğe.
1: Bey anam, bey anam, şu Fatma'ya bak hele, nasıl da ürkek taşıyor yükünü.
0: Kolay mı bu? 7 yıl sonra Fatma nihayet analığı tadacak kızım.

0: güzel beyana. Görürüm ki asıl telaş, asıl yürek çarpıntısı sendedir.
1: Bendedir ya. Az mı bekledim torunumu? Rahmetli kocamın, oğlumun sevgisi bohçalanmış bayramlık urbalar gibi hep gönlümdedir. İlk günden torunumun önüne açacağım onları bir bir.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam bey.
1: Duydum ki oğlu olursa bey bir hafta sofra çekecekmiş obaya. Ardından baksana şu Fatma'nın. Onda oğlan doğuracak hal var mı? Oğlan doğuracak kadının yüzünde nur olur a kardeşim.
4: Göç gecikti Salihkaya. Bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız? Ne olacak davarların hali?
5: Kısmet diyelim.
4: Sizler topunuz boyun büküp buna razı olduktan sonra elbette kısmet.

0: Ali! Düşüyorum sandım. Bebeme bir şey olacak diye korktum. Utanıyorum senden. Sanki mahsustan naz edermiş gibi.
1: Bir tanem, naza çeksen de hakkın senin. Nur topu gibi bir oğlumuz olacak. Onu ak sütünle emzirip ninnilerle beleyeceksin.
0: Al kilime sarıp karamaya da gezdireceğim.
1: Oğlumuz obanın başına geçip bey olacak. Bizi dağlardan aşırıp yaylalara götürecek.
0: Belki de babası gibi sevdalanıp bir köy kızını kaçıracak.
1: Belki de.
0: İçimde öyle bir canlı, öyle bir iştahlı ki... oğlumuzu bağrıma basıp kollarımla sardığım günü bir görsen.
1: Göreceksin Fatma, göreceksin.
0: Ya kız doğarsa gene sever misin beni?
1: Boşuna tasalanıp yüreğini üzersin. Ben rüyasını çoktan gördüm. Nur topu gibi bir oğlan vereceksin bana Fatma.

0: Vakit nasıl da geçmiyor bir türlü.
1: Meraktasın da ondan. İnsan hep öyle olur, öyle değil mi Kahya?
2: Benim Güllü tam 5 kere doğurdu. 5'inde de onunla birlik sancı çektim vallahi ama hep sancılarım boşa çıktı. Çocukların hepsi kız oldu. Baksana şunlara bey.
1: Tasalanma sen Kahya. Senin kızlar olmasa oğullarımıza nereden gelin bulacağız?
3: Muştumu isterim bey, muştumu isterim.
0: Muştu senin.
3: Bir oğlun oldu.

0: Davarlarda gayri hastalık başladı bey. Dileğin nedir köse üzeyir?
1: Göçü geciktirdim bey.
0: Bugüne kadar obada ne zaman doğum olduysa bebe kırklanmadan yola çıkmadık.
2: Haklısın bey ama sıcaklar hiç bu kadar kötü bastırmamıştı.
1: Ben davarın kurtulmasını dilerim. Emir senindir.
0: Şenlik kalsın kaya. Gece davarlar yola çıksın. Göçüyoruz.
3: Emir senindir ama beyim. Çiçek daha bu mevsimde geçilmez.
4: Geçilse bile bir kurban almadan geçit vermez.
0: Verilecek kurbanımız yok bizim. Göçeceğiz.
4: Ama

0: Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma'm. Hakkını ödeyemem seni.
1: Uyuyan çocuğa bakılır mı hiç? Nazar değdireceksin benim torunuma. Fesubhanallah.
2: Hadi bakalım arkadaşlar, çabuk olalım, çabuk çadırlarsın benim. Evet, durmayalım, hadi arkadaşlar. Hadi Ömer'e, Ömer'e.
3: Bunu kendi elimle işledim Karamayı. Bilesin ki muradımın uğrudur. Üstündeki yükün cevahirdir. Ona göre ayağını at. Kıymetini bil. Kıh! Kıh!
4: Bu sefer göç sırasını değiştirelim. Fatma göçün gerisinde gitmesin, araya alalım.
1: Nedenmiş o? Yıllardır süre gelen düzeni neden bozarız?
4: Emziklidir. Bir ihtiyacı olursa yardım edeni bulunmaz.
3: Bunca yıllık oba düzeni benim için bozulmaz. Ben bey karısıyım. Benim yerim arkadadır.
5: O zaman ben de yanında gelirim. Amcam bu defa önde gidip konak yeri seçsin.
1: Olmaz. Bey obasının önünde gider. Konak yerini kendi seçer. Bütün obayı kendimize güldürmeyelim.
4: Doğrusun Razana ama... Emzikli gelini göçte bir başına arkada bırakmaya benim yüreğim el vermez. Fatma ile birlik giderim ben.
5: Sağ olasın amca.

0: Hikaye.
1: Buyur.
0: İçim rahat değil. Fatma'yı arkada komakla iyi etmedim. Onu bir dolanıver.
1: Baş üstüne bey. Gelin. Gelin. Nasılsın bakalım?
2: Beyin aklı sende kalmış. Bir ihtiyacın var mı?
3: Yok Yahya. Söyle beye, beni düşünmesin hiç.
2: Allah yardımcın olsun gelin.
3: Eksik olma Yahya. De. De. Osman emmi, bekle hele Murad'ımı emzireyim. Karnı acıkmış yavrucağım. Kıh. Kıh.

0: Tepemizde dolanan şu hayvana bak gelin. Daha demin emzirdin be beni. Bak göz koluyla arıyı ne kadar açtık.
1: Ne olursun Osman emmi, ana yüreği bu. Bir kerecik yüzünü göreyim. Belki açılmıştır, üstünü örterim.
0: Peki ama elini çabuk tut gelin. Bey sonra bize kızmasın.

人要

Don't do that!

0: Ben Ersin Düzen. Yeni bir yarışma, yeni bir heyecanla karşınızdayız. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda. Mersin'in neresinden?
1: Merkez, yani böyle tam göbeğinde, böyle orada 52 katlı bir tane bina var kocaman, zaten Mersin'in simgesi gibi. Ona çok yakın evimiz, orada doğdum. Ama 26 yıldır İstanbul'dayım. Turizmle ilgileniyorum. Aynı zamanda da ev arkadaşımla kebapçı açtık bir tane. Pandemi döneminde baktık herkes yemek yiyor.
0: Evet, peki kebapçı.
1: Bir de kebapçı açtık. Onunla ilgileniyorum. Turizmle ilgileniyorum. Bir otelde çalışıyorum. Özel etkinlik operasyon müdürüyüm. Bu şekilde geçiyor zamanım. Onun dışında başka bir şey yok. Merak ettiğiniz bir şey varsa.
0: Aramızda bir Adanalı yarışmacımız var, biliyor musun?
1: Şu an burada mı?
0: Burada tabii. Orhan Bey. O da çok evet. Sever kebabı.
2: Çok.
1: Çıkışta o zaman gidelim bizim kebapçıya.
0: Siz hangi kebabı yapıyorsunuz?
1: Ya yani Hatay usulü yapıyoruz biz daha çok, ama Adana işte şey, kuşbaşı, şubu, her şey var yani.
0: Her türlü kebap
1: evet,
0: var.
1: Evet, evet. Peki. Her türlü yapıyoruz.
0: Aycan Hanım, nasıl geçti dün?
3: Dün finale kaldım. Hiç umudum yokken bir de bildim.
0: 5000 lira para ödülünü kazandı efendim dünkü yarışmamızda Aycan Hanım. Ve evet. Finalde kazandığı için de aynı zamanda mutlu bir şekilde güler yüzüyle yine aramızda.
3: Evet. Büyük bir motivasyon kaynağı oldu. De Emrah Bey'den künefe sözü alınca çok severim.
0: Güzel.
3: İkiye katlandı.
0: Orhan Bey, 7. kez beraberiz.
2: 8 gibi saydım
0: 8
2: ben.
0: 8 mi olmuş?
2: Yıllar çok çabuk geçiyor.
0: Orhan Bey 2. haftasına girdi bizimle birlikte. Ve bakalım bugün acaba ne yapacak, nasıl bir performans ortaya koyacak? Bence sadece siz, ben, yarışmacılarımız değil, ekranları başındaki izleyicilerimiz de bunu merakla bekliyorlar.
2: Bakalım.
0: Ayşegül Hanım.
4: Merhaba.
0: Siz de hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim.
0: Bugün daha mı iddialıyız? Dün biraz heyecan vardı. Kendi performansımı biraz olsun beğendim demiştiniz ama daha iyisi olabilir herhalde.
4: Daha iyisi olabilirdi. Bugün daha iyisinin olması için elimden geleni yapacağım.
0: Peki. 4 yarışmacımız hazır herhalde. Aramızda hazırız. Emrah Bey var. Onun için ve izleyicilerimiz için hemen formatla ilgili olarak kısa bir bilgilendirme yapacağım yine. 3 etabımız var final öncesinde. 1. etap bilgi etabı. 4 tane soru yönelteceğim. Her bir sorunun değeri 1000 puan. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 olacak. 2. etap dikkat etabı. Orada puan değeri 2000. Ve 3. etaba geldiğimizde de akıl oyunları var. Orada ise her bir sorunun değeri 3000 puan. Özellikle 3. etapta yarışmanın seyrini değiştirdiğini çok fazla gördük, şahit olduk. Çok kötü başlayanların 3. etaptaki bir soruya doğru cevap vermesi, finaldeki ismi de gideni de değiştirdiğine çok şahit olduk. Finalde en fazla puan alan yarışmacımızla 5000 lira para ödülü için yarışacağız burada. 20 saniyelik de süremiz var.
1: Tamam.
0: Bir sorunuz var mı?
3: Yok, başlayalım.
0: O halde başlayalım diyoruz ve ilk etapta yarışmamıza başlıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. 1. etap bilgi etabı. 4 sorunun ilkinde acaba

Yer çekimi konu başlığımız. Biraz ağır ama biraz da hafif bir soru. Ünlü bir bilim adamı bir gün elma ağacının altında otururken kafasına bir elma düştü. Düşen bu elma dünya tarihinde çok büyük bir buluşun sebebi olacaktı. Dalından kopan elma niçin yukarıya doğru değil de yere düşüyor? Elma yere düşüyor da ay ve gökyüzündeki yıldızlar niçin düşmüyor? İşte bu sorular yer çekimi kanununun oluşumunun başlangıç noktası oldu. Yer çekimi ivmesi dünyanın hemen her tarafında 980 metre bölü saniye karedir. Ekvador'dan kutuplara doğru gidildikçe bu ivme biraz artar. Bu nedenle aynı cisim Ekvador'da ve kutuplarda tartılacak olursa ağırlığı fark eder. Sorumuz gelsin. Yer çekimi kanununu bulan ünlü bilim adamı kimdir? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5 saniye süremiz kaldı ama yarışmacılarımız hemen cevaplarını yazdılar. O halde görelim lütfen. Buyurun Emrah Bey.
1: Isaac Newton.
0: Isaac Newton. Aycan Hanım.
2: Newton.
0: Orhan Bey.
3: Newton.
0: Ve Ayşegül Hanım.
4: Newton.
0: İlk sorumuza 4 yarışmacımız da aynı cevabı verdi. Acaba Newton mu doğru cevap? Tabii ki Newton olacaktı ve böylelikle iyi bir başlangıç oldu. Tüm ışıklar yanınca böyle yeşillenince ortam, ben bayağı bir mutlu oluyorum. Bakalım bu ana ilerleyen dakikalarda daha ne kadar şahit olacağız. Aynı zamanda teleskobu da icat etmiştir Isaac Newton. Sadece yerçekimi değil, bununla birlikte işte o renkler, ışık ve renklerle çok kafayı yormuştur. Özellikle prizmadaki o beyazın bütün ışık renklerine sahip olmasını da yine Isaac Newton ortaya çıkarmıştır. Çok değerli bir bilim adamıydı tabii ki Newton. İkinci sorumuza geliyoruz. İkinci sorumuzda konu başlığımızı görelim.

Bakalım nereye gitmişiz? Kurtarıcı İsa heykeli 710 metre yükseklikteki Corcovado Dağı'nın zirvesinde yer alır. 2007'de dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak seçildi. Heykelin yapımı 1922'de o dönemde ülkenin kuruluşunun 100. yılı şerefine başlatıldı ve 1931'de resmi törenle açıldı. 38 metre boyundaki devasa heykel 1145 ton ağırlığında. Bugün yılda 1 milyon kadar turist anıtı ziyaret ediyor. Sorumuz gelsin. Kurtarıcı İsa heykeli hangi ülkede bulunmaktadır? 20 saniye süreniz başladı. Buyurun lütfen.

0: Cevaplar yine erkenden yazıldı. Ve süremiz bitti. Buyurun lütfen. Emrah Bey.
1: Brezilya diye hatırlıyorum ama.
0: Emin değilsiniz.
1: Eminim.
0: Emin misiniz?
1: Eminim.
0: Aycan Hanım.
2: Ben hiçbir fikrim yok. İngiltere demek istedim.
0: Neden?
2: Yani.
0: Görüntüleri izlediğinizde İngiltere'yi mi anımsattı size?
2: Aslında Amerika'yla da gidip geldim. Yani biraz
0: son
2: karıştım.
0: Son kararınız İngiltere oldu.
2: Çok iki arada kaldım ama emin değilim hiçbirinden.
0: Orhan Bey.
3: Brezilya.
0: Brezilya. Ve Ayşegül Hanım.
4: Ben de cevabından emin değilim ama İtalya demek istedim.
0: Görüntüler sizi İtalya'ya mı götürdü?
4: Evet.
0: İki Brezilya var, bir İngiltere ve bir İtalya. Acaba tek bir kişi çarpı iki, yani 2000 puan mı alacak? Yoksa puanları mı bölüştüreceğiz? Ya da karşımıza başka bir ülke mi çıkacak? Görelim lütfen. Brezilya olacaktı. Orijinal ismiyle Cristo Redento. Hangi şehirde olduğunu bilen var mı
3: Sao
0: acaba?
3: Sao Paulo diye biliyorum.
0: Rio'da olacak.
3: Rio, pardon.
0: Evet, Rio de Janeiro'da. Ve dünyanın aslında bilinen, en çok bilinen, tanınan heykellerinden bir tanesidir. Güzelmiş. 2014 Dünya Kupası'nda ben de Brezilya'da bulunmuştum. Gerçekten güzel bir ülke. Hem Salvador'da hem de Rio'da, Sao Paulo'da. Farklı farklı ama tabii ki Rio, Brezilya'nın bir başka eğlenceli, güzel bir şehri.
2: Karnavallarıyla da.
0: Karnavallarıyla da, özellikle bu heykeliyle de birlikte. Evet, ikinci sorumuzu geride bırakıyoruz ve geldik şimdi üçüncü sorumuza. Konu başlığını görelim.
5: Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.
0: Şiir türleri konu başlığımız. Kahramanlık, yurt sevgisi gibi konularda diriklik bildiren şiirdir. Doğal ve yapay olarak iki farklı şekilde incelenir. Doğal türü bir halkın hayatını etkileyip derin izler bırakan tarihi olayları kahramanlık yönüyle işleyen manzum hikayelerdir. Yunanlıların İlyada destanı bu türe örnektir. Yapay türü ise yakın çağdaki milletlerin hayatlarına ait tarih ya da toplum olaylarını anlatır. Türk şairlerden Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Üç Şehitler Destanı buna en iyi örnektir. Sorumuz gelsin. Kahramanlık, yurt sevgisi gibi lirik konuları bildiren şiir türüne ne ad verilir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı görmek istiyorum. Emrah Bey.
1: Lirik şiir.
0: Aycan Hanım.
2: Epik şiir.
0: Ve Orhan Bey.
3: Epik şiir.
0: Ayşegül Hanım.
4: Edebiyatım hiç iyi değil gerçekten. Ağıt demek istedim.
0: Ağıt dediniz.
4: Evet. Destanlar falan deyince.
0: Destan deyince aklınıza evet. Böyle bir yanıt geldi.
4: Evet.
0: İki epik, bir lirik ve bir ağıt cevabı görüyorum şu anda. Üçüncü sorudayız. Puan değeri 1000. Cevabımızı görelim. Epik olacaktı tabii ki. Doğru yanıt. Ve böylelikle Aycan Hanım 750, Orhan Bey 1250 oldu. Emrah Bey de 750 puanda. Ayşegül Hanım, dün de iyi başlamamıştınız. Bugün de başlangıç pek iyi olmadı.
4: Evet.
0: Ama sonra toparlayacağınızı umut ediyorum.
4: Umarım.
0: Şu anda geldik 4. sorumuza. Yani 1. etabın son sorusu bu. Son 1000 puan değerindeki sorumuzun konu başlığına bakalım.

Ünlü sanatçıların bilinmeyenleri. Bakalım hangi sanatçılarmış? Salvador Dali, otoriter ve sert yapılı bir avukat olan babasına inat, 8 yaşına kadar kasıtlı olarak yatağını ıslattı. Bir sinir krizi esnasında arkadaşını sebepsiz yere bıçakla tehdit eden Van Gogh, sonradan pişman olup kendi kulağını kesti. Pablo Picasso, matematik dersinde ne zaman 4 sayısı ile karşılaşsa, 4'ü öne doğru fırlamış bir burun olarak gördüğünden,

Ben hemen geri kalan uzuvları da çizmeye başlardı. Leonardo da Vinci lir çalgısını başarıyla çalabiliyordu. Juan Miro Ferra Katalandı ve İspanya'daki iç savaşın etkilerine maruz kalmıştı. Pierre Renoir 1888'de beliren hastalığı yüzünden 1912'de tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Sorumuz gelsin. Kendi kulağını kesen Van Gogh nerelidir? Süreniz başladı. Hangi ülkenin vatandaşıdır?

0: 5 saniyeniz kaldı. Ve süremiz sona erdi. Cevaplarınıza bakalım. Emrah Bey.
1: Hollanda dedim. Futbolculardan düşünüp. İşte Van Oydonk, Van Bronckhorst falan oradan dedim. Van Hugo herhalde Hollandalıdır. Umarım doğrudur.
0: Aslında nereli olduğunu bilmiyorsunuz ama isminden yola çıkarak Hollanda'yı mı buldunuz?
1: Evet, biraz şey yürüttüm yani. Nereli olduğunu, ya Avrupalı olduğunu biliyorum ama tam nereli olduğunu emin değildim. İşte futboldan yola çıkarak Van Bronckhorst, Van Hooydonk, Van Persie falan diye öyle oradan da şeye geçtik. Umarım doğrudur.
0: İyi bir yol. Farklı bir yol var yalnız Aycan Hanım'ın.
2: Evet, aslında ben de aynı yoldan gittim. Almanya diye düşündüm. O isimleri o şekilde oluyor diye gene işte Van Gogh. Yani bir Van kullanılıyor diye o şekilde kalmış. Almanlarda oluyor diye soy isimlerinde.
0: Peki Orhan Bey, siz hangi yoldan gittiniz?
3: Biliyordum zaten.
0: Bir yola gitmenize gerek kalmadı. Evet. Ve Ayşegül Hanım?
4: Ben Fransa dedim. Çok yakın zamanda aslında hayatını okumuştum ama bu detay aklımda kalmamış. O yüzden Fransa demek istedim.
0: Fransa yanıtını verdiniz.
4: Şansımı denemek istedim.
0: Şimdi Avrupa'nın dışına çıkmamanız aslında iyi. Almanya ve Fransa var ve iki tane de yarışmacımız da Hollanda demiş. Van Gogh için acaba hangi ülkenin vatandaşı diye cevabı görüyoruz. Doğru cevap Hollanda olacaktı. Orhan Bey, 1750 puanla birinci sıradasınız. İkinci sırada yeni yarışmacımız Emrah Bey'i görüyorum. 1250 puan. İyi bir başlangıç. İyi gidiyor.
1: Yani bu heyecana iyi bence.
0: Ve 750 puanda son finalistimiz Aycan Hanım. Ayşegül Hanım'ın da 250 puanı var. Bakalım ikinci ve üçüncü etapta neler yapacak Ayşegül Hanım. O zaman ikinci etaba geçelim mi?
3: Geçelim.
2: Geçelim.
4: Evet.
0: Cevap soru da ikinci etapta devam ediyor. Cevap soruda, cevap soruda. Dikkat etabındayız. Her bir sorunun değeri artık 2000 puan. Bir kişi bildiği takdirde 4000 puan kazanma şansına sahip olacak. Ve işte ikinci etabın ilk sorusundayız. Önce konu başlığımız.

Şu andan itibaren yarışmacılarımız beni dikkatle dinleyecekler. Çünkü cevap sorunun içinde. Osmanlı padişahından çocuk doğurmuş olan cariyeler Haseki Sultanı unvanını alırdı. İmparatorun eşine veya imparatorluğun kadın hükümdarına imparatoriçe denirdi. Hint prenseslerine begüm denir. Kraliçe ise Batı uygarlığında halkı yöneten tek güç ve otorite olan kadın yöneticidir. Batı Avrupa ve Cermen ülkelerinde krallarının eşlerine Grand Duchess denir. Avrupa hanedanlarında İskandinav ülkeleri yani Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde soylu kadınlara prenses denirdi. Avrupa'da asaletin şövalyelikten sonra gelen ikinci basamağı olan baronun eşine barones adı verilir. Rus çarlarının eşlerine çariçe denirdi. Sorumuz gelsin. Norveç'te soylu kadınlara ne isim verilirdi? 20 saniye süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Yarışmacılarımız cevaplarını erkenden yazdı. O halde görelim. Emrah Bey.
1: Grand Duchess dedim.
0: Ama emin değilsiniz.
1: Emin değilim. Yani ya bir öncesi ya bir sonrasıydı ya da kendisiydi. Böyle arada kaldım. Grand Duchess diye isim geldi.
0: Aycan Hanım.
2: Baroness. Doğru yazdığımı umarak. Hani emin gibiyim ama doğru yazdığıma emin değilim.
0: Orhan Bey.
3: Ben prenses yazdım.
0: Siz emin misiniz?
3: Şu anda değilim. Karıştırmış olabilirim.
0: Ayşegül Hanım.
4: Ben de prenses olduğunu düşünüyorum.
0: Düşünüyorsunuz. Siz de emin değilsiniz.
4: Evet.
0: Farklı farklı ülkeler ve aynı zamanda soylu kadınlarla ilgili, kralların eşleriyle ilgili terimler kullandım. Acaba bu cevaplardan birisi doğru cevabın karşılığı mı? Hep birlikte görüyoruz cevabı. Ben ne demiştim? Cevap soruda. Avrupa hanedanlarında İskandinav ülkeleri yani Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde soylu kadınlara prenses denir. Orhan Bey ve Ayşegül Hanım prenses demişlerdi. Son finalistimiz Aycan Hanım. Cevaptan eminim ama doğru yazdım mı acaba dedi.
2: Ama gerçekten çok emindim her şeyden. Yani bir emin olmadığımda da açık ve seçik söylüyorum. Ama çok emindim. 4000 hayali suya düştü.
0: Üzgünüm sizin için. Ve 2750 puanla şu anda Orhan Bey'in liderliği devam ediyor. 5. sorumuz da geride kaldı. Şimdi sırada 6. sorumuz var. Yine 2000 puan değerinde bir soru. Müzik aletleri. Bakalım kimler müzik aletleriyle daha fazla ilgili. Keman 4 telli bir çalgıdır. Yaylılar ailesinin en küçük ve en yüksek tondan çalan üyesidir. Çello 4 telli ve bas sesli bir çalgıdır. Standart bir bateri genellikle 5 parça davul ve 3 parça zilden oluşur. Klarnet genellikle abanos ağacından yapılır. Üflemeli çalgıların en yaygını olan zurna davul ile ayrılmaz bir bütündür. Halk arasında dümbelek olarak adlandırılan darbukanın alt kısmı ağaç veya metalden yapılır. Çoban çalgısı olarak bilinen kaval genellikle erik veya şimşir ağacından yapılır. Var olan en eski çalgılardan biri olarak da bilinmektedir. Sorumuz gelsin. Klarnet genellikle hangi ağaçtan yapılır? 20 saniye süreniz başladı.

0: Altıncı soru, 2000 puan değeri, dikkat etabındayız. Ve cevaplar hazır mı bakalım? Buyurun lütfen. Emrah Bey.
1: Avanos dedim.
0: Avanos dediniz. Aycan Hanım.
2: Avanos ama bu sefer gerçekten eminim.
1: Avanos, Avanos.
0: Orhan Bey.
3: Ben en sevdiğim meyveyi yazdım.
0: Emin olmamakla birlikte.
3: Evet.
0: Eriği mi çok seversin?
3: Hayır, hiç sevmem aslında. Dişlerimi kamaştırır. Böyle bir tuhaf yapar ama yine de aklımda bu kaldı.
0: Limonla ilgili bir sıkıntı var mı?
3: Var, kısmen.
0: Peki. Devamını getirmiyorum o zaman.
3: Tamam.
0: Ayşegül Hanım.
4: Doğru cevap sanırım Avanos'ta ama yazarken aklıma gelmedi. Ben de bir erik duymuştum, onu yazmak istedim.
0: Dün burada Şenol Bey vardı biliyorsunuz. Kopya çekerken yakalanmıştı, birbirinize bakmadınız değil mi?
4: Hayır.
0: Yani rejiden hala şu ana kadar bir uyarı gelmedi ama aynı cevapları vermeye devam ediyorsunuz.
4: Ben bakmadım.
0: Bakmadınız.
4: Evet, bakmadım.
0: Peki, iki erik, bir Avanos, bir de Avanos var. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Klarnet genellikle Avanos ağacından yapılır. Cevap soruda. Avanos ağacı olacaktı tabii ki. Bilir misiniz Avanos ağacının neden tercih edildiğini? Çünkü Avanos ağacı aslında tropikal bölgelerde yetişen bir ağaçtır. Sert bir odundur. Hmm. Ve cilayı da çok iyi tutar. Müzik aletiyle Aycan Hanım'ın ilgisi var ama.
2: Evet. Bugün sizlere hazırlanamadım ama

0: Gene devam edersen.
1: Belki getirmediniz ama 4000 puanı haneye yazdırmayı bildiniz.
0: İşte bu en büyük mutluluk oldu.
1: Şimdi geldik sıradaki sorumuzun konu başlığına. Özellikle basketbola tabii ki ilgi duyanlar şu anda çok heyecanlanmıştır bu görüntüleri izleyince. Çünkü konu başlığımız bir efsane, bir dünya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi basketbolcusu Michael Jordan. Efsanevi basketbolculardan Michael Jordan'ın çocukluk hayali aslında beyzboldu. Ancak bir basketbol aşığı olan babası sayesinde bu sporu sevmeye başladı. 1984'te NBA draftında Chicago Bulls tarafından seçildi. 1986'da Boston Celtics'e karşı attığı 63 sayıyla rekorları alt üst etti. 1987-93 arası üst üste 7 kez sayı kralı oldu. 2003 yılında artık 40 yaşına gelen oyuncu basketbolu tamamen bıraktı. Kariyeri boyunca 5 kez NBA'de en değerli oyuncu ödülünü kazandı. Tam 10 sezon NBA'de sayı kralı olmayı başararak bir rekora imza attı. 6 NBA şampiyonluğu yaşadı, 2 olimpiyat altın madalyası kazandı. Sorumuz gelsin. Michael Jordan 1984 yılında hangi takım tarafından seçildi? 20 saniye süreniz başladı. ...1984 NBA draftında hangi takım tarafından seçildi Michael Jordan? 5 saniye süreniz kaldı. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Emrah Bey?
2: Memphis dedim ama tamamen salladım çünkü başka şeylere yoğunlaşmıştım. Orasını, ilk draftını kaçırdım.
1: Neye yoğunlaşmıştınız?
2: Ya işte kaç kere MVP seçildi, kaç kere işte yüzük taktı, olimpiyat şampiyonluğu, şu bu kaç yılında bıraktı, onlara şey yaparken ilk draftını kaçırdım.
1: Onları hatırlıyor musunuz peki?
2: Evet. 5 kere MVP seçilmiş, 6 kere şampiyon olmuş, 2 kere olimpiyat şampiyonu olmuş, 40 yaşında basketbol bırakmış.
1: Ama hangi takım tarafından şey draft yapıldı, edildiğini hatırlayamadım.
2: Bir o kaçmış.
1: Peki, Memphis Grizzlies dedi Emrah Bey. Aycan Hanım?
0: Chicago Bulls duydum ama Chicago'yu doğru yazdım mı bilmiyorum. Doğruysa kabul etmenizi rica edeceğim.
1: Cevaptan emin misiniz?
0: Eminim.
1: Peki.
0: Korkuyorum Orhan Bey, ama.
3: Chicago Bulls.
1: Chicago Bulls dediniz. Ayşegül Hanım çok takım cevap gördüm de böylesini görmedim ya. Kusura bakmayın ama.
4: Rica ederim, haklısınız.
1: NBA takımından diyorsunuz. NBA takımında, NBA'de NBA takımı tarafından.
2: Mantıklı olarak aslında doğru aslında.
1: Evet. Geneli aldığında
2: genelde doğru.
1: Doğru, mantıklı bir yaklaşım gösteriyorsunuz ama.
2: Dünyada o.
1: NBA bir lig tabii ki.
4: Evet.
1: Ve bir takım tarafından seçildi. Hı-hı. 1984'te sorumuz oydu. 2 Chicago Bulls, 1 Memphis Grizzlies var. Bir de yarışmamızın en enteresan cevaplarından biri NBA var efendim. Acaba ben ne demişim? 1984'te NBA draftında Chicago Bulls tarafından seçildi. Chicago Bulls doğru cevap olacaktı tabii ki ve 5750 oldu son finalistimiz Aycan Hanım. Orhan Bey de 3750 ile şu anda takibini sürdürüyor ki Orhan Bey'in aynı zamanda basketbola da ilgisi var.
3: Evet.
1: 8. sorumuz var. Yani 2. etabın son sorusuna geldik. 2000 puan değerinde bir soru karşılayacak bizleri. Önce konu başlığına gidiyoruz.
5: Heyhat kardeşlerim. Her fincanın bir kulpu olduğu gibi her aşkın da bir kulpu vardır. Şirin'in ablası aynı zamanda ülkenin sultanı ve hükümdarı Mehmene Banu da pencereden gizli gizli bakarken Ferhat'ı görmüş ve ona aşık olmuştu. Fakat pozisyonu ve kariyeri gereği protokolü çiğneyip halka rezil olmamak için odasında gizli gizli ağlamış ve bu aşkı içine gömmüştür. Yalanım varsa kanım böyle aksın.
1: Ferhat ile Şirin konu başlığımız. Ferhat ile Şirin birçok edebiyat eserine girmiş efsanevi bir aşk öyküsüdür. Hikayeye göre Ferhat meşhur bir nakkaştır. Sultanın kız kardeşi Şirin için yaptırdığı köşkün süslemelerini yaparken Şirin'e aşık olur. Tabii Şirin de Ferhat'a. Ferhat sultana haber salarak Şirin'i istetir. Ancak sultan evlenmelerine izin vermez. Ferhat'ı oyalamak için ona elma dağını delip su getirmesini şart koşar. Ferhat sevdanın verdiği aşkla dağları delmeye çalışır. Onun bu işi başaracağını anlayan sultan Ferhat'a Şirin'in öldüğü haberini yollar. Şirin'in ölüm acısına dayanamayan Ferhat dağları deldiği gürzünü canına kıymak amacıyla havaya fırlatır ve yere düşen gürzün altında kalarak hayatını kaybeder. Ferhat'ın ölüm haberini alan Şirin bir hançerle kendini öldürür. İki sevgilinin yan yana gömüldükleri söylenir. Sorumuz gelsin. Hikayeye göre Ferhat'ın mesleği nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Bakalım mesleğini kim bilebilecek? Cevaplar lütfen.
1: Nakkaş.
0: Emrah Bey'in cevabı nakkaş. Aycan Hanım.
2: Nakkaş.
0: Orhan Bey.
3: Nakkaş.
0: Ve Ayşegül Hanım.
4: Nakkaş.
0: Dört yarışmacımız da aynı yanıtı verdi ki bu uzun zamandan beridir rastladığımız bir durum değildi. Yarışmanın bir başında oldu. Şimdi de dörtte dört mü olacak yine? Her taraf yeşillenecek mi? Yoksa puan veremeyecek miyiz? Ben ne demişim? Cevap soruda. Ferhat ile Şirin birçok edebiyat eserine girmiş efsanevi bir aşk öyküsüdür. Hikayeye göre Ferhat meşhur bir nakkaş. Cevap soruda. Nakkaş doğru cevaptı ve böylelikle 2000 puanı 4 yarışmacımıza paylaştırdık. İkinci etabında son sorusuydu bu. Tek bir soruya doğru cevap verdiğiniz için ikinci etapta 4000 puanı hanenize yazdırdığınız için Aycan Hanım 6250 puanla lider durumda. İkinci sırada Orhan Bey 4250 ve Emrah Bey ki bu akşamın yeni yarışmacısı 1750 puanda. Ayşegül Hanım da dün aramıza katılmıştı. O da 1750 puanda yer alıyor şu anda. İkinci etap bitti. En kritik, benim de en çok sevdiğim etaba geldi. Herhalde biraz daha zor olmasından kaynaklı bu kadar sevgim.
2: Evet, artık 4 yeşil zor. 4 yeşil aynı anda.
0: İddialı bir söylem bu.
2: Evet.
0: 4 yeşilin çok zor olduğunu söylüyorsunuz.
2: Belki kimisinin içinde ben olmayacağım. Arkadaşlarım olacak.
0: Yarışmanın kaderini çok ciddi bir şekilde etkileyen bir etaba geçiyoruz. Üçüncü etaptayız. Akıl oyunları etabındayız. Yani üçüncü etap. Ve şu andan itibaren artık her bir sorunun değeri 3000. Bir kişi bildiği takdirde 6000 puan kazanacak. Sorumuzun konu başlığı geliyor.

Roma rakamları konu başlığımız. Roma rakamları günümüzde dünyanın birçok ülkesinde kullanılan bir rakam dizisi. Roma rakamları yazılırken aynı harf 3 kezden fazla tekrar edilmez. Türkçe'de belli kullanım alanları da vardır. Aynı adlı padişah ve kralların ayrılmasında, yüzyıl adlarında ya da tarihi olaylarda Roma rakamları tercih edilir. Roma rakamları şu şekildedir. I harfi 1 ve 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000 şeklindedir. Sorumuz gelsin. Roma rakamlarıyla 18 nasıl yazılır? 20 saniye süreniz

0: süremiz sona erdi. Akıl oyunları etabının ilk sorusunda cevaplarınız lütfen. Emrah Bey'in cevabı şu anda ekrana geliyor. X, V ve 3 tane I harfini koydunuz. Doğru. Roma rakamı olarak.
1: Evet.
0: 18 bu şekilde yazılıyor, evet, dediniz. Aycan Hanım'ın cevabına bakıyoruz. Emrah Bey ile aynı.
2: Evet.
0: Orhan Bey'e dönüyorum. Orhan Bey'in cevabında da yine aynı harfleri görüyorum. Ve Ayşegül Hanım'a, Ayşegül Hanım, siz de...
3: X, V, I, I, I.
0: Yarışmanın içinde yarışmacılarımıza şöyle bir hak tanısa idim. Cevabınızı şu anda değiştirebilirsiniz dese idim. Bu hakkınızı burada kullanmak ister miydiniz?
4: Ben kullanmam.
3: Ben cevabımda kalmak istiyorum.
0: Ben Ayşegül Hanım?
3: Cevabımda kalmak istiyorum.
4: Ben de cevabımda.
2: Başka bir şey uyduramam Ersin Bey. Mümkün değil. Bu zor çıktı.
1: Ben eminim.
0: Eminsiniz. Emrah Bey başından beri ben eminim dedi. O zaman 3000 puan nereye gidecek, kimlere gidecek bir görelim lütfen. İşte cevabımız. Doğru cevap, 4'te 4 cevap. Tabii ki yazılışı yarışmacılarımız da çok doğru bir şekilde yazdı ve böylelikle akıl oyunları etabında 3000 puan 4 yarışmacımıza gitti. Biz gelelim isterseniz yeni sorumuza. Madem iyi başladınız, acaba iyi devam edebilecek misiniz? İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Da Vinci şifresi. Da Vinci şifresi ünlü yazar Dan Brown'un tüm dünyada ses getiren romanı. 2003'te yayınlanan roman Hristiyan camiasını ayağa kaldırmıştı. Vatikan'ı zor durumda bıraktı çünkü Hazreti İsa ile ilgili tarihi sırlardan bahsediyordu. Roman kurgusal olduğu halde bazı Arap ülkelerinin fakültelerinde okutulmaya başlandı. 2006 yılında başrolünde Tom Hanks'in oynadığı film çekildi. Ekip bazı önemli kilise ve katedrallerden filmin dine uygun olmadığı gerekçesiyle çekim izni alamadı. Da Vinci şifresinin baş karakteri Robert Langdon'ın yer aldığı ikinci film Melekler ve Şeytanlar 2009 yılında sinemaya uyarlandı. Yazar aynı yıl yine Prof. Langdon'ın yer aldığı Kayıp Sembol adındaki kitabını piyasaya sürdü. Sorumuz gelsin. Da Vinci şifresi romanı günümüzden kaç yıl önce yayımlanmıştır? 20 saniye süreniz başladı.

0: 10. soru. Final öncesinde iki sorumuz daha kaldı. Kritik bir eşik olabilir. Cevaplarınız lütfen. Emrah Bey.
1: 25.
0: 25 dedi Aycan Hanım.
2: Ben gene Aycan usulüyle, işlemle derdimi anlattım. 18 buldum. Çünkü 2003 kitabın yazımı aklımda kalmıştı.
0: 18 dediniz.
2: 18 diyorum, evet.
0: Orhan Bey.
3: 18.
0: Sizin yanıtınız da 18 ve Ayşegül Hanım.
4: Evet, ben de 2003 olarak hatırlıyorum. 18 yıl.
0: 2003 olarak hatırlıyorsunuz. 3 tane 18, 1 tane 25 var. Eğer Emrah Bey'in cevabı doğru ise 6000 puan kazanacak. Çünkü sadece 25 diyen Emrah Bey. Eğer 18 ise 3'e bölünecek. Farklı bir yanıt var ise karşımızda, o zaman puan veremeyeceğiz. Cevabı görelim. 18 olacaktı tabii ki. 2003 doğru hatırladığınız bir tarihti ve

0: Karşımıza çıkan cevap da 18 oldu. Emrah Bey 90'lara gittiği için 25 yanıtını verdi ama yanlış bir yanıt olarak da puansız ayrılıyor bu sorudan. Ama finale kadar akıl oyunları etabında iki sorumuz daha bekliyor sizi. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu.
2: Vay vay vay.
1: Beşten sonra sokağa çıkma yasağı var.
2: Sokağa çıkma yasağı mı? Nasıl komutanım? Peki ne zamana kadar?
1: İkinci bir emre kadar.
0: Eylül konu başlığımız. Tarihler 12 Eylül 1980'i gösteriyordu ve günlerden cuma idi. Sabaha karşı saat 03'te Türkiye radyoları olağanüstü bir haberle yayına geçti. Orgeneral Kenan Evren halka darbe yapıldığını duyurdu. Türkiye güne postal ve askeri tank sesleriyle uyandı. Sorumuz gelsin. 1980 yılının 8 Eylül'ü hangi güne denk gelmektedir? Süreniz başladı.

0: Cevaplarınız lütfen. Emrah Bey.
1: Pazartesi.
0: Pazartesi cevabını veriyor Aycan Hanım.
2: Pazartesi diyorum. Küçük bir takvim yaptım. Karıştırmayayım diye. İşte görülüyor belki. Ufak yazdım ama. Geriye doğru gittim. 12 Eylül 1980 Cuma gününden.
0: Pazartesi yanıtını buldum diyorsunuz.
2: Evet.
0: Orhan Bey.
3: Pazartesi.
0: Ve Ayşegül Hanım.
4: Pazartesi.
0: 4 tane pazartesi var. Cevabından emin olmayan var mı?
2: Ben eminim.
1: Ben de eminim.
0: Herkes eminse o zaman cevabı görelim. Tabii ki pazartesi olacaktı ki şu anda ekrandakinin bir benzerini
2: evet,
0: Aycan Hanım da yazmıştı. Aycan Hanım'ın da bundan sonra 4 tane yeşilin olması çok zor demiş. İyi olmuş yalnız. Yeşil yeşil gidiyor herkes vallahi.
2: Çok büyük konuşmamak lazımmış.
0: Yani 11. soru oldu. 3. etap sürekli hep yeşil. Şimdi geldik 12.
2: Evet.
0: Bir daha yeşil olursa.
2: Evet.
0: Artık... Final.
2: Evet, ben o zaman hepimize bir tatlı ısmarlamam gerekecek.
0: Oo, güzel. Evet.
2: Yani bu sözümün arkasında durayım.
0: Bir yeşil daha olursa eğer Aycan Hanım'ın matematiksel olarak da tabii ki yani tek başınıza bilebilirsiniz. 2 kişi, 3 kişi ne olursa olsun siz finale çıkabilirsiniz dünkü gibi. Evet. Ama aksi durumda finalist değişebilir. Burada kalacak olan yarışmacımız ve gidecek olan yarışmacımız değişebilir. Bakalım final öncesindeki son sorumuz, yani her şeyi belirleyecek olan sorumuzun konu başlığı neymiş?
5: Zamanın başlangıcından beri her savaşçının bildiği şey korkuyu fethetmektir. Söz veriyorum, ölümü de fethedeceğiz.

12. sorumuz. 3000 puan değerinde bir soru. Büyük İskender konu başlığı. Milattan önce 356'da Makedonya'da doğdu. Çocukluğunda ünlü filozof Aristo'dan dersler aldı. Babası 2. Filip'in suikastle öldürülmesi sonucu komutanlarca kral ilan edildi. Hedefi dünyanın sonuna ulaşıp gelmiş geçmiş en büyük imparatorluklardan birini kurmaktı. Önce doğuya yöneldi. Kendi ordusunun üstün Persleri defalarca yenerek Mısır'dan Hindistan'a kadar tüm Pers topraklarını ele geçirdi. Kral olduğu 12 yıl boyunca tek bir savaş bile kaybetmedi. Tarihte büyük unvanını alan ilk lider oldu. Ayrıca paranın üstüne kendi profil resmini bastıran da ilk imparatordur. 33 yaşındayken Babil'e dönüş yolunda

Sıcak iklim ve sivrisinekler yüzünden sıtmaya yakalandı. 10 gün ateşler içinde yattı. Ancak vücudu dayanamadı ve yerine geçecek kişiyi tayin bile edemeden hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. Büyük İskender milattan önce kaç yılında vefat etti? 20 saniye süreniz başladı.

0: 12. soru. Büyük İskender milattan önce kaç yılında vefat etmiştir? Cevaplarınız hazır öyle tahmin ediyorum ki. Buyurun lütfen. Emrah Bey.
1: 323.
0: 323. Son anda herhalde değiştirdiniz. Orada ne yazıyordu?
1: 325 gibi bir şey yapmışsın. 323 yaptım en son.
0: Son anda 323 yaptım diyorsunuz.
1: Evet.
0: Aycan Hanım.
2: 389 ama gene diğer bölümlerde yaptığım gibi çıkarma yerine toplama.
0: 356 ile 33'ü topladınız.
2: Doğumunu aklımda tutmuştum.
0: Cevabını buldunuz.
2: Ölüm yaşını da tutmuştum ama gene Aycan'a özgü bir işlem hatasıyla.
0: Yanlış olduğunu peşinen kabul ediyorsunuz şu anda herhalde. Öyle mi?
2: Evet.
0: Göreceğiz. Orhan Bey.
3: Ben de 389 demişim. Yanlış. Çıkarmam gereken yerde toplamışım. Sonradan fark ettim. Süre yetmedi.
0: 389 sizin de yanıtınız. Ve Ayşegül Hanım.
4: Ben tamamen yanlış anlamış olabilirim. Çünkü ben 532 yılında doğduğunu hatırladım. 33 yaşında ölünce onu ekledim. 565'i buldum.
0: Siz 3 ile 5'in yerini karıştırdınız.
4: Evet.
0: 565 olarak bu yüzden bir yanıt verdiniz ki yan tarafta da 532 ve 33.
4: Artı 33.
0: Bu yüzden 565 dediniz.
4: Evet.
0: 1-323 var. 2-389 var ki Aycan Hanım da Orhan Bey de her ne kadar 389 deseler de cevaplarının doğru olmadığını düşünüyorlar. Ve Ayşegül Hanım da ben 3 ile 5'i yanlış anlamışım diyerek karşımıza diğer yarışmacılarımızdan çok farklı bir cevapla çıktı. Bir yarışmacımız 6000 puan alabilir. Eğer 389 doğru ise 1500-1500 bölünebilir. Ya da belki de hiçbiri doğru değildir. Bu sorunun cevabı finalisti belirleyecek. Yarın bizimle birlikte olacak iki yarışmacımızı belirleyecek. Ve bugün aramızdan ayrılacak olan yarışmacımızı belirleyecek. Önemli bir an. Bakalım tüm belirsizlikler nasıl belirlenmiş olacak? İşte cevabı görüyoruz. ...323 cevabı bir anda son soruda finalisti değiştiriyor. Aycan Hanım, az önce demez olaydım mı diyeyim bilmiyorum. Kızmayın bana tabii yani eğer yeşil olmazsa şansınız o zaman belki de ortadan kalkabilir demiştim.
2: Evet.
0: Emrah Bey.
2: Evet.
0: Son zamanlarda bir...
1: Arap atı gibi birden böyle.
0: Yani Bilal Bey vardı biliyor musunuz? Bilal Bey'i.
1: Yok onu
0: bizim yarışmamızda Bilal Bey kötü başlıyor, kötü götürüyor, heyecanlı. Sonradan üçüncü etapta bir uçuyor. Hatta bir Bolt Pilot benzetmesi olmuştu. Son dakikada gol atıyordu. 2008 Avrupa Şampiyonası benzetmesi yapmıştım. Yani o günleri hatırlattınız şu anda. 9250 puanla final adınızı yazdırdınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Tebrik ediyorum.
2: Tebrikler.
1: Teşekkür ederim.
4: Tebrik ederim.
0: Emrah Bey ile birazdan finalde yarışacağız. Ayşegül Hanım, size veda ediyoruz.
4: Evet.
0: Ama hep hatıralarımızda tüm yarışmacılardan farklı bir yol bularak farklı cevaplar karşımıza çıkarttığınızı hatırlayacağız.
4: Teşekkür ederim.
0: Dün 5000 lira para ödülü kazanmıştı Aycan Hanım. Ve bu kez final için koltukta Emrah Bey olacak. Acaba o da 5000 lirayı kazanacak mı? Yoksa neler olacak hep birlikte göreceğiz. Finale gidiyoruz. İşte final etabı. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dünyanın en çok bilgi veren yarışması ve en heyecanlı andayız. Yani final etabındayız. Emrah bugün aramıza katıldı ve aslında kötü bir başlangıç, kötü bir yarışma çıkartırken bir anda 12. soruya tek başına doğru cevap verdi. İşte 323 rakamı belki de bundan sonra senin kolay kolay uğurlu unutamayacağın bir rakam olabilir.
1: Uğurlu bir rakam olabilir Ersin Bey. Yani arkadaşlar, yani biraz da şans oldu açıkçası. Arkadaşlarımın da bir şaşırmasıyla alakalı bir şey oldu. Ama ben hayatta en sevdiğim şey spor futboldur. Futboldan hep yola çıkarım. Son dakikaları çok şey yaparım. Yani ben ya 2-0 dahi olsa uzatma dakikalarını bile izlerim. Hiç bırakmam, şey yapmam. Çünkü çok fazla örneğini gördük, siz de biliyorsunuz. İşte o unutulmaz Manchester'ın zaferleri, şunlar bunlar. Yani neler neler var. İşte Fenerbahçe'nin 3-0'dan 4-3 dönmesi, şampiyonluğu falan. Onun için ben son ana kadar şey yaparım. Dedim ki olacaksa olacaktır yani. Sonra bekledim, arkadaşlarım hata yaptı. Orada bir şey oldu, strateji hatası oldu. Ve şimdi buradayız. Ne kadar uzun süre burada sizle beraber olsam benim için o kadar iyi. Keyif alıyorum.
0: Peki, Emrah Bey ile finalde yarışacağız. Şimdi final etabında iki tane farklı seçeneğin var. ₺5.000 para ödülü için yarışacaksın. Birazdan hem konu başlığımız ekrana gelecek hem de sorumluluğu yönelteceğim.
5: Tamam.
0: Eğer soruya doğru cevap verirsen ₺5.000 para ödülünü kazanacaksın. Yarın yine bizimle birlikte olacaksın. Sorunun cevabını verip eğer yanlış olur ise o zaman sana veda edeceğiz bugün. Fakat cevap vermeme hakkın da var finalde. Eğer cevabından emin değilsen ya da bilmiyor isen ₺1.000 alıp kasaya koyup yarın tekrar bizimle birlikte yarışabilirsin. Konu başlığı için hazır mısın?
1: Hazırım.
0: İşte bu akşamki final etabında sorumuzun konu başlığı.

0: İrlanda patates kıtlığı final sorumuzun konu başlığı.
1: İlk defa duyuyorum.
0: İrlanda patates kıtlığı büyük kıtlık adıyla da bilinir. İrlanda'da 1845-1852 arası yaşanan kitlesel açlık, hastalık ve göç dönemidir. Halkın temel gıda maddesi patatese bir mantar ulaştı. Yaşanan kıtlık yaklaşık 1 milyon kişinin ölümü, hastalanması ve göçüyle sonuçlandı. Duruma üzülen Osmanlı Padişahı Abdülmecid 1847'de İrlanda'ya yardım etmek istedi. Padişah İrlanda için 5000 sterlin yardımda bulunmak istediğini İngiliz hükümetine bildirdi. Kraliçe Victoria kendi vatandaşlarına ancak 2000 sterlin yardımda bulunabiliyordu. Bu nedenle Abdülmecid'in isteği geri çevrildi. Yardım istendiği üzere 1000 sterline düşürüldü. Ancak Abdülmecid 4000 sterlin değerindeki buğdayı İrlanda'ya gönderdi. Sorumuz gelsin. İrlanda patates kıtlığı kaç yıl sürmüştür? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Süremiz sona erdi. Acaba 5000 TL çek dün akşam olduğu gibi bu akşam da finalistimizin olacak mı? Dün Aycan Hanım 5000 lira kazanmıştı. Ya da yarın buraya 1000 lirayla mı gelecek finalistimiz Emrah Bey? Şimdi size soruyorum. Final sorumuza yanıt verecek misiniz?
1: Vereceğim.
0: Vereceğim diyorsunuz. Emrah Bey, o zaman 1000 lirayı şöyle kenara koyuyorum. 1000 lira şansınız ortadan kalktı. Ya bu sizin olacak. 5000 lira kazanacaksınız ve yarın birlikte olacağız. Ya da cevabınız yanlış ise o zaman size veda edeceğiz. Bu konuyu daha önceden duymuş muydunuz? Az önce paylaştığım bilgileri.
1: Hayır, ilk defa duydum. Ama şey, her zaman olduğu gibi devletimiz yine bir şekilde yardım etmeye çalışmış. O anlamda da aydınlandım. Benim için iyi bir bilgi oldu. İlk defa duydum. Umarım bir daha hiçbir ülke, hiçbir devlet patates değil hiçbir şeyin kıtlığını yaşamaz. Dünya her zaman için bolluk, bereket içinde, özgürlük içinde, barış içinde yaşar gider.
0: Ne güzel temenniler bunlar. O halde cevabınızı görelim. Yedi yazmış yarışmacımız Emrah Bey. Cevaptan emin misiniz?
1: Eminim.
0: Eminsiniz.
1: Çünkü ilk söylediğinizde hemen o şeyi aklıma yazdım. 45-52 arası dediğinizi duydum. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa, demans falan değilsem eminim.
0: İrlanda patates kıtlığı kaç yıl sürmüştür? Az önce vermiş olduğum bilgileri yarışmacımız dikkatle dinlediğini ifade ediyor. Ve oradan yola çıkarak da 7 cevabımdan eminim dedi. 5000 lirayı almak için oldukça iddialı bir söylem bu. Acaba bugün aramıza katılan 12. soruda tek başına 6000 puan alan ve bir anda adını finale yazdıran, finalde de sorumuza yanıt verdiğini ifade ederek 7 rakamını bize yazan Emrah Bey, üst üste 2 soruyu bilerek yarışma tarihinde önemli bir başarı elde edecek mi? Hazır mısın cevabı görmeye?
1: Hazırım.
0: O zaman istersen geri sayımı sen başlat. 5'ten başlayarak Emrah geri sayımı başlatabilirsin.
1: 7'den başlasam?
0: 7'den başlat, daha güzel olur.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: 7 cevabı tebrik ediyorum. Doğru cevaptı ve 5000 lira para ödülünü kazanıyorsun Emrah. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: 2 akşam üst üste böylelikle finalde yarışmacılarımız soruya doğru cevap verdiler. Neler hissediyorsun?
1: Mutluyum. Para ödülü bir yana, bir gün daha sizle beraber olacağım. Onun heyecanı var şimdiden içimde. Burada olduğum için sevinçliyim tabii ki de. Kazanmak da ayrı bir güzel. Teşekkür ederim.
0: Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli aslında. Sen bugün bunun en güzel örneğini bize gösterdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Yarın tekrar birlikte olacağız.
1: Yarın görüşmek üzere.
0: 5000 lira para ödülüyle birlikte gelecek karşımıza Emrah. Ve yanında da diğer yarışmacılarımız olacak.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni meslekler öğrenmeye, bir gün bir yerlerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Balıkçı olmaya karar verdim. Ama denizde değil, karada. Her işin kendine göre bir zorluğu var ya, en zor işlerden bir tanesi de bu olsa gerek. Efendim, eğer hava şartları müsaade ederse denize de çıkacağım önümüzdeki günlerde. Aklıma ne geldi? Balıkçı Azize vardı, hatırlar mısınız? Türkan Şoray'ın canlandırmış olduğu karakter. İşte bu şapkayı da falan taktım böyle uyum sağlayayım diye. Hatırlamak ister misiniz? O zaman hatırlayalım. Biz arkadaşlarla balıkçılık yaparız. Ekmek parası davasında da söylediğimiz bir şarkı vardır. Ama sizin gibi hanımlara, beylere göre değil. Madem çok ısrar ediyorsunuz, günah benden gitti. Balıklarım tazeleri alıp yiyip doysana. Balıklarım tazeleri alıp yiyip doysana. Bir kilodan ne çıkar? Oh oh bey amca. 3-5 kilo sana, 3-5 kilo sana. Efendim, ben çok fazla bekletmeden Köksal abinin yanına gideceğim ve balıkçılık öğreneceğim. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba, şu an şok olmuş durumdayım.
0: Efendim, Küçükçekmece'de çok güzel bir balıkçıdayız. Çok zengin bir tezgahı var. Almanyalardan geliyorlar efendim buraya. Coşkun abimizin yerine geldik. Ben bugün Köksal abiyle çalışacağım. Efendim, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş geldiniz. Misafir misiniz bugün?
0: Misafir miyim, çırak mıyım? Orasını hiç bilmiyorum. Köksal abimin gözleri mükemmel. Böyle masum mavi. Bana çok kızmayacakmış gibi görünüyor. Ama bakacağız. Başlayalım abi.
2: Başlayalım.
0: Ne yapacağız? Hadi. Bana bugün neler yaptıracaksın?
2: Efendim, bugün normal olayın akışına göre balık satacağız. Yani bu arkadaşlar ne iş yapıyorsa sen de aynı işi yapacağız.
0: Güzel.
2: Başka yapacağım bir şey yok. Balık sat.
0: Ayıklama?
2: Balık yiyeceksin.
0: Eyvah.
2: Kasa kaldıracaksın, yere koyacaksın. Yani bir şey yapacaksın.
0: Yapacağız artık. Buraya geldik. Artık yapacağız. Bir şekilde yapacağız. Tamam. Hadi buyurun başlayalım.
2: Başlayalım hadi. Buyurun efendim. Balık satalım size.
0: Ne yapıyorum abi?
2: Evet Tuğba'cığım, önce şeyden başlıyorsun. Balıkları ıslatmaktan başlıyorsun. Balıkları ıslatacaksın.
0: Niye ıslatıyoruz abi?
2: Balıkları ıslatmazsan balıklar kurur. Kurumayacak.
0: Of, suda buz gibiyim. Ne yapacağım, söyle mi?
2: Şöyle, at elinle at, böyle şeyle fırlat.
0: Söyle. Olmadı abiler, siz ıslat.
2: Millet yani, ıslatma.
0: Şey, müşteri
2: ıslatıyor. Tuba, yapma böyle. Bak, şöyle yapacağız.
0: Bir yap, bir
2: şöyle.
0: Sen mi?
2: Parmakları açıyorsun. Bak şöyle.
3: Kendini... Sıkma, ben canlıyım zaten.
0: Abi tamam, Coşkun abi.
2: Az su, çok su koyma. Az suyla.
0: Suyla. Ben olayı çok yanlış anladım.
2: Şu parmağın, üç parmağı.
0: Abi bir her şeyin bakayım. Bir tekniği bir olur bakayım. Ya.
2: Bir dene bakayım.
0: Şöyle. Bir dakika şöyle.
2: Baba, bak iki baş parmakta şu işaret parmağı tutuyorsun.
0: Tamam şöyle.
2: Öbür parmakları da açıyorsun.
0: Böyle.
2: Böyle. Doğal olsun her şey.
3: Bak şöyle, şöyle bak
2: şöyle. Bak şöyle, bak
0: şöyle. Coşkun abi nasıl yapacağım? Orada herkes ıslandı. Ben sürekli oynamak istiyorum.
2: Şöyle de yapabilirsin, daha basit şöyle. Şöyle bak.
0: Nasıl edecek ya?
2: Biraz şöyle yap.
0: Şöyle biraz bak. Sakince.
2: En basiti bu sana.
1: Bir su serpeceksin, olay oldu Tuğba.
0: Ya benim bir tek noktaya gidiyor, niye öyle?
2: Ama işte ya, normaldir ya, tek noktaya...
0: Ya şunu yapmanın bile bir stili var, biliyor musun yani, sevgili yani, seyirciler?
2: Yani.
0: Abi ne istiyorsun? Ne lazım?
4: Çinekop.
0: Çinekop mu? Verelim
2: sen
0: hemen.
2: Sen çinekop ver orada, al kav eline. Elinle al, elinle. Ellerin balığı alışsın artık.
0: Kaç kilo abi?
2: Bir kilo yap. Hadi abla abi.
0: Hemen.
4: Balık olsun ama.
0: Ha?
4: Balıkandan seç.
0: Parlaklardan.
2: Hepsi parlak balıklarımızın, hepsi parlak.
0: Ya bizde hepsi parlak ya.
2: Yapma.
1: Esnaf ol Tuğba.
2: Bu yeni elemanımız.
4: Çıkmaz mı?
2: Hadi iki tane daha.
0: Saymış bir de bak. Görüyor musun? Saymış. Hadi şunlar da benden olsun.

0: kaç?
1: Hemen tartıyoruz şimdi.
2: 2 kilo 100 gram olsun. Fazla fazla.
1: Hadi
2: olsun.
1: Hadi bu.
3: Ver vallahi olsun.
1: Hadi bu 100 gramı da benden olsun.
2: İlk günü bugün.
1: Bunları şimdi ayıklamaya gönderiyoruz.
3: Evet, sağ ol.
1: Ne güzel, insanlar ne güzel çalışıyor. Evet, Töksal abi.
2: Evet, çinekomu sattın. İlk çift tane yaptın.
1: Evet, evet, bak ben buraya geldim. Evet. Hemen burası böyle yaptın. Fıkır fıkır oluverdi. Neden? Çünkü ben çekiyorum evet, insanları
2: evet,
1: kendime.
2: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Evet abicim, ne istersin? Almanya'dan gelen abi sen miydin? İşte bu. Evet, ne istersin? Sana ne verelim? Ne vereyim abime?
4: Kalkan almak istiyorum ama.
1: Kalkan?
4: Evet, kalkan.
1: Ay ben ona dokunamam.
4: O zaman cumbo olsun. Cumbo karides. Cumbo. Ona hiç dokunamazsın.
1: Karides mi?
4: Evet, o da.
1: Bunu.
2: Ya sen tamam. Ne zorunu istiyorsun bu kızdan? Daha yeni günü bugün.
1: Kalkan fazla... balığına bakın, usta keseri gibi.
2: Bugün,
1: kalkan balığına bakın.
2: Babacığım tut.
1: Buradan.
2: Şuradan. Şöyle şuradan tut. Şöyle tut buradan. Şöyle al. Tamam mı? Böyle kaldır bakın. Tut sıkı tut. Sıkı kaldır. Sen yaparsın. Becerirsin.
4: Heh. Balığın babası bu.
2: Evet. Balığın babası bu.
4: Balığın babası.
2: Gel bakalım kaç kiloymuş. Al kabını da al Tuğbacığım.
1: Elimden düşürmeyeyim de. Ne kadar geldi burası?
2: Bu bir kilo
1: pazarlık yapalım. 1 kilo 850 gram gelmiş
4: tamam,
1: abi.
4: Alalım. Alalım.
2: Güzel. Al, çarpalım. Tuğbacığım kaç para yazıyor burada?
1: 276 lira.
2: Evet, 275 yaparız.
1: 275 olsun sana.
2: Tamam, ver arkaya.
1: Tamam, verip geliyorum.
5: Yalnız Tuğba balıkçılık iyi de hesap yaparken fark ettim. Matematik zayıf belli.
1: Köksal abi, tüm uzunma devam ediyorum ben. Evet, öyle müşterilerimiz mi? Geliyor yavaş yavaş. Hoş geldiniz
2: oo,
1: abi.
2: Oo, abi geldi. Abi,
1: hamsi mi?
3: Evet.
1: Tamam, ne kadar?
3: Taze varsa alacağım.
1: Taze, evet. Hep taze.
2: Tam adrese geldin. Tamam.
3: Kilosu ne kadar?
1: Kilosu ne kadar abi?
2: 20 lira olur, 20 lira.
1: 20 liraya veririz sana.
5: Hay maşallah hamsilerimize. Hepsi iri, hepsi taze taze.
1: Sana ayıklayayım mı abi bunu?
3: Ayıklanacak tabii.
2: Abi yenge ayıklamıyormuş evde o yüzden.
1: Tamam, biz hemen ayıklayıp veriyoruz sana.
3: Teşekkür ederim.
1: Biraz vaktini alacağız ama sana bir çay ikram edelim orada.
5: Tuğba sen de geçsen artık ayıklama faslına diyorum. Ne dersin, daha iyi olmaz mı?
2: Tuğba salak mısın?
1: Salak mı?
2: Salak mı? Ben diyorum niye böyle aksi iş yapıyorsun?
5: Solak değil sağlak da olsa Tuğba'nın işleri aksidir Köksal abi.
1: Evet benim için ilk olacak bir şey bu balık ayıklamak. Abi ben normalde aldığım zaman ayıklatıyorum. Çok vaktim evet. Olmadığı için buna. Nasıl yapacağım? İlk defa hamsi şimdi, ayıklıyorum.
2: Hamsiyi tuttun elinden.
1: Hamsini böyle kafasını buradan böyle
2: hop. Kafayı koparttın mı böyle çekiyorsun. Şöyle de elinden çekiyorsun. İşte bu. İşte bu. Bu kadar.
1: Böyle.
2: Bu kadar pırıl pırıl bak attın suya.
1: Ah, bu.
2: Attın suda yüzecek.
1: Böyle hamsinin kafasını tutayırım. Buradan ha buradan koparayım. Böyle koparayırım. Sonra efendim şuradan şöyle içinden ne varsa alayırım.
2: Sen çok başarılısın maşallah.
1: Gerçekten.
2: Tabii evet senden balıkçı olurmuş ya.
1: Balıkçı Azize.
2: Azize.
1: Balıklarım taze deri alıp yiyip doysana. Balıklarım taze deri alıp yiyip doysana. Bir kilodan ne çıkar? Oh oh bey amca. 3-5 kilo alsana. 3-5 kilo alsana. Nasılım abi?
2: Kaptırdı kendini maşallah. Alıştı da alıştı da.
1: Alıştım da buraya bir yerden sonra.
5: Alışır Tuğba iş eğlenceliyse. Hemen alışır Köksal abi.
1: Ben onu biraz yerine, yanlış yaptım.
2: Şimdi ben onu tamir ederim. Bunun kılçığını çıkartırım ben. Bak oldu yine bu. Kılçıksız oldu daha güzel oldu.
1: Oldu, bak, oldu sana. Buyur. Evet kılçıksız evet. Ayıklamışım ben.
2: Evet sen daha
1: İşim...
2: zorunu yapıyorsun.
1: İşim daha zor benim. Benim içimde şarkı çalıyor Köksal abi duyuyor musun?
2: Evet. Kıpırdıyor belli. Bir şeyler kıpırdıyor da ben anlayamadım tamam odur.
1: Benim demek. İçimde şarkı çalıyor ben hep böyle çalışıyorum.
2: Tamam.
1: Eğlenceli hale getirmeye
2: öyle
1: çalışıyorum.
2: Öyle olacak tabii. Ama biraz hızlan biraz Azize öyle şey. Azize.
1: Azize.
2: Biraz hızlı çalışalım biraz. Böyle olmaz ki ya. Yapma böyle ya.
1: Gel abi gel.
2: Yapma.
1: Böyle balığın tazesi burada.
2: Akşama kadar bir kilo hamsiyle uğraşırsak burada iş bitmez. Ho.
1: Ama bak nasıl hemen elim alıştı.
2: Hızlı hızlı bak ben de yardım
1: nasıl
2: ediyorum sana.
1: Nasıl elim alıştı hemen?
2: Sen şarkı söylemekten çalışamıyorsun ki nasıl yapacağız bu işi? Yapma böyle ya.
1: Balık zamanı ne zaman? Ne zamanları çıkıyorsunuz demiş. Kameraman arkadaşım Ayberk böyle cep telefonuna yazıp yazıp bana okutuyor abi. Ne zaman balık zamanı?
2: Balık.
1: Elinde kılçık baktım.
2: 9. aydan 4. aya kadar balık gelir. Haydi, haydi hızlan
1: biraz. Haydi,
2: haydi. Haydi, Ali hızlansın biraz ya.
5: En sonunda Köksal abiyi de kızdırdın Tuğba. Aferin.
2: Al bu kirazdan kalmaz birazdan. Hey baba.
5: Al bu kirazdan kalmaz birazdan.
2: Ellerin üşüdü mü ellerin?
1: Üşüdü.
2: Yapma.
1: Nasıl temiz ayıklıyorum.
2: Haydi, haydi hızlan. Haydi. Bak hala oynuyor bu ya. Bundan zor çalışacak bu. İçindeki müziği bir sustursak bunun.
1: İçindeki müzik mi susmasın abi?
2: Susmasa. Tamam baba geliyor, geliyor.
1: Geliyor abi ya. Akşama daha çok var. Pişirirsiniz ya.
2: Ya akşama çok var ama başka müşteri de sırada bekliyor.
5: Mis gibi koktu Tuğba. Sen de aldın mı kokuyu?
1: Köksal abi hamsi ayıklamayı tamamladım tamam. Ben ama... Ellerim balık kokay.
2: Ya burası güzellik merkezi değil. Buraya çalışmaya geldim sen. Yapma böyle şey ya.
1: Saçım falan bir daha aldın mı acaba?
2: La ilahe illallah ya. Olmaz ki böyle ya. Senden güzel sorun çalışacağız gitme gelir yani. Haberin olsun.
1: Vallahi her şey güzel gidiyordu. Ama şu söylediğim cümleden sonra...
2: Yapma böyle işleri. Ya. Barışırız.
1: Barışırız Köksal abi. Barışalım gel.
2: Barışalım.
1: Bir gel barışalım. Sen abimsin, büyüğümsün.
2: Müşteri de geldi. Müşteri de geldi. Bak bu arada yani. Para da lazım.
1: Hoş geldiniz. Efendim ne istersiniz? Ne verelim size? Olta sarı kanat.
2: E işte bu ya.
1: Sarı kanat var, lüfer var, çupra var, çinekop var, güzel hamsimiz var. Var da var.
5: Öğrendim bu işi Tuğba.
1: Hadi bakalım.
2: Haydi bakalım ben.
1: Hadi bakalım.
2: Oynama dalma. Başına yavlarma be. Tat bakayım iki kilo yap bunu haydi yav.
1: Ekmek
2: haydi.
1: Parası be abi.
2: İki kilo yap.
1: İki 200 geldi.
2: Tamam. Çıkarma. İki...
1: Bugün... Tamam hadi iki tanesi de bizde.
2: Ha, olsun aferin. Ha.
1: Bunu ayıklamaya gönderiyorum. Hadi.
5: Maşallah Köksal abimizin de gönlü zengin sağ olsun.
1: Al bu kirazdan kalmaz birazdan.
2: Hamsi hopa almayana sopa. Ha?
1: Aa ne güzel.
2: Haydi bana sesin çıkmıyor duymuyor kimse.
1: Ne diyecektim unuttum. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, ne istersiniz?
0: Ne alalım, ne tavsiye edersiniz?
1: Vallahi çok güzel. Çinekopumuz var, az önce sattık 2 kilo. Ondan sonra sarı kanat var, hamsi var, çupra var, her şey var. Ne isterseniz. Tavada mı yapacaksınız, ızgara mı?
0: Evet. Izgara yaparız.
1: Izgara abi, ne
2: önerelim? Sarı kanat verebiliriz.
1: Sarı kanat mı verelim?
0: Balıklar her zaman taze, güzel olur.
1: Evet, benden daha çok biliyorsunuz.
5: Tuğba senin mutfakla aran yok ki bilginde olsun. Evde varsa yoksa yumurta makarna.
2: Sula sula hepsini sula. Şunları da bul.
1: Bu da.
2: Tuğba onları da.
1: Bunları unuttuk.
2: Ha onları unuttun orada tabii. Müşterilere bakmaktan balık satmaktan maşallahın var.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Bereketli olmadı mı?
2: Çok güzel oldu. Onda şüphe yok. Biraz daha erken gelseydin biz ciroyu kırmıştık ama tembellik işte ne yapacaksın? Gençler böyle artık.
1: Ne yapacaksın abi? Oraya yetiş, buraya yetiş. Memnun musun benden
2: Allah
1: peki?
2: Allah razı olsun. Çok memnunum. Biraz erken gelsen iyi olurdu. Hani sinirleniyorum, kızamıyorum bile yani.
1: Aa, niye çok, kızamıyorsun bana? Neden kızamıyorsun?
2: Çok tatlı olduğun için kızamıyorum.
1: İşte bu. Hemen duymak mi? İstediğim şey buydu. Bunu zorladım.
2: Bugün Tuğba'yı misafir ettik. Çok da güzeldi, çok da başarılıydı. Hakikaten de hiç beklemiyordum bu kadar başarı ama çok eli de yatkındı. Hamsiyi çok güzel ayıkladı. Müşterilere çok iyi baktı. Almayacak insanlar bile balık aldı. Yoldan geçen bile balık aldı diyebilirim. Ona çok teşekkür ediyoruz, onu seviyoruz.
5: Teşekkür ederiz Köksal abi.
1: Hadi abicim çok teşekkür
2: ben
1: ediyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
1: bana
2: ediyorum.
1: Göstermiş olduğun iyi niyet için.
2: Seni seviyoruz.
1: Abilik için, babalık için. Çok teşekkür ederim.
2: Ben de size teşekkür ediyoruz.
1: Efendim?
2: Size yardımcı olduğunuz için.
1: Elimden geldiğince.
2: Bir şarkı patlat da dinleyelim bari şu.
1: Balıklarım tazedir alıp yiyip doysana. Balıklarım tazedir alıp yiyip doysana.
6: Bir kilodan ne olur?
1: Oh oh bey amca. Oh. 3-5 kilo alsana, 3-5 kilo alsana.
2: Şarkı söylemek kolay mı Tuğba? Teşekkür ederim.
1: Efendim kolay mı sandın da ben bugün balıkçı olmaya çalıştım artık olabildiğince. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: 27 mekanı bir arada nasıl buluruz?
1: Senaryoyu yazan sensin.
0: Yazan benim ama böyle olmasını isteyen Şeyda.
2: Hadi çocuklar hazırlanın. Geç kalacağız.
3: Tamam anne bir dakika.
2: Film mi çekiyor o?
1: Evet.
0: Bize rehber bulabilir misin? Burayı bilen, bizi gezdirebilecek biri.
4: Tabii abi buluruz.
5: Bir ihtiyacınız var mı diye uğradım.
1: Gördüğünüz gibi.
2: Ne zaman geliyorsun ha?
1: Bilmiyorum. Yavuz size anlatmadı mı durum?
6: Prodüksiyona başlıyoruz. Hemen gelmen gerekiyor. Her şey hazır.
7: Bir sahnenin hazırlanması da bazen bizi çok zorlardı. Ama iyi resimler yakalardık. Tonlar yerinde olurdu.
8: Duvarlara bakıp duruyorsun hep. Benimle iletişim kurman o kadar mı zor?
4: Çok yavaş yürüyorsun, senkron olmuyor. Şeyda Hanım'a göre kendini ayarla.
9: Gece Yolculuğu bugün 18'de TV4'te.
10: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Ne kadar emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
4: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ya.
4: Nasıl yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok büyük olan yasınız.
7: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız bu sıraya daha.
4: Eyvah, yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda.

Muhteşem bir hava var. Güneş içimizi ısıtıyor. Sizi güneşin ışıltısıyla selamlıyorum sevgili seyirciler. TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle, her ne kadar siyah giymiş olsak da, herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa Yakası'nda Beyoğlu ilçesinde Pera'dayız. Taksim Pera'dayız. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Mithat Kılıç, Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle İstanbul Avrupa Yakası'nda Beyoğlu ilçesinde. Başlasın mı? Başlasın.

Yapımına 1892 yılında başlanılan ve 1895 yılında görkemli bir açılış balosuyla açılan, tarihe tanıklık eden Pera Palace Oteli'ni ziyaret edeceğiz bu bölümde. Otele dışarıdan ziyaretçi geliyor mu? Otelin önemli odaları neler? Otele kimler gelmiş, kimler gitmiş? Otele dışarıdan yeme içme olarak peki geliniyor mu? Otelin özelliği ne? Hepsini anlatacağız ve sonrasında bir müzeye gideceğiz. Sustum. Giriş yapıyorum otele. Hadi gelin.

Osmanlı Devleti'nin hem çöküşüne hem Cumhuriyetimizin kuruluşuna şahitlik eden görkemli semt Pera'da bulunan Pera Palace Otel. Gerçekten birçok ünlüye ev sahipliği yapmış, tarihe tanıklık etmiş, birçok ilklerin yaşandığı bir otel burası. 1892 yılında yapımına başlanmış, 1895 yılında yapımı tamamlanmış ve görkemli bir açılış balosuyla hizmet vermeye başlamış. Birçok önemli isim konaklıyor bu otelde zamanında ve halen baktığınız zaman birçok önemli isim de halen otele gelmekte. Onu da belirtmek istiyorum. Orient Express, Paris-İstanbul seferini yapan lüks bir tren. 1888 yılında yolcu taşırken yolcuların konaklayabilecekleri lüks bir otel olmaması nedeniyle Pera Palace Otel'in inşaatına başlanıyor ve böyle bir eksiklik hissediliyor ve sonrasındaysa bu otel yapılıyor. Bunu söyleyebilirim sizlere. Oteli dışarıdan gelip ziyaret edebiliyorsunuz. Bunları yine söyleyebilirim ve sizi bu görkemli tarihe tanıklık etmiş otelle baş başa bırakmak istiyorum.

0: Otelin genel müdürü Murat Eti ile birlikteyiz. Kendisine otelle ilgili hem bizim merak ettiğimiz soruları hem de sizin merak edebileceğiniz soruları soracağız. Merhaba Murat Bey, nasılsınız?
1: Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizler?
0: Bizler de iyiyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi bu güzel otelde misafir ettiğiniz için. Her girdiğimizde geçmişe yolculuk yapıyoruz. Geçmişin modern edilmiş halini daha güzel görüyoruz sayenizde.
1: Teşekkür ederim.
0: Son zamanlarda birçok diziye, filme konu oldu otel baktığımız zaman ve bu dizi filmlerle adı daha da çok duyuldu. Aslında çok eski bir yapı. Taksim'e, Beyoğlu'na yolu düşen herkes bu güzel tarihi yapıyı görüyordur. Belki ismini bilmiyorlardır ama mutlaka görüyordur ki ismini bilmemek de mümkün değil bence. Bu güzel otelin hikayesini sizden dinleyebilir miyiz biz?
1: Peki. Pera Palas 1892'de yapılmaya karar verilen İstanbul'un, Türkiye'nin ilk uluslararası lüks oteli. O dönem Orient Express misafirlerini trendeki lüksü yaşatabilmek adına kurulan bir otel, yapılan bir otel. Çünkü sadece irili ufaklı hanlar, oteller mevcutmuş o dönem. Ve o aynı lüksü yaşatabilmek için dediğim gibi bu yapı ortaya çıkıyor. 1895'in ortalarında açılışı oluyor büyük bir baloyla ve ondan sonra uzun süre, işte 130 yıldır aşağı yukarı misafirlerine kapıları açık. Doğru diyorsunuz, İstanbul'da çok çok değerli bir yapı. Ben ismini herkesin iyi kötü bildiğine inanıyorum.
0: Hayır, ismini biliyoruz ama mesela ben ismini biliyorum otelin. Otelin nerede olduğunu bilmiyordum buraya çekime gelmeden önce, 2 sene önce. Bilmiyordum, hani bu otel nerede acaba diye bilmiyordum. Aa, burada mıymış falan dedim, bu yapı o yapı mıymış diye böyle bir kalmıştım.
1: Aslında yani yapılanmaya bakarsanız İstanbul'un genel sorunu olan etrafındaki binalara baktığınızda zaten bir saklanıyor.
0: Evet.
1: Bina yapıldığında, otel yapıldığında seçilirken mevki tarihi yarımadayı, Boğaz'ı ve Haliç'i gören tek tepe diye burada yapılıyor.
0: Otel gerçekten çok güzel. Her noktası bence ayrı bir güzel ama otelin içinde 2 değerli oda var.
1: Evet.
0: 101 numaralı Atatürk odası. Girince benim tüylerim diken diken olmuştu. Ve 411 numaralı Agatha Christie'nin odası. Bu odaların da hikayesini biraz sizden dinleyebilir miyiz? Ki Atatürk burada konakladığında, Cumhuriyetimizin kurucusu, onun zevkine göre bütün perdelerin ve odanın tamamının onun zevkine göre yapıldığını biliyoruz. Hala tüylerim diken diken oluyor.
1: Yalnız değilsiniz o konuda. Ben 15 senedir burada çalışıyorum. 15 senedir her girdiğimde halen tüylerim diken diken oluyor. Halen büyük bir zevk ve bir görev orayı gezdirip misafirlerimize anlatmak, göstermek, o anı yaşatmak. 101 numaralı oda en değerli odamız. Yani 411 Agatha Christie, tamam, o da çok hatırlanacak bir şahsiyet ama tabii kıyas olmaz.
0: Kesinlikle.
1: Zaten müze oda olarak geçen, bize de özel müze statüsünü kazandıran Atatürk Müze Odası'dır. 101 numara 1981'de o dönemin otelin sahibi olan rahmetli Hasan Süzer Bey tarafından bir müze odaya çevriliyor ve içinde kendisine ait değerli eşyalar ve daha sonradan toplanan değerli eşyalarla, özel eşyalarıyla süsleniyor. Sonrasında işte bir restorasyon geçiriyoruz 2006-2010 yılları arasında. O günden bu yana da özel müze statüsünde Atatürk Müze Odası olarak herkesin ziyaret edebileceği, gerçekten de çok sık ziyaret edilen, 2023 yılında 110 bin civarında ziyaretçimiz olmuş.
0: Ama şunu söylemek gerekiyor, şimdi Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün odasını ziyaret ederken şimdi 10 Kasım'da fazlasıyla kalabalık oluyor. Yani doğru, özel günlerin olduğu haftalarda, çünkü o odayı gezmek için de belirli gün ve saatler var. Evet. Yoğunluk olmaması açısından onu da burada belirtmek istiyorum mutlaka sizlere.
1: Her gün özel günler hariç, özel günlerde neredeyse tam gün açıyoruz onu zaten. Sosyal medyadan, web sayfamızdan anons ediyoruz açılış saatlerini. Odaya özen gösterebilmek adına, o değerleri koruyabilmek adına her gün 2 saat açıyoruz. 10-11 sabah, 3-4 öğleden sonra, buna da 50 kişiyle her saat sınırlandırdık ki eşyalar değerli kalabilsin, iyi bakabilelim diye onlara.
0: Kesinlikle çok güzel bir şey yapmışsınız. Evet. Peki Agatha Christie'nin odasına gelecek olursak onunla ilgili de bir sürü hikaye var farklı çok. Farklı.
1: Agatha Christie gerçekten bu 411 numaralı odada kalmış. Bize iletilen tabii bilgiler böyle zamanında. Kaldığı oda da orijinaline sadık kalınarak tabii bakımı yapılıyor, yenileniyor zaman zaman. Fakat mobilyalar tarihi, antika mobilyalar ve o dönemi yansıtıyor. 411 numaralı odada kendisine ait bol bol kitaplar, güzel bir daktilo ve odanın duvarlarını kendi resimleri süslüyor. O dönem tercih ettiği renklerle döşenmiş. Çok keyifli bir oda ve tabii ki yani açık konuşmak gerekirse de en iyi satılan odamız.
0: Gerçekten evet. Mi? Yani sizler de gelip burada Agatha Christie'nin odasında konaklayabilirsiniz.
1: Kesinlikle.
0: Ama Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün odasına geldiğiniz zaman orada bulunan ki gezeceğiz odaların hepsini de. Orada bulunan hiçbir eşyaya, özel eşyaya dokunmamanızı ben kendim şu anda tavsiye ediyorum. Çünkü daha önce ben oteli gezmeye geldiğimde de gelen ziyaretçilerin hepimiz merak ediyoruz, hepimiz dokunmak istiyoruz. Pek hoş olmuyor korunması açısından evet. Diye de eklemek istiyorum. Şimdi Murat Bey, otel tarihi ve aslında herkes tarafından içi merak edilen bir otel. Dışarıdan her gelene kapınızı açıyor musunuz? Aa ben geldim, işte gezebilir miyim diyen nasıl gezebiliyor oteli?
1: Şöyle,
0: ya da merak eden.
1: Bir dizimiz vardı, duymuşsunuzdur. Evet. Pera Palas'ta Gece Yarısı. O bir romandan, Charles King'in yazdığı bir romandan alıntı. 2022 yılında bu yayına girdi. O dönem tabii bir hücum oldu otele. Diziyi seyreden herkes orada maalesef öğrendi 130 senelik tarihi binamızı. Çok uzun süren, böyle bizi de yoran, misafirlerimizi de yoran, oteli de yoran bir akın oldu. Ancak şimdi o biraz yavaşladı. Tabii şuna da dikkat ediyoruz. İçeride kalan misafirlerin mahremiyetini, rahatını da bozmamak lazım.
0: Tabii, eninde
1: sonunda burası bir otel.
0: Lazım. Aynen öyle.
1: Gezilecek sadece bir tarihi bir alan değil. Gelip memnuniyetle restoranımızı, pastanemizi, barımızı,
0: onu
1: her tarafımızı kullanabilirler. Tabii ki
0: seve
1: seve herkes ağırlamayı arzu ederiz. Ancak çok da işte burayı bir film setine döndürmemek lazım. Çünkü o da asıl otelin sahiplerini, yani konaklayan misafirlerimizi rahatsız ediyor, üzüyor. Onların bir daha gelmemesini sağlıyor.
0: Yok, doğru söylüyorsunuz.
1: Ayrıca çalışanlarımızı da çok yoruyor. Çünkü kırıcı olmadan onlara buranın bir otel olduğunu anlatmak zorunda kalıyoruz. O da çok kolay değil inanın.
0: Yok, kesinlikle ben sizi anlıyorum ve katılıyorum. Çalışanlarınız ayrıca güler yüzlü. Sizin gibi güler yüzlü bir genel müdürle çalıştıkları
1: çok
0: için.
1: Çok şanslıyım, evet. Çok güzel bir ekibim var.
0: Biz de çok şanslı olduk. Sizin çalışanlarınızla iletişime geçtiğimiz için ve otelinizin kapılarını bize açtığınız
1: seve
0: için
1: seve.
0: Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Murat Bey'i de duyduğunuz gibi oteli merak ediyorsanız eğer hem otelin restoranında bir şeyler yiyip içebilirsiniz hem de pastane kısmındaki kesinlikle tatlılarını tavsiye ediyorum. Bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Güne burada da kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Muhteşem de bir kahvaltısı var. Konaklamak için de enfes bir yer açık. Taksim'de şaşalı en güzel tarihi yapı diyebilirim. Orijinali bozulmadan bize hizmet veren en güzel yapı diyebilirim. Bunun için de yani bu özelliğini koruduğunuz için de size çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim ekip adına.
0: Ve aynı zamanda bizimle sohbet ettiğiniz ve izleyicilerimizi ve bizi bilgilendirdiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun, büyük bir keyifle.

aslında otel tarihte ilklerin yaşandığı otel. İlk akar sıcak su, Osmanlı Sarayı'ndan sonra ilk elektrik ve ilk elektrikli asansör Pera Palace Otel'de sevgili seyirciler. 1892 yapımı bu asansörü otele konaklamaya gelen misafirler odalarına ilk çıkarken kullanabiliyorlar. Yani çalışan bir asansör halen, onu belirtmek istiyorum sizlere. Ahşap ve dökme demirden yapılmış bu asansör Eyfel Kulesi'nin asansöründen sadece 3 yıl sonra.

0: Şimdi Agatha Christie'nin asıl hikayesini bize buranın, otelin pazarlama koordinatörü Ezgi Hanım anlatsın bence. Gerçekten çok güzel anlatıyor. Odayla ilgili bilgileri sizden dinleyelim. Bir 11 günlük açık var. Hı-hı. 11 günlük süre içinde de Agatha Christie'nin burada konakladığı belirtiliyor. Doğu Ekspresi'nde Cinayet adlı romanının burada yazıldığı belirtiliyor. Siz nasıl anlatacaksınız? İzleyicilerimiz de dinlesin.
1: Şimdi şöyle, Agatha Christie'nin otelde kaldığı, evet bu bir gerçek. Ama Doğu Ekspresi'ni burada yazıp yazmadığı tabii ki de bir söylenti. 11 günlük sürecinde şöyle bir durumu var. 11 günlük süreçte Agatha Christie 1926 senesinde İngiltere'de aslında kayboluyor ve hiçbir şekilde bulunamıyor. Bulunamamasının sebebiyle de çok araştırılma yapıyor. Sonrasında kendisi birden ortaya çıkıyor ve bu 11 günlük süreci hatırlamadığını söylüyor. Ölene kadar da bu süre olarak saklanıyor. Ama öldükten sonra bir televizyon şirketi onun hayatını biyografi yapmak istiyor. Biyografi yaptığında da bu 11 günlük sürecin boş olduğunu fark ediyorlar ve araştırmaya başlıyorlar. O zaman da çok ünlü bir medyumuyla iletişime geçiyorlar ve kendisinin Agatha Christie'nin ruhuyla beraber seans yapmasını söylüyorlar kendisine. Bir seans sonrasında da Agatha Christie aslında ruhunu İstanbul'daki Perapalas Oteli'nin 411 numarasına işaret ettiği söyleniyor. Bunun üzerine de o televizyon şirketi, otelin o zamanki müdürü, sahibi Hasan Süzer Beyefendi ile iletişime geçiyorlar ve gelip otele bir araştırma yapıyorlar. Otelin gerçekten de arka süpürgeliğinde bir anahtar bulunuyor. Bu anahtarı biz şu an replika olaraktan 4. katımızda vitrinde sergiliyoruz. Orijinali bir kasada gizli tutuluyor, saklı tutuluyor. Sonrasında bu hikaye tabii ki de tamamlanamıyor. Bu hanımefendi bir suikasta gidiyor ve bundan dolayı vefat ediyor suikasttan kaynaklı. O yüzden de bu hikaye hiçbir şekilde aydınlatılamıyor. Böyle bir hikaye var elimizde.
0: Aslında ne kadar enteresan bir hikaye. 11 gün yok ve medyumla iletişime geçiliyor. Burada anahtar çıkıyor falan. Anahtarı da birazdan sizlere göstereceğiz. Bence çok garip. Ve çok güzel çok aslında baktığınızda.
1: Aslında olağanüstü ve doğaüstü bir hikaye. Gerçekten bizim için de çok değerli bir oda, çok değerli bir zat ve hani gerçekten de çok ilgi gören bir oda. Burası ziyarete açık değil, burası sadece konaklamaya açık. Otelimizde sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün odası günde 2 oturum olmak üzere ziyarete açık oluyor. Burası konaklamaya açık. Konaklamaya gelmek isteyen tüm misafirlerimize zaten hani gelsinler, hoş geldin diyoruz. Bu şekilde.
0: Ay ne kadar güzel ya, değil mi Mithat? Ama baktığında da aslında benim için ürpertici.
1: Tabii yani.
0: Yani benim için ürpertici. Ben yalan mı söyleyeyim şimdi yani?
1: Kişiye göre değişiyor.
0: Hani bir düşündüm burada konaklamayı bir an böyle. Bir tık ürperedebilir insan. 11 günlük süre içinde yok. Odadan anahtar çıkıyor. Arka süpürgelikten bir yerden. Sen burada konaklıyorsun. Sen konaklayabilir miydin Mithat? Konaklarım tabii ki diyor Mithat. Duamı okur konaklarım diyor. Ama gerçekten çok keyifli bir oda bence. Önemli bir yazarın burada konaklaması özellikle bence çok güzel bir şey. Tabii. Ve bu odada sonrasında sizin konaklamanız da ayrıca güzel bir şey. Baktığınız zaman muhteşem bir Haliç manzarası var odadan görülen. Balkonu da mevcut odanın. Eğer buraya gelip konaklamak isterseniz kapılar açık diyelim. Ve Ezgi Hanım'a çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.

Şu anda halen 4. kattayız sevgili seyirciler. Otelde konaklayan misafirler de olduğu için biraz kısık sesle konuşuyorum. Onu belirtmek istiyorum. Agatha Christie'nin odası hemen sol tarafımda kaldı. 411 numara.

O da arkamda görmüş olduğunuz kütüphanede Agatha Christie kütüphanesi diye geçiyor. Dördüncü katta vitrinlerin içinde otele dair eski tabakları, tuzlukları, işte salata kaselerini, sütlükleri böyle fincanları falan görebilirsiniz. Onu belirtmek istiyorum ya da işte eski kasa defterlerini falan da görebilirsiniz burada. Ve şöyle geldiğiniz zaman biraz önce Ezgi Hanım'ın da söylediği anahtar bu vitrinde sergileniyor. Aslında anahtarın gerçeği değil, replikası. Gerçeği de bir yerde gizli tutuluyor. Onu da belirtmek istiyorum. Tekrar belirtmek isterim ki burası misafire açık, ziyaretçiye, dışarıdan gelen ziyaretçiye kapalı. Ben de buradaki misafirleri rahatsız etmemek için böyle sessiz konuşuyorum. Şöyle dördüncü kattan yürüdüğümüz zaman kubbeli salonun kubbelerini de yine buradan görebiliyorsunuz. Fazlasıyla tarihe tanıklık etmiş bir otel. Altı kubbe var aşağıda. Biraz önce göstermiştim sizlere. Belki kubbelerin ne için kullanıldığını merak edersiniz. Zamanında havalandırma ve aydınlatma için kullanılıyormuş kubbeler. Şu an halen otelin havalandırılmasında da kullanıldığını belirtmek istiyorum. 6 adet kubbe var.

Agatha Christie odasından ben yürüyerek inmeyi tercih ettim. Aslında bu tarihi asansörle de inebilirdim. Şimdi misafirler konakladığı için biraz sessiz konuşuyorum. Ziyaretçilerin bu katlara çıkmasının yasak olduğunu belirtmek istiyorum. Belki otelin içini merak edenler olur diye otelin merdivenlerden inip hani bu açıdan da sizlere açıkçası göstermek istedim. Bunu göstermemizin sebebi de belki otelin eski halini merak ediyor olabilirsiniz. Neden? Çünkü bu otel aslında baktığınız zaman birçok tarihi olaya tanıklık eden bir otel. Mutlaka gelinip görülmesi gereken bir otel İstanbul'da.

Odaya girdiğinizde aslında iki oda var, iki kapı var. Biri Atatürk'ün konakladığı kapı, diğeri de şu an bulunduğumuz yerde hem misafirlerini ağırladığı hem de önemli kararlar aldığı söylenen oda. Atatürk'ün zevkine göre döşenmiş bir oda olduğunu belirtmek istiyorum sizlere. Atatürk'ün sevdiği renkler, güneş ışığı renkleri olduğu için perdeler ona göre yapılmış durumda. Yani tamamen Atatürk'ün zevkine göre döşenmiş bir oda olduğunu belirtmek istiyorum sevgili seyirciler sizlere. Şu anda bulunduğumuz önemli kararlar alınan odada da yine vitrinlerde Atatürk'ün kişisel eşyaları sergileniyor. Bunlar kendi giymiş olduğu eşyalar. Buraya geldiğiniz zaman bu eşyalara bakarken tabii ki bu vitrinlere dokunmamanız gerekiyor. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Ve odada iki önemli halı var. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç göstersin. Biri sol tarafında bulunuyor, biri de sağ tarafında bulunuyor. Yine bu iki halının da önemli hikayesi var. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Siz yine buradaki Atatürk'ün kişisel eşyalarına göz attıktan sonra ve bu odaya detaylı bir şekilde baktıktan sonra.

Şimdi bu odada, odaya göz attınız, iki önemli halı var baktığınız zaman. Halı diyoruz. Aslında seccade olarak gönderilmiş ama seccade kabul edilemiyor kesinlikle. Çünkü üzerinde hayvan figürleri var sevgili seyirciler. Biri bu, biri de Mithat'ın arka tarafında. Önce bunu anlatmak istiyorum sizlere. Burada 10 şamdan var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 10 mum var şamdanın üzerinde. Hemen üst tarafta kuşların kanatları aşağı doğru. Şurada şöyle göstereyim. Bir böceğin kanadı var. Ama hangi böcek olduğu bilinmiyor ve ölümü simgeleyen kasımpatı çiçeği var ve saat 9'u görmüş olduğunuz gibi 7 geçiyor. Baktığınız zaman Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında saat 9'u 5 geçe vefat etti. 10 mum görmüş olduğunuz gibi kasımpatı çiçeği ölümü simgeliyor ve saat 9'u 7 geçiyor. Yıldız, atamız 9'u 5 geçe vefat etti ama orada saat 9'u 7 geçiyor diyebilirsiniz. İnsan öldükten sonra 2 dakika sonra beyin ölümü gerçekleştiği için burada saat 9'u o yüzden 7 geçiyor. Onu belirtmek istiyorum. Altın işlemeli bir halı olduğunu da sizlere belirtmek istiyorum. Hintli kahinler tarafından işlenip atamıza hediye gönderilmiş ölmeden 9 sene önce sevgili seyirciler. Hemen Mithat'ın arka tarafına doğru yürüdüğümüz zaman yine burada da yaşamı simgelediği söylenilen bir halı var. Burada görmüş olduğunuz gibi kanatları açık kuşların, şamdanların üzerindeki mumlar yanıyor. Bakın şöyle. Kanatları açık kuşların ve yaşamı, yani ölümden sonraki yaşamı simgeleyen kedi var. Gerçekten çok enteresan. Değil mi? Tüylerim diken diken oldu. Yine bu da altınlarla işlenmiş bir halı. Buraya geldiğiniz zaman QR kodla hemen girişte okuttuğunuz zaman odayla ilgili hikayeyi de okumuş oluyorsunuz. Ve şimdi Atatürk'ün misafirlerini ağırladığı odadan konakladığı odaya giriş yapıyoruz.

evinizde de yine duvarda Atatürk'ün fotoğraflarını görebilirsiniz, Atatürk'ün kişisel eşyalarını görebilirsiniz, portresini görebilirsiniz. Hastalığı sırasında en son güneş dil teorisine göre yazmış olduğu yazıları kendi el yazısıyla görebilirsiniz. Bu odayı da yine ziyaret edebilirsiniz. Yalnız çevirdikleri yerin içine geçilmesinin yasak olduğunu belirtmek istiyorum.

Atatürk'ün konakladığı odayı da sizlere gösterdik. Zaten birazdan detaylı bir şekilde yine bakarsınız sevgili seyirciler. Şunu belirtmek istiyorum. Bu odanın ziyaret saatleri haftanın 7 günü sabah 10-11 arası ve öğleden sonra 3-4 arası. Gelmeden önce mutlaka bilet almanız gerekiyor. Yine bunu üstüne basarak belirtmek istiyorum. Buraya geldim, odayı ziyaret edeyim diyemiyorsunuz. Fazlasıyla talep olduğu için hem yerli hem yabancı turistlerden dolayı bilet alıp buraya gelmeniz önemli, rica ediliyor. Bir kez daha belirtmek istiyorum, Agatha Christie odası ziyarete kapalı ama misafire, konaklama yapmak isteyen misafire açık. Ama Atatürk Müze odası tüm ziyaretçilere açık bir oda. Haftanın 7 günü diyelim ve sizi son kez Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün odasıyla baş başa bırakın.

Şimdi sizleri çok güzel ve özel lezzetlerin olduğu Fransız esintilerinin bulunduğu bir patisseriye götüreceğim. Otele ziyaretçi olarak geldiğiniz zaman Atatürk Odası'nın ziyareti haricinde güne burada kahvaltıyla başlayabilir, öğle yemeğinizi yiyebilir ve akşam yemeğinizi burada yiyebilirsiniz. Yıldızcığım, ben yemek yemek istemiyorum, bir tatlı, bir çay, bir kahveyle geçiştirmek istiyorum diyorsanız otelin çay saatlerinin olduğunu belirtmek istiyorum. Mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerekiyor bu çay saatleri için ve aynı zamanda arkamda görmüş olduğunuz muhteşem bir pastane var. Bu pastanede de yine geçmişe yolculuk yapıyorsunuz. İçeride birbirinden güzel tatlar var. Buraya oturup da yine bütçeniz ve damak zevkiniz doğrultusunda kendinize bir tatlı ikram edebilirsiniz ya da güne burada bir kahveyle başlayabilirsiniz. Dışarıdan gelen ziyaretçilere otelin hem restoranının hem de pastanesinin açık olduğunu da belirtmek istiyorum. Ve sizi bu muhteşem pastaneyle baş başa bırakıyorum.

Patisserie'de Pera'ya geldik. Otelin en keyifli yeri diyebilirim burası için. El yapımı çikolataları, ambiyansı ve Fransız lezzetleriyle adeta muhteşem bir yer. Buraya gelip mutlaka bu lezzetlerin tadına bakmanızı tavsiye ediyorum. Ve buranın en önemli şöyle bir özelliği var. Avrupa Birliği Tarihi Kafeler rotasında Türkiye'den tek katılımcı olarak seçilmiş burası.

Tarihin izlerini sürecek, sanatla yeniden nefes alacağız. Arkamda görmüş olduğunuz Pera Müzesi'nde geçmişle bugünü bir araya getiren Pera Müzesi'ni gezeceğiz. Hemen otelle karşı karşıya ve bir günde aslında ikisini de ziyaret edebilirsiniz. Süreli sergiler de bulunuyor müzenin içinde. Dilerseniz şimdi müzenin içine girelim ve hep beraber neler var neler yok bakalım. Ne dersiniz? Hadi gelin.

Müzesi'nin içinde birçok sergi var. Şu anda ben ikinci katındayım. Burası 5 katlı bir yer. Sergiler 3 ayda bir değişiyor. Çarşamba günleri öğrenciler burayı ücretsiz bir şekilde gezebilirler. Pazartesi günleri Pera Müzesi'nin kapalı olduğunun bilgisini vermek istiyorum sizlere. Pazartesi günü hariç Pera Müzesi'ni hangi saat aralıklarında gezebilirsiniz? Hemen onları da paylaşayım sizlerle. Salıdan Cuma'ya kadar 10-19 arasında Pera Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Cuma günü 10-22 saatleri arasında müzeyi gezebilirsiniz. Pazar günleri de 12-18 saatleri arasında burada gezi yapabilirsiniz. Sergilerin 3 ayda bir değiştiğini söylemiştim. Takip ettiğiniz ya da takip etmek

Burası süresiz sergi alanı. Öncelikle bunu belirteyim. Burası Osman Hamdi Bey'in sergi alanı. Hemen arka tarafta da Osman Hamdi Bey'in dünyasına yolculuk yapabilirsiniz. Sanal gerçeklik deneyimi. Beyefendi görmüş olduğunuz gibi sanal gerçeklik deneyimini gerçekleştiriyor. Bir Osmanlı aydını, Tanzimat döneminin bir Osmanlı aydını Osman Hamdi Bey.

5 katlı müzede 2. katta gezmeye devam ediyoruz. Burası da kesişen dünyalar, elçiler ve ressamlar alanı. Burada da birçok değerli tabloyu görebilirsiniz. Tabloların hemen yan taraflarında Türkçe ve İngilizce açıklamaları var. Aynı zamanda dinleyebilirsiniz QR koddan telefonunuzu okutup hem Türkçe hem de İngilizce olarak.

Müze içinde Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın 3 büyük önemli koleksiyonunu barındırıyor. Birinci kattayız 5 katlı müzede ve birinci katta da süresiz koleksiyon var. Bunu belirtmek istiyorum. Şu anda Anadolu Ağırlık ve Ölçüt Sanatı koleksiyonunun olduğu bölümdeyiz.

Bu saydığım 3 koleksiyonu Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın süresiz olan koleksiyonu dilediğiniz zaman gelip görebilirsiniz.

Buradaki en keyifli yer bazılarına göre keyifsiz de olabilir. Tabii ki tarih tartısı var. Çağlar boyunca ağırlığını keşfet yazıyor. Şimdi ben buraya ayaklarımı basıp çağlar boyunca ağırlığımı keşfedeceğim. Her dönem için yaklaşık değerler baz alınmış. Şu anki kilom burada yazıyor. Roma döneminde 180 libra antik çağ. Geç antik çağda 182 libra. Bizans döneminde 180 litre, geç Osmanlı döneminde 45 okka 395 dirhem. Antik Yunan'da da yine ne kadar olduğu yazıyor ağırlığımın. Şu anda da ağırlığım 59 kilo.

Bugün muhteşem bir gün geçirdim. Umarım bu güzel enerjim sizlere de yansımıştır sevgili seyirciler. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza,

Hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın, TV4 ekranlarından ayrılmayın. Unutmayın, bugün benim yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Sadece not alın. Kendinize iyi bakın, tekrar söylüyorum. TV4 ekranlarından ayrılmayın, ailenizin kanalı. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.

Sevgili dostlar merhaba. Ben Deniz Psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu. Her hafta ne yapmalı diye sorup psikoloji dünyasının ürettiği bulgulardan birer cevap üretiyoruz. Ve her hafta sizin bir takım sorunlarınızı çözeceğini düşündüğüm soru ve cevaplarla gidiyoruz. Şimdi bu haftanın sorusu çok güzel, kulağa çok güzel gelen bir şey. Küçük melekler şehrini kurmak mümkün mü? Yani bu ne demek biliyor musunuz? Çocuklarımıza çok keyifli, mutlu ve huzurlu olacakları bir hayat sunmak mümkün mü? Ve bunun için psikoloji bilimi bizlere neleri öneriyor? Yine bunları 5 maddeye indirdim ve bu 5 maddeyi anlattıktan sonra siz hemen çocuklarınıza bugün ya da yarın uygulamaya başlayabilirsiniz. Ama bu 5 madde çok kolay gözükmekle beraber biraz emek harcanması gereken mevzulardır. Unutmayınız diyerek hemen tahtaya ilk maddemi yazmak istiyorum. İlk maddemiz daha mutlu, daha huzurlu, daha performansı yüksek çocuklar yetiştirmek için ilk yapması gereken şey anne babaların bol bol onlarla oyun oynamak. Hadi yazalım. İlk maddemi buraya yazıyorum, oyun. Peki oyun neden önemli? İşte burada önemli psikolojik stratejiler öğreteceğim şimdi size. Birincisi, oyun oynayan çocuk bir hayat deneyiminde neden kuralların olması gerektiğini öğrenir. Ve kuralları çiğnemek yerine kurallara uymanın onun hayatını daha huzurlu ve düzenli hale geleceğini fark eder. Oyun oynarken kuralların değişmeden uygulanması gerektiğini kendisine gösterin. Ve çocuk kurallara uydukça oyunda daha başarılı olsun. Kurallı bir oyunun bize sağladığı bir diğer güzel taraf, diğerlerinin kaybetmesi benim kazanmam anlamına gelebilir. Ama ben kazanma sevincini yaşarken diğerlerinin üzüntüsünü görmeye devam etmeliyim. Yani çocuk kazandığında kaybedenin dilinden anlamayı öğrenirse hayatı boyunca kullanabileceği empati becerileri de geliştirir. İşte oyun çocuğun empati becerisini geliştirmesinde fayda sağlar. Çünkü diğerlerinin gözüyle hayata bakmayı öğreniriz. Bir kızma birader oynarken bile acaba o ne düşünüyor diye sorduğumuz anda işte bunun empati kurma becerisini arttırmak için yolu açabileceğini düşünebiliriz. Üçüncü bir kavram. Ne yazık ki çevremizde sıklıkla bunun eksikliğini görüyoruz. Küçük yaşta bol oyun oynayan çocuklar ileriki yaşlardaki kayıplarına aşırı tepkiler vermezler. Çünkü oyunlar bize hayatın içinde kaybın olabileceğini de gösterir. Hayatın her zaman kazandığımız bir hayat olması mümkün değil. Önemli olan kaybettiğimiz durumları nasıl ele aldığımız. Bakınız aile hayatını yıkan şey, iş hayatında bizi büyük üzüntülere boğan şey, okulda büyük hayal kırıklıkları yaşatan şey aslında bizim kaybedişlerle baş edemeyişimiz. Oyunlar diğerlerinin hakkına saygı göstermeyi öğretirken aynı zamanda bize kaybetmeyi de öğretir. Bu manada ailelerin çocuklarla sık sık oyun kurmaları, oyun oynamaları lazım. Ama oyun babaların zevk aldığı ya da annelerin kendisini mutlu edeceği oyunlar değil. Genelde çocukların o oyunun içinde olmaktan memnun olacağı oyunlar olmalı. Çünkü oyun oynamak bilişsel kapasiteyi arttırır, sorun çözme becerisini arttırır ve empati kurmayı öğretir. Ve kaybetmeyi öğrenmek de hayata dair çok önemli bir bilgidir. İkinci kavram, daha mutlu, huzurlu bir çocuk yetiştirmek. Bir küçük melekler şehri oluşturmak için ne yapmamız lazım? Hemen ikinci madde. Psikoloji diyor ki çocuğunuza temas edin. Temas insan gelişimi için çok önemli bir kavram. Ne kadar çok dokunursak, ne kadar çok sevildiğini hissettirirsek, ne kadar çok biz bir aradayız, biz bir aileyiz, iyi günde kötü günde beraberiz hissini verirsek, dokunmayla ortaya çıkan bir takım biyolojik süreçleri hızlandırabilirsek, yani temas etme miktarımızı arttırabilirsek çocukların daha huzurlu ve güvenli büyüyeceklerini biliyoruz. Ve temas bizi psikolojideki çok büyüleyici bir kavramla da burada tanıştırıyor. Onun adı bağlanma. Annesi babasının
ihtiyaçlarını anında karşıladığı, bol bol temas ettiği, dokunduğu, kendisini çocuğun yanında hissettirdiği ve bu manada güvende kendini hisseden çocuklar ileriki dönem ilişkilerinde de güvenli ilişkiler kurabiliyorlar. Yani hem kendilerine güveniyorlar ilişkilerde, dürüstlüklerine, ahlaklarına, hem de beraber oldukları insanların dürüst ve ahlaklı olduğuna inanıyorlar. Böyle olduğu zaman ilişkileri de daha sağlıklı hale geliyor. Ama bu nerede öğreniyor? Çocuklukta. Anneyle, babayla kurulan ilişkiler de ortaya çıkıyor. Şayet çocuk küçükken anne babasına kaygılı bağlandıysa, yani o ilişkide kendine güveni düşükse, ileride romantik ilişkilerinde de kaygılı bir birey haline geliyor. Çocuğa anne babası pek dokunmadı, genelde tek başına bıraktı ve yalnız büyümesine neden olduysa, kişiler ileriki ilişkilerinde de yakın olmayı, temas etmeyi birer zorluk olarak görüp genelde tek başına yaşamayı tercih ediyorlar ve tek başına yaşamak insan için pek de uygun değil. O yüzden bol bol temas, çocuklarımıza sarıldığımız bir hayat onların sağlıklı gelişimi için faydalı olacaktır. Küçük melekler şehri için. Üçüncü madde. Ah, bunu bir diğer ne yapmalı programında da işlemiştik aslında. Belli bir yaşa geldiğimizde hayatımızı çarçur ettiğimizi düşünmememiz için çocuklarımıza bol bol zaman ayırmaktan bahsetmiştim. İşte burada bunu yine buraya da yazıyorum. Sağlıklı bir çocuk yetiştirmek, o küçük melekler şehrini kurmak için çocuklarımıza ayırdığımız zamandan tasarruf olmayacağını bilmemiz lazım. Çünkü insanlar belli bir yaşa geldiklerinde iki şeyden çok şikayet ediyorlar. Birincisi, anne babama ve çocuklarıma yeterince zaman ayırmadım. Onlarla zaman geçirmenin ne kadar keyifli bir şey olduğunu fark etmedim. Birincisi bu. İkincisinde de sağlığıma yeterince dikkat etmedim diye yakınıyor insanlar belli bir yaşa geldiğinde. En önemlisi ama en üste yazacağımız şeyler, ya çocuğum bir anda büyüdü, nasıl böyle oldu, nasıl geçti o zaman hiç anlamadım diye yakınan insanlar için çocuklarına bol bol zaman ayırmalarını öneriyorum. Çünkü bir anne baba çocuğuna zaman ayırdığında esasında ne yapacağını bilir. Bu bize doğanın verdiği bir hediye. Şu hayatta en iyi bildiğimiz şeydir. Çocuklarımıza nasıl bakacağımız. Çünkü bu doğanın içinde zaten bizde bir şekilde geçmiş yıllardan, atalarımızdan miras kalan bilgiler. O yüzden ne kadar çok zaman ayırırsak çocuğumuzun o kadar sağlıklı ve huzurlu bir birey olmasını sağlayabiliriz. Bu zaman içerisinde ne yapmamız lazım? Oyun oynamamız lazım ve bol bol temas etmemiz lazım. Bir odanın içine girip de herkesin ekrana baktığı bir durumdan bahsetmiyorum. Dördüncüsü, müthiş bir kavram. Huzur, huzurlu ev ortamı. Şimdi diyor ki çocuğa, hocam diyor işte bizim çocuğun notları kötü. Yeterince düzenli çalışmıyor. Evdeki düzeni soruyorsun, evde düzen yok. Kimin kaçta uyandığı, kimin kaçta uyuduğu, yemeğin kaçta yendiği, işte televizyonun kaçta açılıp kaçta kapandığı ile ilgili evde hiçbir düzen yokken çocuktan bir çalışma düzeni bekleyemezsin. Evde uyku saati, yemek saati, beraber geçirilen zamanlar bellidir, öngörülebilir. Bu huzuru sağlar. Çünkü çocukların ailelerinden en net beklentisi onlara öngörülebilir bir hayat sunulması. Yani çocuk eve geldiğinde neyle karşılaşacağını öngörmeli. Çocuk sabah uyandığında, yatağından kalkarken evde neyle karşılaşacağını bilmeli. Ve bu karşılaşacağı şey ona huzur veren bir görüntü olmalı. Huzurlu ev dediğimiz şeyin temel anahtarı ise birbirine iyi davranan bir anne baba. Bakınız, burada çok kritik bir bilgi var. Çocuklar anneleriyle kurduğu ilişkide annelerinin ona nasıl davrandığını izliyor. Yani annem bana iyi davranıyorsa annemle ilişkim güçlü oluyor. Fakat babalarla ilgili çok enteresan bir bulgu var. Çocuk babasıyla nasıl bir ilişki kuracağına karar verirken babasının kendisine nasıl davrandığından çok babasının annesine nasıl davrandığına dikkat ediyor. Yani çocuk babası ona ne kadar iyi davranırsa davransın, annesine iyi davranmıyorsa ve onların ilişkisi iyi değilse babayla iyi bir ilişki kurmuyor. O yüzden babalara buradan şunu net söyleyeyim. Çocuğun annesine kötü davrandığınız bir ilişki içerisinde çocuğunuzla aranız asla iyi olmayacaktır. Bu psikoloji biliminin bulgularından bir tanesi. Çocuğu temelde anne hayatta kalmasını sağladığı için tabii ki çocuk
her zaman annesinin iyi hissetmesini istiyor. Ve bu iyi hissetme sürecinde de annenin babaya iyi davranmasını bekliyor. Bir diğer madde, bu madde tabii ki biliyorum herkesin en çok zorlandığı madde ve çocuklarla ilişkimizi oldukça zaman zaman olumsuz etkileyebiliyor. Çok fazla duyuyoruz bu soruyu. Hocam çocuğa nasıl kural koymalıyım? Çocuğa kural koyarken zorlanıyorum. Beşinci madde kurallar. Kurallarla ilgili birkaç tane şey söylemek istiyorum. Öncelikle şunu biliyorum. Çocuklara kural koymak kolay değil. Çünkü bazen o kurallara uymadıklarında nasıl bir yöntemle onlara ceza ya da ödül verebileceğimizi de bilmiyoruz. O yüzden size ilk önerim kurallar net olsun. Kuralların net olması çok önemli. Burada hemen değerli üstadım Profesör Doktor Hürol Fışıloğlu'ndan bir örnek vermek istiyorum. Hürol Hocam şöyle derdi. İki tane kural var evde. Bir tanesi yemekten önce çikolata yemenin yasak olduğu. İkincisi de parmakları prize sokmanın yasak olduğu. İki tane kuraldan bahsedelim. Şimdi çocuk geliyor. Anne diyor ki yemekten önce çikolatayı yiyemezsin. Çocuk hemen babanın yanına gidiyor. Baba diyor birazcık çikolata verin ya. Birazcık çikolata yiyeyim ya. Canım çok çekti falan bilmem ne. Babası bu kuraldan çok emin değil. Yani diyor ki çikolata yese ne olacak çocuk? Tamam diyor anneme söyleme ama al bakalım birazcık ye. Çikolatayı hafif veriyor. Sonra çocuk geliyor. İkinci kural neydi? Parmağı prize sokmak yasak. Babasının yanına geliyor çocuk. Ya baba diyor çok az sokacağım hemen. Hafif sokup çıkaracağım. İyi hadi annene çakma. Parmağını hafif prize sokabilirsin der mi? Demez. Çünkü o kural nettir. Aynı şekilde çikolata kuralı net değil. Çikolata kuralı net olmadığı için arada bozulabiliyor. O yüzden kural koyarken burada dikkat etmeniz gereken iki tane şey var. Kurallar parmağını prize sokamazsın kadar net ve gerekliyse koyulmalı. Gerekli değilse koymayın. Kural çantasını çok fazla büyütmeyin. Biz zaman zaman ben eğitimlerimde soruyorum. Diyor ki mesela kişi, ya hocam yatmadan önce diş fırçalaması lazım. Bu kurala hiç uymuyor. Diyor ki, neden yatmadan önce diş fırçalaması lazım? Şeyden dolayı mı? Bilim, neden? İşte dişleri temiz olsun diye. 3 saat önce fırçalasa ne olur? Cevap yok. Aslında tabii ki çocuk yatmadan önce diş fırçalasa iyi olur. Ama bunu katı bir kural haline getirirsek, çocukla aramızın bozulma ihtimali var. Yemekten önce çikolata yemesin çocuk. Peki niye yemesin? Önce bizim koyduğumuz kurallardan emin olmamız ve gerçekten bu kuralı neden koyduğumuzu iyi bilmemiz ve bu nedeni çocuğa iyi aktarmamız lazım ki o mantıken düşündüğünde kurala uyuyor olmasının ona fayda sağlayacağının farkına varsın. İkincisi de az kural koyun. Kural sayısı ne kadar azalırsa çocuğunuzun size yalan söyleme ihtimali de o kadar azalır. Çocuğunuz da kurallar yüzünden tartışma yaşama ihtimaliniz de o kadar azalır. Mesela çocuğun yatma saatiyle ilgili kural önemli, gerekli ve net bir kural olmalı. Çünkü çocuk belli bir saatte yatarsa anne baba kendine özel bir zaman kazanabilir. İşte bu şekilde ya da çocuk uykusunu alırsa okulda daha başarılı olur. Zamanında yatarsa. Kuralları bu şekilde net, kısa ve az ve öz hale getirmek önemli. Şimdi bu küçük melekler şehrinin kurulmasında bol bol oyun oynanan çocuklar, anne babasına her istediğinde temas etme şansı bulan çocuklar. Yani bir ihtiyacı varsa fazla zaman geçmeden ihtiyacı karşılanan çocuklar. Zamanı bol bol ayırdığımız, çocuğumuza ayırdığımız zamandan tasarruf olmayacağını bilen ebeveynler, huzurlu bir ev ortamı, çocuk her sabah uyandığında

evde neyle karşılaşacağını bilmeli. Akşam baba işten geldiğinde ona nasıl davranacağını bilmeli. Annenin çok kızgın, öfkeli olduğu durumlarda bile makul bir seviyede çocuğa ilişkileri sürdürebileceğini bilmeli. Ve beşinci olarak da evde az ama net kuralların olduğu bir sistemi kurabilirsek keyifli, huzurlu, sağlıklı çocuklar yetiştirme ihtimalimiz artacaktır. Sağlıklı bir hayat, sağlıklı bir evlilik, sağlıklı çocuklarla beraber geçireceğiniz muhteşem bir gün ve harika bir hafta diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
2: Hoş geldiniz.
1: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
3: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
4: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
1: Ya.
5: İnanamıyorum.
6: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
3: Lezzeti, o kıvamı.
6: Taneleri çok güzeldi.
1: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
4: Çorba kaldı mı?
1: Yine yaparım.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
10: Kasa.
11: Marul.
10: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
14: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
15: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
16: Baba.
17: Oğlum gidin. Bunlar sizi de sağ koymaz. Ali Emin'in adresi. Para da var. Tez kaçın. Dur bir kaçın.
18: Bu çocuklar Ali dayıyı arıyorlar.
19: Yok burada Ali Mali.
20: Aç mısınız?
21: He ya, açız.
20: Ah, onun adı böcektir. Sen uyumana bak.
22: Onda her türlü yol vardır. Ben olsam o çarpıkla iş yapmam.
23: Önce şu vidaları sökeceksin.
20: Hırsızlık mı yapıyorsun?
21: Çarpık alma, bir pantolon alacağız.
20: Ne zaman çıkarız? Hanan geldiği zaman bırakırlar.
24: Kenan! Yürü dedim, rezil ettin bütün günümü zaten benim. Yürü diyorum sana, hadi.
20: Yusuf bulunmaz demiş, değil mi?
17: Lan sus dedim!
20: Ha, bakayım eline.
17: Al bak!
25: Kaçayım demeyin, karakola kadar gelin bizimle.
20: Böcek öldü, Falconet'i bıçakladı.
14: Yusuf ile Kenan bugün 13.45'te TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
15: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Ben Türev Uludağ. Bugün size çok basit, çok güzel bir tarif vereceğiz. Ne yapacağız? Ev yapımı lor peyniri yapacağız. Hemen sütümüzü alıyoruz ve tenceremize yerleştiriyoruz. Sütü tencereye yerleştirdikten sonra sütü önce kaynamaya başlamasını sağlayacağız. Altını açacağız, kaynatacağız. Kaynattıktan sonra da böyle annelerimizin bir deyimi vardır. Sütü kestirmek dediğimiz. Sütü kestireceğiz ve öyle üzerinde partiküller oluşacak. Lor peyniri oluşuyor olacak. Çok basit, çok güzel ve çok keyifli bir tarif. Sütün ocağımızın altını yaktık. Sütümüz kaynayacak. Ben şu an pastörize süt kullanıyorum. Eğer sütünüz pastörize değilse, yani pastörize olmayan direkt hani direkt üreticiden aldığınız bir sütse eğer, önce sütü kaynatın. Sütü kaynattıktan sonra da yaklaşık bir saat boyunca kaynatmaya devam edin. Bu onun birazcık daha pastörize olmasını sağlayacaktır. Daha sonra da limonunu sıkarak sütü kestirin, lor peynirini elde edin. Sütümüzü koyduk, şimdi sütümüzün kaynamasını bekleyeceğiz. Sütümüz kaynama aşamasına geldi. Gördüğünüz gibi böyle köpük köpük oldu, iyice büyüdü. Hemen limonumuzu alacağız, ortadan ikiye böleceğiz, limonlarımızı sıkacağız. Yani sütümüzü kestireceğiz. Bu protein bakımından çok zengin olan bir tarif. Bunu 6 aydan sonra çocuklarınıza ek gıdaya geçtiğiniz zaman doktorunuza tabii ki danışarak yedirebilirsiniz. Örneğin bizim çocuğum, ya biliyorsunuz benim oğlum var. Oğlumun süt alerjisi var. O yüzden şu an eşim peynir, süt, bu tarz ürünler yiyemiyor. Yani o yüzden bunları doktorunuza danışırsanız size daha güzel ve daha net bilgiler verecektir. Ama protein bakımından çok zengin, besleyiciliği çok fazla olan bir peynir elde edeceğiz. Hemen limonlarımızı sıkıyoruz. Bunun yerine sirke de kullanabilirsiniz isterseniz ama ben burada limon kullanacağım. Dediğim gibi sütü pastörize edilmiş süt kullandığımızdan dolayı sadece bir taşım kaynattıktan sonra işlemlerimizi yapmaya başladık. Şimdi burası çok eğlenceli. Mutlaka bunu çocuklarınızla birlikte yapın. Şimdi bu sütün içerisinde bu limonu ekleyeceğiz ve süt böyle partiküllere ayrılmaya başlayacak. Çok heyecanlı. Hemen başlıyoruz. Yavaş yavaş kaynatmaya devam ediyoruz. Bakın, süt kesildi. Üzerinde yavaş yavaş partiküller oluşmaya devam ediyor. Bu oluşan partiküller aslında lor peyniri. Bu besleyiciliği bakımından gerçekten çok lezzetli. Besleyiciliği bakımından çok yüksek, tadı bakımından da çok lezzetli olan bir peynir. Şu an tuzsuz lor elde ediyoruz. Bunun içerisine tuz atarsanız da o da tuzlu lor olacaktır. Tuzlu loru da bunu daha uzun süre kullanmak isterseniz, tuzlu lor elde ederseniz daha uzun sürede kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada partiküllerine ayrıldı. Şimdi birazdan üzerinde oluşan bu peynirleri alacağız ve altında bir peynir altı suyu olacak. Bu peynir altı suyu aslında çok değerli. Lütfen bunu atmayın. Bunu eğer bekletirseniz yemeklerinize, çorbalarınıza ekleyebilirsiniz. Çünkü orada protein bakımından çok zengin olan bir su var. Dediğim gibi bunun her şeyinden, etinden, sütünden derler ya, her şeyinden aslında faydalanıyoruz. Bakın bütün partiküller ayrıldı. Ocağın altını kapatıyorum. Şimdi lorlarımızı, taze lorlarımızı bir kevgir yardımıyla alıyoruz. Bütün peynirleri aldıktan sonra eğer kaynatmaya devam ederseniz lor yapımı devam edecektir. Bir miktar daha lor çıkacaktır. Biraz önce belirttiğim gibi peynir altı suyu gerçekten çok önemli. Şu an çok moda olan ve çok fazla tüketilen bir şey var, probiyotikler. Bu peynir altı suyu probiyotiklerin yapımında da kullanılıyor. Kalan parçacıkları da alıyoruz. Şöyle suyunu birazcık süzdürelim. Çok kısa sürede tüketmeniz gerekecek bunu. Eğer biraz önce de belirttiğim gibi süreyi uzatmak istiyorsanız mutlaka bunun içerisine tuz ekleyin. Tuz eklediğiniz zaman
süreyi uzatacaktır. Şimdi burada lor peynirimizi elde ettik. Peki bu lor peyniriyle ne yapalım? Hemen Trakya bölgesinde özgü olan ekşimikli biber tarifi verelim. Şunu kenara kaldıralım. Peynir altı suyumuzu kenara kaldırdık. Tavamızı aldık. Hemen bununla birlikte neler yapabiliriz gösteriyor olalım. Genellikle bu Trakya bölgesinde tüketilen bir tarif aslında. Ekşimikli biber çok keyifli, çok güzel, yapımı çok kolay olan lor peyniriyle de inanılmaz yakışan bir tarif. Burada sivri biber kullanacağız ve dolmalık biber kullanıyor olacağız. Ekşimik diye nitelendirilen şey aslında lor. Yani o sütün içerisinde ekşi bir şey koyulduğu zaman süt kesildiğinden dolayı da ona ekşimik adını vermişler. Bu aslında lor, özünde lür. Lür böyle günümüzde Türkçe ile birlikte, Türkçeleşerek lor haline gelmiş. Hemen biberlerimizi ince ince ya da kalın kalın nasıl isterseniz. Buradaki amaç biberlerle lor peynirini doğru bir şekilde karıştırıyor olmak. Çok lezzetli, çok güzel ve çok keyifli bir tarif. Dediğim gibi Trakya bölgesinde çok fazla yapılıyor. Benim de çok sevdiğim lezzetli tariflerden birisi. Hep bahsediyorum, ülkemizin dört bir yanında çok güzel lezzetler var. Gerçekten çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Yeme içme bakımından bu kadar zengin olan bir ülke var mı? Aslında bilmiyorum. Yani dünyada Fransızlar evet, dünyanın en önemli 5 sosundan 4'ünü elde etmişler ama yani bizim ülkemizdeki lezzetler gerçekten bir başka. Dolmalık biberlerimizi doğruyorum. Birazdan bunları kızartacağız ve elde etmiş olduğumuz taze lorumuzla birlikte inanılmaz güzel, basit, lezzetli bir tarif ortaya çıkaracağız. Sivri biberleri de doğrayacağız. İsterseniz sivri biberleri ince ince de doğrayabilirsiniz. Ya da ben biberleri fark ettiyseniz büyük büyük doğradım. Bunları da büyük büyük doğrayalım. Hemen şöyle içlerini alalım. Bir bıçak darbesiyle ortadan ikiye ayrılıyor. Kahvaltıda yeni şeyler denemeyi ben çok seviyorum. Yeni lezzetler denemeyi çok seviyorum. Yani güne başladığımız öğün olduğundan dolayı kahvaltı gerçekten iyi beslenip keyifli, lezzetli şeyler yiyor olmamız bizim için önemli. Ya bir de bunun bir duygusal bir yanı da yok mu sizce de? Yani hani çünkü güne başladığınız öğün olduğundan dolayı işte şimdi herkes de öğle yemeği yiyebiliyorsunuz. İşte akşam yemeği yiyebiliyorsunuz ama kahvaltı öyle bir öğün değil. Yanınızda sevdiklerinizin olduğu bir öğün. Sevdiklerinizle birlikte yapmak istediğiniz bir öğün. O yüzden bu bence onu daha da özel kılıyor. Bu kadar biber yeterli olacaktır. Hemen ocağımızın altını yakıyoruz. Ayçiçek yağı kullanacağız. Şimdi biberlerimizi kızartacağız. Biberlerimizi kızarttıktan sonra üzerine ekşimi yani lor peynirini ekliyor olacağız. Çok güzel, çok basit, çok da lezzetli bir tarif olacak. Ben biraz üzerine böyle pul biber gezdiriyor olacağım. Dilerseniz bu lor peynirini sade bu şekilde de yiyebilirsiniz. Dilerseniz bunun içerisinde kekik, nane, pul biber atıp renklendirip sadece yani diğer başka bir tarifle özdeşleştirmeden de bu şekilde de tüketebilirsiniz. Dediğim gibi protein bakımından çok zengin ve çok besleyici olan bir lezzet. Hemen yağımız yavaş yavaş kızgınlaşıyor. Biberlerimizi yavaş yavaş ekleyelim. Bu tavaya şimdilik bu kadar biber yeterli olacak. Biberler kızaracak. Üzerine de ekşimiğimizi ekliyor olacağız. Biber kokusu çok güzel değil mi sizce de? Böyle burnuna keyifli keyifli geliyor. Bir şeyler piştikçe farklı bir özde doğru evriliyor. Buna isterseniz sarımsak da atabilirsiniz. Sarımsak attığınız zaman farklı bir lezzete doğru evrilecektir. Biberleri kızarttıktan sonra belirttiğim gibi lor peyniri üzerine ekleyeceğiz. Hem acı hem tatlı bir biber kullandık. Lor peyniriyle birlikte karıştırınca çok lezzetli bir tarif ortaya çıkacak. Biberlerimiz iyice kızarıyor. Trakya bölgesinin inanılmaz güzel, lezzetli bir tarifi bu. Trakya deyince benim aklıma aslında hep böyle güzel, eğlenceli, keyifli insanlar geliyor. Ya bir deyim var belki siz de biliyorsunuzdur. Hani
Gökyüzünde düğün olsa merdiven dayarız, sıkarız diye bir deyimleri var Trakyalıların. Gerçekten çok eğlenceli ve çok güzel insanlar. Bir müzik duydukları zaman yerlerinde duramayıp oynayan, keyifli insanlar. Benim tanıdığım Trakyalıların hepsi böyleydi. Eminim sizin tanıdıklarınız da böyledir. Ülkemizin aslında dört bir yanında böyle birleştirici ve güzel özellikleri olan insanlar var. Karadeniz'in farklı bir insanı var, Adana'nın farklı bir insanı var, Trakya'nın farklı bir insanı var. Ama yurdumuzun insanların hepsi bambaşka özellikleri ve bambaşka güzelliklere sahip. Ve bunların farklı dilleri de var aslında. Böyle kendince lehçeleri de var. Yani çok fazla kullandıkları şeyler var. Kızan gibi, işte kopil gibi. Böyle birlikte eğlenceli bir şekilde kullandıkları deyimler var. Bu arada biberlerimiz iyice kızardı. Hemen ben buna taze lor peynirlerimizi güzelce ekliyorum. Suyundan gelmesin diye çabalarken şurada alalım. Evet, böyle daha rahat oldu.

Biberlerimizi iyice pişirmeye devam ediyoruz. Kahvaltının birleştirici özelliği olduğunu sabahtan beri anlatıyorum. Ya şöyle ki birleştirici bir özelliği var. Benim hayatım bile değiştirdi. Ben eşimle kendi dükkanımızda tanışmıştım. Bizim dükkanımızda. Gerçekten çok güzel ve çok keyifli bir hikaye. Bir gün mutlaka bunu size anlatacağım. O yüzden hayatınız bir kahvaltıyla değişebilir. Hemen biberleri iyice kızarttık. Lor peynirini iyice pişiriyoruz. Şimdi birazcık renklendirelim bunu. Pul biber ekleyelim. Şimdi tuz atmamıştık hiç biliyorsunuz lor peynirine de. Hemen tuzumuzu da atalım. Biraz daha pul biber ekleyelim. Biliyorsunuz ben acı seviyorum. Bakın görüntüsü çok güzel oldu. Çok lezzetli görünüyor. Birazcık daha pişirelim. Birazcık daha pişirdikten sonra inanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel bir sonuç ortaya çıkacaktır. Ocağımızın altını kapattık. Çok sıcak ama o kadar güzel görünüyor ki ben bunu mutlaka tadına bakmalıyım. Hemen lor peyniriyle biberimizi aldım.

Tabii kırdılar hemen, verdiler. Ben o heyecanla hemen yedim. Ya ağzım öyle bir yandı ki gerçekten hani o anı hiç unutamıyorum. Üç gün boyunca, bütün tatil boyunca ağzım yanık bir şekilde devam etti. O yüzden siz olun, yediklerinize dikkat edin. Muazzam. Çok lezzetli. Acısı çok güzel. Birazcık pul biber ve tuzla birlikte çok güzel renklenmiş durumda. Ve lor peynirimiz, ekşimikli biberimiz hazırlandı. Bu lezzetli tarifleri umarım evinizde afiyetle deneyip yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: olarak yolculuğumuza devam ediyoruz. İşte üçüncü gündeyiz. Praha'nın dışında Çekya'nın en önemli yerlerinden birine gideceğiz. Burası bir termal turizm cenneti. Karlovari.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Prag'da üçüncü günümüzdeyiz ve bugünkü turumuz sabahın erken saatlerinde Karlovy Vary'e doğru yola çıkacağımız bir tur olacak. Yani şöyle, yaklaşık 1,5 saat sonra bizler şifalar kaynağı o diyara merhaba diyeceğiz.
0: Tam 12 farklı suyun çıktığı Karlovy bir şifalar kaynağı. Yüzyıllardır burada insanlar şifa aramış. Romalılardan biri, şifa arayan insanlar burada medeniyetlerini kurmuşlar. Karlovy turu başlıyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, 1,5 saatlik otobüs yolculuğunun ardından Karlovy'deyiz. İşte görmüş olduğunuz gibi eşsiz güzellikte, harika binalarıyla, termal sularıyla bir cennet. Karlovy ile ilgili birçok detayı sizlerle paylaşacağız elbette. Karlovy turumuz başlıyor.

0: Şehrin adı aynı zamanda kralın banyosu anlamına geliyor. Bunun sebebi, yüzyıllar boyunca Karlovari'ye birçok aristokrat, imparator gelmiş ve ılıcalardan, kaplıcalardan yararlanmış. Karlovari 1370 yılında Kutsal Cermen İmparatoru Karl tarafından kuruluyor. Karl'ın keşfi, ılıcaları ve kaplıcaları bulması şehrin de başlangıcını hazırlıyor. Karlovari'de 12-13 ayrı şifa kaynağı var. Elbette şehirde bu kadar çeşitli şifalısı olunca önemli bir sağlık turizmi noktası Karlovari. Bu önemli turizmden yararlananlar dünyanın da önemli insanları. O insanlardan biri de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk dışında ünlü Rus çarı Petro, birçok aristokrat, soylu, zengin, iş adamı ve dönemin önemli yazarları, sanatçıları tedavi için, şifa bulmak için Karlovari'ye gelmişler. Mozart, Beethoven, Pasteur gibi önemli isimler Karlovari'nin şifa kaynağından yararlanmışlar.
1: Efendim biz bu güzel şehri, inci gibi şehri gezeceğiz. Niye öyle dediğimi de ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Hakikaten bütün binalar gerçekten çok hoş ve hakikaten özenle inşa edilmiş. Dış yapıları da özenle detaylandırılmış diye düşünüyoruz. Gezmeye

0: doğası hem termal hem ılıca. Porselen ibriklerle içiliyor burada termal su.
1: Karlovali'de bir başka noktadayız. Karlovali'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de görmüş olduğunuz porselen ibrikler. Peki bu ibriklerin önemi ne derseniz? Şöyle açıklayabiliriz. Karlovali'de 12-13 çeşit farklı su var. Bu suların dereceleri de farklı. 30 dereceden 72 dereceye kadar değişen ısılardaki sular, insanların ağızlarını yakmasın diye bu ibrikleri kullanıyorlar. Porselen ibriğe alınan su hem soğuyor hem de uç kısmından yavaş yavaş içmek mümkün oluyor. Suyu yavaş yavaş içmekte kullanılan bu porselen ibrikler Karlovali'nin de simgesi olmuş.

Karlovari'ye şifa bulmaya gelenler tedavi süresi boyunca doktor gözetiminde yer alıyorlar ve suları belli oranlarda kullanıyorlarmış. Çünkü Karlovari'de çıkan 12-13 çeşit farklı suyun her birinin farklı özelliği, içinde farklı mineraller bulunuyor.

0: Görkemli taş binalar var Karlovali'de. Saray gibi bir şehir. Zaten adı da kralın banyosu.
1: Karlovari 14. yüzyılda keşfedilen bir şehir. Bu doğal kaynaklar 14. yüzyıldan itibaren dikkat çekmiş. Ama şehrin kaderini değiştiren gelişme 1700'lü yıllarda ünlü Rus çarı Petro'nun kenti ziyaret etmesi ve şifa bulmak için kente gelmesiyle başlıyor. Çar Petro'nun ünlendirdiği bu şehir 1700'lü yıllardan itibaren tüm Avrupa genelinde soylu ailelerin, zenginlerin şifa bulmak için geldiği bir yere dönüşüyor. Karlovari'yi zirveye taşıyan da işte bu zengin tabaka. Aristokratların gelmesiyle, yöneticilerin, kralların, çarların gelmesiyle kentin binaları da adeta birer sarayı andırıyor. Küçük bir kent olmasına rağmen Karlovari hemen hemen her binası birer saray gibi. Bunun sebebi de 1700'lü yıllardan itibaren kenti ziyaret eden zenginler ve aristokratlar.

0: Değerli izleyenlerimiz, keyifli bir gezi devam ediyor. Semra Hanım'la beraberiz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Beğendiniz mi buraları?
1: Beğendim.
0: Görüşlerinizi alalım biraz.
1: Her şey çok güzel. Orta çağdan.

0: yana korunmuş, muhafaza edilmiş olması olağanüstü.
1: Vallahi dünya size güzel.
0: Evet hocam.
1: Bir selam etmek ister misiniz İstanbul'a, Türkiye'ye?
0: İstanbul'a selam, Türkiye'ye selam.

0: hep beraber eğlenmeye, gezmeye devam ediyoruz. Karlovari'de Tepla Deresi'ndeyiz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Karlovari turumuz devam ediyor. Bu arada görmüş olduğunuz gibi gayet keyifli, gayet güzel bir ortam. Dünyanın dört bir yanından insanlar Karlovari'yi gezmeye geliyorlar. Burayla ilgili bir dipnot. Şehri ikiye ayıran Tepla isimli bir dere, bir nehir var. Tepla Slav dilinde ılık anlamına geliyor. Bunun manası şu, tabii burada termal kaynaklar var ve bu termal kaynaklar neticesinde akan nehir ılık olarak akıyor ve böyle bir isim yakıştırmış Slavlar. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu cadde boylu boyunca uzanıyor ve nehrin iki yakasında da oteller, butik oteller, restoranlar, alışveriş yapabileceğiniz mekanlar var ve bu cadde trafiğe kapalı. Yani rahatlıkla çoluk çocuk bu caddede böyle yürüyebiliyorsunuz. Ortamda gayet hoş. Resmen bir tablo gibi. Hani olur ya böyle yakın çağın ünlü ressamlarının, Monet'in, Rembrandt'ın bazı tabloları. İşte görüyorsunuz, tablo gibi bir ortam var. Bizim tavsiyemiz, Çekya'ya geldiğinizde Karlovari'ye uğramanız diyoruz ve gezintimizi sürdürüyoruz.

0: Burada harika oteller, çok güzel restoranlar var. Restoranlar demişken biz çılgın Türkler de Karlovari'deyiz. Hem de yerleşik olarak. İşte Bohemian kristallerini satan bu abimiz yıllardır Karlovari'de. Evet değerli izleyenlerimiz, Karlovari turu devam ederken burada harika kristalleri gördük. Tabii ki burası Bohemia bölgesi ve Bohemia'nın da muhteşem kristalleri var. Biz onun için girdiğimizde bir baktık ki Türkçe konuşuyorlar. Sonra dedik ki Türkçe mi öğrendiler? Yok zaten Türkler onlar. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba, sağ olun. Hoş geldiniz.
0: Öncelikle... Hoş bulduk, tanışabilir miyiz?
1: Tabii tabii. Öncelikle hoş geldiniz. Benim ismim Selahattin Ocak. 26 yıldan beri buradayız. 92 yılında geldik. 1992, işte aşağı yukarı 26. yılımızı dolduruyoruz.
0: Sizi ne getirdi buraya?
1: Vallahi öyle tesadüf, rüzgar. Rüzgarlar getirdi işte. Yani gezmeye gelmiştik. Bir de arayış içerisindeydik tabii. Baktık burası boşluğu görüyoruz. Dedik tamam, burada biz şey yapabiliriz.
0: Neler yapıyorsunuz? Biraz işinizi de anlatın.
1: İşimiz, biz burada Bohemia Kristal'in Karlovar'daki satış distribütörüyüz. Bohemia Kristal'in gördüğünüz gibi A'dan Z'ye bütün ürünleri var. Yani figüründen büyük avizesine kadar büyük bütün ürünleri var.
0: Nasıl işler?
1: İşlerimiz Allah'a şükür fena değil. Yani yazın daha iyi oluyor. Kışın beklemedeyiz. Öyle kışın fazla bir işimiz olmuyor. Yani.
0: Türklerin ilgisi nasıl? Karlovari'ye olsun, sizin dükkanınıza olsun.
1: Şimdi efendim şöyle, Türklerin ilgisi Karlovari elbette çok. Tabii buraya ulu önderimiz Atatürk 1918 yılında gelip burada aşağı yukarı 27 gün civarında bir tatil oluyor burada. Onu da bildikleri için genelde bunları biliniyor. Tur rehberleri tarafından, buraya tur düzenleyen firmalar tarafından bilindiği için vatandaşlarımız bunu merak edip görmek istiyorlar. Nasıl bir yere gelmiş, vatanımız nasıl bir yerde tedavi görmüş diyerek.
0: Türkler de bolca geliyor o zaman.
1: Türkler de, evet, Türklerden de gelen var. Gelenler oluyor, evet.
0: Bolca. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi işler diliyoruz. Hayırlı işler.
1: Sağ olun. Biz teşekkür ederiz sizlere geldiğiniz için. Bize bu fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sağ olun.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Şile'deyiz. Şile Kalesi'ni, Fener'ini ve pek çok yerini, detaylarını gezdikten sonra yolculuğumuz Şile beziyle sona erecek. Ancak tabii ki her zaman olduğu gibi Şile'yi de rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Şile'de insan yerleşimleri tarih öncesine kadar gidiyor. Ancak kentleşme serüveni M.Ö. 8. yüzyılda, yani günümüzden neredeyse 2800 yıl önce başlıyor. Bu serüveni başlatan da Ege'de büyük kentler kurmuş Miletliler. Miletliler yaklaşık 3000 yıl kadar önce, M.Ö. binlerde Yunanistan Anak arasından gelip Ege bölgesine yerleşiyorlar. Ve orada 12 büyük kent kuruyorlar. İşte bu kentleri kurduktan sonra da İyon Rönesansı denilen bir yenileşme ve felsefenin de doğduğu bir kültür hareketine başlıyorlar. Bütün bunların kaynağı da onların denizci milleti olması ve bu işten çok para kazanıyor olmaları. Peki bu parayı nasıl kazanmışlar? Bir kere bulundukları coğrafya, Ege coğrafyası muhteşem bir yer. Ancak asıl önemlisi milletliler Karadeniz'den Akdeniz'e kadar koloniler kuruyorlar. Ve kurdukları bu kolonilerden getirdikleri ham maddeyi mamul madde haline getirip pek çok başka kente satıyorlar. Ve böylece bir zenginleşme yaşıyorlar. İşte onların kurduğu koloniler arasında Şile de var. Ve buraya bir bitkinin adını veriyorlar. Mercan köşk. Bu bitki dağlarda yetişen mor renkli bir bitki, bir çiçek. Belki de gemileriyle buraya geldiklerinde dağlarda bu çiçeği gördüler ve buraya file, yani mercan köşk adını verdiler. Ve o günden sonra da bu isim değişip dönüşerek günümüze Şile olarak geldi.

Hemen arkamda Karadeniz. Karadeniz tarih boyunca denizcilerin korkulu rüyası ola gelmiş. Hatta bir dönem ona misafir sevmez deniz adı verilmiş. Ve işte bu engin denizde sığınacak limanlara fazlasıyla ihtiyaç varmış. Karadeniz kıyılarında pek de öyle liman yoktur. Az sayıdadır. Bunlar da çok kıymetlidir. İçeriye girinti yapan koylar ideal limanlardır. İşte bunlardan biri de Şile'dir. Bir tarafında çıkan bir burun, diğer taraftaki kayalıklarla korunaklı bir liman haline gelmiş ve bu da onu antik dünyadaki o gemicilerin, o milletlerin gözdesi haline getirmiş. Milletlerle başlayan serüveni daha sonra istilalarla, başka halklarla devam etmiş. Yunanlılar da buraya gelmişler ve işte burada Yunanlılar bu limanı o denizcilikleri için fazlasıyla kullanmışlar. Ancak Yunanlılar ilginç bir şey yapmış. Karadeniz'e verdikleri isim bambaşka. Misafirperver deniz demişler, misafirsever deniz demişler. Bunu yapmalarının bir amacı var. Bunu sıkça yapıyor aslında Yunanlılar. Mitolojide de bunu kullanıyorlar. Tersine telkin. Var olanın tersini söyleyerek belki de onun gönlünü almak istediler. Onu bu telkinle biraz daha uslandırmaya çalıştılar. Ama anlaşılan beyhude bir çaba. Bu güzel havada bile Karadeniz yine dalgalarını Şile kıyılarına vurmaya devam ediyor.

Sadece Yunanlılar değil, aynı şekilde burada koloni kuranlardan biri de Cenevizlilerdir. Milletlerden yüzyıllar sonra 11-12. yüzyılda onlar da Cenova'dan yola çıkıp Akdeniz'de ve Karadeniz'de koloniler kurdular. Niyetleri milletlerle benzerdi. Onlar da bu kolonilerden kazandıkları paralarla kendi zenginliklerini arttırmaya çabaladılar. Ve işte onların Karadeniz'de kurdukları en önemli kalelerden biri hemen arkamda yükseliyor. Aslında kale demek pek de doğru değil. Bir gözetleme kulesi. Ona daha sonra yakından bakacağız ama Cenevizliler demişken Galata'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Cenova'dan yola çıkıyorlar ama Cenova ana üsleri olmasına rağmen onların ikinci ana merkezleri İstanbul Galata bölgesi olmuş. Orayı da surlarla çevirmişler ve işte Karadeniz'deki, Marmara'daki ve Ege'nin yakın bölgelerindeki yerleri oradan kontrol etmişler. Orayı ana üs olarak kullanmışlar. Oradan yola çıkan Cenevizliler Karadeniz boyunca Amasra, Şile gibi yerlerde kaleler inşa etmişler ve ticaretlerini güvence altına almışlar.

Tarih boyunca Şile ve çevresinde çok önemli olaylar yaşanmış. Bunlardan da en önemlilerinden biri 10 binlerin dönüşünde buraya gelen işte o Yunanlı askerler. Olay M.Ö. 4. yüzyılda geçiyor. Yunanlılar Perslerle savaşmak için Anadolu içlerine devam ediyorlar. Ve Antakya yakınlarında komutanları öldürülünce 10 bin Yunan askeri lidersiz kalıyor. Bozguna uğruyorlar ve ülkelerine dönmeleri gerekiyor. İşte onların oradan başlayan, önce Anadolu'yu yukarıya doğru çıkıp, Karadeniz'e çıkıp, oradan da buralara kadar gelip ülkeleri Yunanistan'a dönmelerinin hikayesidir bu. Anabasis adlı bir kitapta anlatılır. Bu kitabı yazan da o savaşın komutanlarından biridir, Sefon. Kendisi tarihçidir, yazardır. İşte onun anlattığı 10 binlerin dönüşü adlı kitapta buraya geldiklerini ve burada bir süre kalırken de başlarından çeşitli hikayelerin geçtiğini yine Anabasis adlı kitaptan öğreniyoruz. Ama Şile çevresinde önemli bazı kaya oluşumları var. İşte onlar da mağaralar. Ve işte bu mağaralarda da sıra dışı bazı olaylar yaşanmış. Onların da en önemlisi milattan sonra 3. yüzyıl Hristiyanlık yavaş yavaş Anadolu topraklarına ve Bizans'a doğru yayılmaya başlıyor. Bizanslılar yeni yeni tanıştıkları bu dine önemli ölçüde katılıyorlar. Ancak İmparator Diyoklet bundan çok hoşlanmıyor. Ve ceza olarak da yüzlerce, binlerce Hristiyan olmuş kendi halkını katlediyor. İşte bu katliamdan kurtulmak isteyen o Hristiyanlar Şile ve çevresindeki mağaralara saklanıyorlar. Canlarını böyle kurtarabiliyorlar. Ve tarih bize diyor ki sonradan Hristiyanlığa geçmiş ve Hristiyanlığı kabul etmiş Bizans halkının en büyük katliamlara uğradığı dönem Diyoklet dönemidir diyor. Ve İmparator Diyoklet bütün bu katliamlardan sonra tahtından feragat eder, emekli olur ve bugün Hırvatistan sınırları içindeki Split'e yerleşir. Orada bir saray yaptırır, denizde sıfır, kayalıkların üstünde. Ancak daha önce yaptığı bu katliamlar belki de rüyasına girer ve o sarayından kayalıklara kendini atarak intihar eder. Ardından mezarı o sarayın olduğu yere yapılır. Ama gelin görün ki tarih çok ironiktir. O mezarın olduğu yerde bugün kocaman bir Hristiyan katedrali yükseliyor.

Şile Limanı'nın bir tarafında yer alan kayalıklar hala heybetleriyle göz kamaştırıyorlar. Ve Şile'nin de en güzel fotoğrafik manzaralarını oluşturuyorlar. Bunlara geçmişte Rumların verdiği bir takım isimler var. Aya Anna ya da Pera Aya Anna gibi isimlerle anılıyor. 5-6 tane böyle kaya var ve en yüksek olan Aya Anna olarak anılan 30 metrelik kaya bloğu. Onun yanında ise 25 metre yüksekliğinde olan ve daha geniş alana yayılmış olan bir kütle dağı var. Oraya ise Castro adı verilmiş. Castro kale demek aslında. Bunun da sebebi çok açık. Hemen üstünde yükselen gözetleme kulesi. Dilerseniz bir zamanlar Cenevizlerin inşa ettiği söylenen bu kaleye yakından bir bakıp tarihini şöyle bir inceleyelim.

Bir zamanlar Castro olarak adlandırılan ada bugün Ocaklı adını almış. Ve adanın üstünde 20 metre yüksekliğinde bir gözetleme kulesi eski kaleden baki kalmış. Çünkü sadece bu kule değil, çevresi surlarla çevrili bir kaleymiş burası. Ancak zamanla o surlardan pek eser kalmamış. Kule de restore edilmiş ve bugünkü görünümünü kazanmış. İşin ilginç yanı, restore edildikten sonra biraz esprili olarak da kale Sünger Bob'a benzetilmiş. Bir çizgi film kahramanı, çocukların da çok sevdiği. Ama biz tarihe baktığımızda ise bütün bu güncelden uzaklaşıyoruz ve bambaşka şeyler görüyoruz. Burası Bizanslar döneminde yapıldı ya da Cenevizler yaptı deniyor ama bu tip kalelerin tarihi pek de bilinmez. Çünkü insanlar bir yere yerleştikten sonra ilk ihtiyaç duydukları şeylerin başında savunma gelir. Ve onun için de en uygun yere kale inşa ederler. Ardından gelen herkes o kaleye eklemeler çıkarmaları yaparak yaşatır. İşte bu da o tür kalelerden biri. Bizanslar burayı sürgün yeri olarak kullanmışlar. Hatta Prens Alexios, bir Bizans prensi buraya gözleri kör edilerek sürgüne gönderilmiş. Daha sonra Cenevizler de burayı muhtemelen kullandılar. Az önce anlattığım ticaret yollarını güvence altına alabilmek için. Bir de kalenin surlarının kulesinin dışında sarnıcı bulunuyor. Doğal olarak o tip bir yerde, bu kadar yüksek bir yerde suyu elde edemezsiniz. Onun için de bu tip yerlere genellikle sarnıçlar açılır ve buraya yağmur suyu toplanır. Yağmur suyu yetmediği dönemlerde ise muhtemeldir ki taşıma suyla takviye edilirdi. Dediğim gibi bu kalenin tarihini çok da iyi

bilmesek de bazı hikayeler kırıntılar olarak günümüze kadar ulaşmışlar. Ama bu kalenin yapımında kullanılan önce beyaz daha sonra renk değiştiren taş çok yakınlardaki Ahmetli köyünden getirilmiş. Ve onlarla bu kale hem restore edilmiş hem de geçmişte belki de yine de aynı ocaktan getirilmiş taşlarla yapılmış olabilir.

Şile ve çevresindeki mağaralardan az önce bahsetmiştim. Özellikle Hristiyanlığın yayıldığı dönemlerde Hristiyan olanların canlarını kurtarmak için bu mağaralara sığındığını söylemiştim. Ancak Şile'deki mağaraların hikayesi hiç bitmiyor. Merkezde yer alan Feneraltı Mağarası'nın hemen yanındayım. Oraya sadece denizden ulaşabiliyorsunuz. O mağaraya bugün Feneraltı deniyor. Bir ismi de Fusa Mağarası. Ama işin ilginç yanı bambaşka. Mitoloji, efsaneler ya da hikayeler, halk hikayeleri hiç yerinde durmazlar. Çağlar boyu değişir, dönüşür, insanlar onlara bir şeyler eklerler ve yollarına bu şekilde devam eder bu hikayeler, bu efsaneler. İşte onlardan biri de altın postu bulmak için Gürcistan'a, Kolkis'e giden Argonotların hikayesidir. O hikayede Yunanistan'dan yola çıkıp Gürcistan'a gidip altın postu alıp ülkesine dönen komutan Jason'ın hikayesi anlatılır. Ve işte o hikayede her ne kadar orijinalinde geçmiyor olsa da bugün Şile'nin ve Şile ile ilgili pek çok metinin en önemli konularından biri olarak karşımıza bu mağara çıkar ve işte bu mağaraya Argonotların gelip sığındığı anlatılır. Dedim ya, orijinal metinde böyle bir şey yok ama buna rağmen işte bu efsaneler daha sonraki dönemde eklemelerle, çıkarmalarla günümüze bambaşka şekilde ulaşıyor. Feneraltı Mağarası da bunun iyi bir örneği. Feneraltı demişken ismini aldığı Fener, Şile'nin yine en güzel fotoğraf veren yerlerinden biri. Dilerseniz buradan Fener'e çıkalım ve onun hikayesine yakından bir bakalım.

Şile isminin kökeniyle ilgili bir teori daha var. O da hemen yanımda cılız da olsa akmaya devam eden Fisilis Deresi. İşte bu derenin ismi Şile'ye dönüşmüş diyorlar. Biz de şimdi o dereyi geçip Fener'e doğru yolumuza devam ediyoruz.

Ülkemizde bulunan 350'nin üzerindeki deniz fenerinin en önemlilerinden biri kuşkusuz Şile deniz feneridir. Sadece ülkemiz için değil, dünyada da etkin olarak görev yapan en büyük ikinci fener olarak literatüre geçmiş. Denizden 60 metre yüksekliğinde 100 santimden daha kalın duvarları var ve 72 basamakla yukarıya çıkıyorsunuz. İşin ilginç yanı, burayı yapanlar Fransızlar. Fransız Fenerler İdaresi 1859'da burayı inşa ediyor. Öncesinde 1856'daki Kırım Savaşı'nı bahane ederek de ülkemizde pek çok bu tip fener inşa edilmiş. İşte bu da 1859 yılında yapılıyor. Ancak ben bambaşka bir şey söyleyeceğim. İşin çok ilginç bir yanı var. Özellikle o tarihlerde 19. yüzyılda Almanlar ve Fransızlar ülkemizde bolca demiryolu, liman, tren garı ve deniz feneri inşa ediyor. Dikkat edin, hepsi ulaşımla ilgili. Bunun çok önemli bir sebebi var. 19. yüzyıl kapitalizmin yükseldiği yüzyıl ve o dönemde Batı ham maddeye ihtiyaç duyuyor. İşte o ham maddeyi de bizim gibi ülkelerden getirmek için gemilerin ve trenlerin sağlıklı işlemesi gerekiyor. İşte bu nedenle de o dönemde ülkemize giren dış yatırımın %70'i deniz fenerlerine, tren yollarına ve garlara harcanıyor. Hal böyle olunca da rahatlıkla buradaki malları alıp ülkelerine götürüyorlar ve orada mamul hale getirip çok daha fazla fiyata belki de bizim gibi ülkelere geri satıyorlardı.

Şile Deniz Feneri'nin mimarisi ve taş işçiliği Türk mühendisler, Türk mimarlar tarafından tasarlanmış ve ortaya işte bu heybetli fener çıkmış. İçerinin metal aksamı ve özellikle de o kristal mercek sistemi Paris'te üretilip burada yerine monte edilmiş. Ve işte o mercek sistemi sayesinde de 56 kilometre ileriden ışığı görülebiliyor. Bu arada rengi çok ilginçtir. Siyah beyaza boyanmıştır. Bunun önemli bir nedeni var. Beyaz renk sayesinde fener geceleri, siyah renk sayesinde de gündüzleri kolaylıkla fark edilebiliyor. Ve bir zamanlar fitil sistemiyle olan bu ışıklandırma daha sonra elektrikle birlikte daha otomatik hale geliyor. Ve işte o bir zamanlar kullanılmış olan materyaller daha sonra fenerin girişinde bir küçük müzede sergilenmeye başlamış. Burası özellikle yaz aylarında ziyarete açık ve o eski aksamı, tertibatı burada görme şansını bulabiliyorsunuz.

Arkamda gördüğünüz kayaların dibinde bir su kaynağı var. Ve burada belki de yüzyıllar boyunca su çıkmaya devam ediyor. İşte böylesi bir oluşumu gören halk da buraya bir hikaye yakıştırmış. Ne kadar gerçek, ne kadar değil. Buraya Ağlayan Kaya diyorlar. Ve hikayesi de şöyle anlatılıyor. 1730'lu yıllardayız. Yine Şile'nin en zengin adamlarından biri Dimitri Ağa. Ve işte Dimitri Ağa'nın dünyalar güzeli bir kızı var, Eftalya. Dimitri Ağa'nın konağının çevresindeki çiftliklerinde çiftçilik yapmakta olan, çobanlık yapmakta olan bir de yanaşma var. Adı Mehmet. Annesiyle birlikte ağanın hizmetindeler. Ve bir gün Eftalya ile Mehmet karşılaşırlar ve abayı yakarlar. Gizli gizli buluşurlar. Ancak bunu duyunca Dimitri Ağa annesiyle birlikte Mehmet'i çiftliğinden kovar. Daha sonra gizlice buluşur Mehmet Eftalya ile. İşte buluştukları yer bu kayaların üstüdür. Ve burada kavuşamayacaklarını anladıkları için gözyaşı dökerler. O döktükleri gözyaşı burada pınar olmuştur. Ve sonunda da bu dünyada madem buluşamadık, öte dünyada buluşalım deyip el ele tutuşup bu kayalıklardan kendilerini attıkları rivayet edilir. Bu halk arasında anlatılan bir efsanedir. Ama gerçek olan bir şey vardır ki kayaların altından çıkan bu su kaynağı. Ve işte buraya kutsallık atfeden insanlar da gelip buraya ağaçlara çaput bağlıyorlar ve beyhude olarak buradan medet umuyorlar.

Şile deyince pek çoğumuzun aklına kuşkusuz Şile bezi gelir. Burası bir kumaşa adını vermiş bir yerleşim. Sebebi de burada üretiliyor olması. Çok özel tekniklerle yapılıyor. Pamuklu iplikler önce tezgahlarda dokunuyor ve ardından bunlar deniz suyuyla yıkanıyor. Ve karbonat, kireç kaymağı karıştırılıyor.

bastırılarak oluşturulan bu beyazlatma işleminden sonra yine deniz suyunda çırpılarak iyice yıkanıp kurumaya bırakılıyor. İşte bütün sırrı bu ve bürümcüklü oluyor. Bu nedenle de ütülemeye gerek olmuyor ama asıl özelliği doğal olması ve nefes alması. Bu nedenle de terletmiyor. Bu tip özellikler Şile bezini hem özel hem de kıymetli kılmış. Burada da her yıl Şile Bezi Festivali yapılıyor ve bununla ilgili, Şile Bezi ile ilgili pek çok dükkanda da ürünler satışa sunulmuş durumda. Buraya geldiğinizde de mutlaka Şile Bezi'nden bir kıyafet, bir gömlek gibi şeyler almanızda fayda var. Hem fiyatları burada uygun hem de kalite garantisi var.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
2: Hoş geldiniz.
1: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
3: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
4: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
1: Ya.
5: İnanamıyorum.
3: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
5: Taneleri çok güzeldi.
1: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
4: Çorba kaldı mı?
1: Yine yaparım.
0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz?
10: Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek.
9: Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken yeni kıvrımlı gövdesiyle her tüye ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Baba.
12: Oğlum gidin. Bunlar sizi de sağ koymaz. Ali Emin'in adresi. Para da var. Tez kaçın. Durmayın, kaçın.
13: Bu çocuklar Ali dayıyı arıyorlar.
14: Yok burada Ali Mali.
11: Aç mısınız?
15: He ya, açız.
11: Ah, onun adı böcektir. Sen uyumana bak.
16: Onda her türlü yol vardır. Ben olsam o çarpıkla iş yapmam.
17: Önce şu vidaları sökeceğim.
11: Hırsızlık mı yapıyorsun?
15: Çarpık alma, bir pantolon alacağız.
11: Ne zaman çıkarız? Hanan geldiği zaman bırakırlar. Kemal!
18: Yürü dedim, rezil ettin bütün günümü zaten benim. Yürü diyorum sana, hadi.
11: Yusuf bulunmaz demiş, değil mi?
12: Lan sus dedim!
11: Ha, bakayım öyle.
12: Al bak!
19: Kaçayım demeyin. Karakola kadar gelin bizimle.
11: Böcek öldü.

0: Falconet'i bıçakladın.
1: Yusuf ile Kenan bugün 13.45'te TV4'te.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden mümkün. Her Perşembe 23.45'te TV4'te.
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
11: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
10: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
5: Ne diyor?
3: Ay, dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abaküs.
5: Kasa.
9: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara!
11: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

keyifli bir yolculuk yaptık. Tabii ki her zaman olduğu gibi rivayetler, söylenceler ve efsaneler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar görüşene kadar hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, ben Azal Zümran'ım. 10 yaşındayım ve 5. sınıfa gidiyorum. Resim çizmeyi ve yüzmeyi çok seviyorum. Süper Kumbara'ya katılmak için sabırsızlanıyorum. Ve oradaki arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Herkese görüşürüz.
2: Merhaba, ben Defne Çavur. 10 yaşındayım ve 5. sınıfa gidiyorum. Kelime oyunlarını ve bilgi yarışmalarını çok seviyorum. Logo yapmaktan, kitap okumaktan ve doku çözmekten çok keyif alıyorum. Büyüdüğümde uzay bilimleriyle ilgilenen bir bilim insanı olmak istiyorum. Herkese eğlenceler.
3: Merhaba, ben Yetefe Akbaş. 10 yaşındayım. Koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Yüzmeyi, futbol oynamayı, kitap okumayı çok seviyorum. Bu programı severek izliyordum ve ben de katılmak istiyorum. Tüm yarışmacı arkadaşıma başarılar diliyorum.
4: Merhaba, ben Yusuf Altınal. Yarışma İstanbul Teknoköy'den katılıyorum. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim arasında yemek yapmak, spor yapmak ve resim çizmek vardı. Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Hayalim dünya turu yapmak. Yarışmacı arkadaşlarım başarılar diliyorum. Yarışmada görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birinci masada Yiğit Efe'yi misafir ediyoruz. İkinci masada Hazal var. Üçüncü masada Yusuf ve dördüncü masada da Defne. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl hissediyoruz?
5: İyi.
0: Harika gözüküyorsunuz. Yiğit Efe'cim, seninle başlayalım. Seni tekrar tanıyalım daha yakından.
5: Merhaba, ben Yiğit Efe Akbaş. 10 yaşındayım. Bu yıl ortaokula başlayacağım.
0: Harika.
5: Büyüdüğümde ya makine mühendisi ya da bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Tüm yaşayacak arkadaşıma başarılar diliyorum.
0: Şahanesin Yiğit Efe'cim. Bütün hayallerin gerçek olsun. Hazal'cığım, hoş geldin.
6: Merhabalar, ben Hazal Zümran Önem. 5. sınıfa gidiyorum. Yüzmeyi ve resim çizmeyi çok seviyorum. Ve buradaki arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz sana da Hazal'cığım. Yusuf'cığım.
7: Merhaba, ben Yusuf Altınlar. Yarışma İstanbul Çekmeköy'den katılıyorum. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim yakan top oynamak, resim yapmak ve tatlı yapmaktır. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Şahanesin sen de Yusuf'cum. Teşekkür ediyoruz ve Defne'cim hoş geldin.
8: Merhaba, ben Defne Çavur. 10 yaşındayım ve 5. sınıfa gidiyorum. Resim yapmayı, kitap okumayı ve resim sergileri gezmeyi çok seviyorum. Herkese iyi eğlenceler.
0: İyi eğlenceler. O zaman arkadaşlar artık başlayalım mı?
6: Evet.
0: Hadi bakalım, Yiğit Efe için gelsin harf tablomuz. Hangisi olsun?
9: Umudun U'su.
0: Umudun U'su 30 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Gerçekleşme olasılığı kalmamak anlamındaki deyimdir. Nokta nokta düşmek. Süremiz başladı.

0: Suya düşmek.
1: Suya düşmek mi doğru cevabımız, görelim. Bravo. Güzel başladık arkadaşlar. Hazal'la devam ediyoruz.
0: Türkiye'nin T'si.
1: Türkiye'nin T'si 60 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Bir cihazın kullanılabileceği düzeye göre elektrik akımını ayarlayan alettir. Süremiz başladı.

Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.

0: Var mı arkadaşlar fikrimiz?
1: Yok.
0: O zaman bir kutu daha açalım. Bir cihazın kullanılabileceği düzeye göre elektrik akımını ayarlayan alet. Bir kutu
1: adaptör
0: daha derken Hazal'dan gelen bu cevapla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz? Bravo. Düşündük, taşındık, doğru cevabı bulduk ve Yusuf'la devam ediyoruz.
1: Ayşe'nin ağası.
0: Ayşe'nin ağası 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Ayak direyen aksi anlamlarındaki sözcüktür. Süremiz başladı.

0: Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Defne. İnatçı.
0: İnatçı mı doğru cevabımız görelim? Bravo. Defne için geliyor harf tablomuz.
1: Kardeşim İpek'in iyisi.
0: İpek'in iyisi 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Geçmişte anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Geride.
1: Geride mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Haydi ekip çalışması arkadaşlar.
2: Eskiden.
1: Eskiden mi doğru cevabımız görelim? Bravo. Şimdi arkadaşlar ilk 4 sorumuz geride kaldı sınma turu için. Bir kumbaramıza gidelim istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 130 puanımız var ve 2370 puana ihtiyacımız var. Bu harika ekip bence bunu başarır. Değil mi arkadaşlar?
3: Evet.
1: Evet. Yiğit Efe için geliyor harf tablomuz.
2: Rize'nin R'si.
1: Rize'nin R'si 50 puan değerinde ve animasyondan gelecek sorumuz. Kahramanları köpekler olan bir ekibin maceralarının yer aldığı animasyondur. Pav nokta nokta. Süremiz başladı.
3: Öyle sen.
1: Sendeyiz. Cevap verebilirsin, sendeyiz.
2: Şey, butona bas.
1: Buton...

0: Butonu basmaya gerek yok. Sende sıra. Sen cevap verebilirsin Yitefe'cim. Efendim?
1: Pav Petrol.
0: Pav Petrol mü doğru cevabımız? Bravo. Sizde olduğumuzda arkadaşlar butonunuza basmanıza gerek yok. Zaten sıra sizin olduğunuzda oldu.

0: Kültürden gelecek sorumuz. Bir sıvıyı içindeki katı maddelerden ayırmak için bez veya delikli bir kaptan geçirmektir. Süremiz başladı.
1: Süzme. Yok. Süzme?
0: Süzme mi? Süzme mi doğru cevabımız görelim? Olmadı.
1: Süzmek.
0: Yusuf'tan süzmek cevabı geldi. Doğru mu görelim? Bravo, Hazal süzme dedi. Yusuf süzmek dedi. Arkadaşlar güçlerinizi birleştirdiniz. İşte ekip çalışması, harikasınız. Ve Yusuf için geliyor harf tablomuz.
1: Sancaktepe'nin S'si.
0: Sancaktepe'nin S'si 70 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz. Tarihte Türk devletlerinin kurulduğu ana yurt olarak anılan bölgedir. Süremiz başladı.
1: Doğu Asya.
0: Doğu Asya mı doğru cevabımız? Haydi ekip çalışması. Ne olabilir Yiğit Efe?
2: Orta Asya.
0: Orta Asya mı doğru cevabımız? Görelim. Bravo. Arkadaşlar hemen size bir bilgi vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Türklerin bilinen ilk ana yurdu Orta Asya'dır. Orta Asya'da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda yazıdan önceki döneme ait önemli kültür merkezleri ortaya çıkarılmıştır. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştık ve Defne ile devam ediyoruz.
1: Kuzenim Yağmur'un yeğesi.
0: Yağmur'un yeğesi 40 puan değerinde ve alışverişten geliyor sorumuz. Mağazalarda yalnız bir tür eşya satılan bölümdür. Süremiz başladı.
1: Reyon.
0: Doğru cevabımız reyon mu görelim? Bravo. Arkadaşlar ısınma turu için sadece 4 sorumuz kaldı. Yiğit Efe ile devam ediyoruz.
2: Osman'ın oğusu.
0: Osman'ın oğusu 30 puan değerinde ve bitkilerden gelecek sorumuz. Yaprakları salatalarda kullanılan, sebze olarak yetiştirilen bir bitkidir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması derken Yusuf'tan Roka cevap gelir mi dedim ve geldi. Doğru mu görelim? Arkadaşlar hepinizin kuliste konuştuk sizlerle. Yemekle arası iyiydi. Salata da yapar mıyız? Evde yardımcı olur muyuz annelere mutfakta?
1: Yani.
2: Evet.
0: Harikasınız. Evet. Yiğit Efe yani dedi. Ama destek oluyoruz değil mi büyüklerimize? Evet. Teşekkür ediyorum ve Hazal'la devam ediyoruz.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 60 puan değerinde ve canlılardan gelecek sorumuz. Atın en hızlı koşma biçimidir. Süremiz başladı.
1: Atın en hızlı koşma biçimidir. Hızlanma. Yok hızlanma değil, hızlanma değil. Başka.
0: Var mı cevap? Olmadı. Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Atın en hızlı koşma biçimi ne olabilir? Bir kutu açalım, öyle düşünelim.

0: Son 60 saniyemiz. Bir kutu daha açalım.
1: 4 nal. 4 nal.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Isınma turu için kaldı sadece 2 sorumuz ve 2 harfimiz Yusuf için geliyor.
1: Eskişehir'in E'si.
0: Eskişehir'in E'si 30 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Yemek, dinlenme gibi amaçlarla gün ortasında verilen aradır. Nokta nokta tatili. Süremiz başladı.

0: Öyle.
1: Doğruysa eğer Yusuf kumbaramız 30 puan ekler mi görelim? Bravo. Ve son harfimiz Defne için geliyor.
0: Narın nesi?
1: Narın nesi 60 puan değerinde ve yemekten gelecek sorumuz. Yemek pişirilip satılan yerdir. Süremiz başladı. Olmadı. Haydi ekip çalışması derken.
0: Restorant.
1: Restoran. Restorant mı doğru cevabımız görelim. Olmadı. Hadi ekip. Beraber bulalım. Burası neresi olabilir? Süremiz var arkadaşlar. Düşünelim. Siz düşünürken ben bir kutu açayım. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Yusuf'la Yiğit Efe aynı anda butona bastılar.
0: Lokanta.
1: Katılıyor
2: musun? Ben de onu diyecektim.
1: Yiğit Efe de onu lokanta diyecekmiş. Arkadaşlar siz de katılıyor musunuz? Ekip evet, arkadaşlarınızla herkes katılıyor. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar nasılız? Isınma turu geride kaldı artık. Evet. Bitirdik buradaki soruları. Keyifli miyiz?
0: Evet, evet.
1: O zaman ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Bir de hızlıca tahminleri alalım. Yiğit Efe'cim sence kumbaramızda kaç puan gitti?
0: 350.
1: 350. Hazal?
3: 250.
1: 250. Yusuf?
4: 370.
1: 370. Defne?
5: 380.
1: 380. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 480 puanımız var ve 2020 puana da ihtiyacımız var. Yaparız değil mi bunu biz?
0: Evet, evet.
1: Şahanesiniz. O zaman şimdi hızlıca ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza ve ben inanıyorum ki arkadaşlarım ikinci tur için hazır. Değil mi arkadaşlar?
0: Evet.
1: Harikasınız. Evet. O zaman Yiğit Efe için geliyor harf tablomuz.
0: Samsun'un S'si.
1: Samsun'un S'si 80 puan değerinde ve eş anlamlı kelimelerden gelecek sorumuz. Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıtların ortak adı ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Olmadı. Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Yaparız bunu. Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıtların ortak adı ve eş anlamlısı. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Var mı fikrimiz?
4: İkinci kelimesi araç.
1: Yusuf bir ekip evet çalışması başlattı şu anda. Hazal da katıldı ona. Bir bence kutu de daha açalım. Yiğit Efe de katılıyor. Hadi beraber düşünelim ne olabilir? Yusuf?
4: Vasıta araç.
1: Bir daha söyle.
4: Vasıta araç.
1: Doğru mu cevabımız görelim. Bravo. Güzel bir ekip çalışmasıyla başladık. Bir de ekip üzerine birbirini kutluyor arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hazal'la devam ediyoruz.
0: Irmağın ısı.
1: Irmağın ısı 100 puan değerinde ve yemeklerden gelecek sorumuz. Türk mutfağında sevilen lezzetler arasında yer alan ana malzemesi buğdaydan elde edilen yemektir. Süremiz başladı.

0: çalışması derken
1: bulgur pilavı.
0: Yusuf'tan gelen bu cevapla kumbaramıza 100 puan ekler miyiz görelim. Yusuf'cum alkış önden geldi ailelerimizden de. Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki bugün buradasınız. Bulgur pilavı yapar mıyız evde, yer miyiz arkadaşlar? Evet, anneler yapıyor evet. mu? Çok güzel değil mi?
1: Evet,
0: çok güzel. Lezzetlidir ve de çok sağlıklı. Yusuf'la devam ediyoruz.
1: Kuzenim Ömer'in ölsü.
0: Ömer'in ölsü 80 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Araçların çalışmasını sağlayan, elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan cihazdır. Süremiz başladı.

Haydi ekip çalışması ne olabilir? Bir kutu açalım. Düşünmeye devam edelim. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Araçların çalışmasını sağlayan, elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan cihaz. Bir kutu daha açalım. Son 60 saniyemiz arkadaşlar. Bir kutu daha açalım. Var mı fikriniz?
1: Yok.
0: Bir kutu daha. Son 30 saniyemize girdik. Bir kutu daha açalım. Yusuf?
2: Akümülatör.
0: Akü?
3: Ben de diyeceğim.
2: Milatör.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Son dakikada cevabı da bulduk arkadaşlar ve Defne ile devam ediyoruz.
4: Anneannem Türkan'ın teyze.
0: Türkan Hanım'ın teyze 80 puan değerinde ve oyunculardan gelecek sorumuz. Eyvah Eyvah, Bursa Bülbülü, Hedefim Sensin adlı filmlerde rol alan oyuncudur. Süremiz başladı. Eyvah Eyvah. Olmadı. Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Kim olabilir bu oyuncumuz? İzlediniz mi bu filmleri?
4: Evet.
0: Evet dedi Yiğit Efe.
4: Ama adını unuttum.
0: Defne?
5: Ata Demirer.
0: Yiğit Efe katılıyor musun?
4: Evet.
0: Yiğit Efe de katılıyor Defne'ye. Defne ve Yiğit Efe'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Arkadaşlar Ata Demirer'in de çok güzel bir fotoğrafı yanımızda. İzlemiştik değil mi Ata Demirer
4: evet.
0: filmlerini? Çok keyifli gerçekten izlemesi. Buradan da kendisine.
4: Ben hepsini izledim.
0: Hepsini izlemiş hem de Yiğit Efe. O zaman sevgilerimizi gönderiyoruz sevgili Ata Demirer'e ve Yiğit Efe ile devam ediyoruz.
4: Arkadaşım Emir'in E'si.
0: Emir'in E'si 140 puan değerinde ve özel günlerden gelecek sorumuz. Her yıl Mart ayının son pazartesi günü başlayan okumaya dair etkinliklerin düzenlendiği dönemdir. Süremiz başladı.

0: beraber bulmaya çalışıyoruz. O zaman ben sizin için bir kutu açacağım. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Kütüphane haftası.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar, kumbarayı merak ediyor musunuz?
2: Evet.
0: Ben de çok merak ediyorum. O zaman bir kumbaramıza gidelim. Kumbaramızda 830 puanımız var arkadaşlar ve 1670 puana da ihtiyacımız var. Harikasınız. Ve Hazal'la devam ediyoruz.
1: Öğretmenim, Yunus öğretmenim yeğesi.
0: Yunus Bey'in yeğesi 80 puan değerinde ve danslardan geliyor sorumuz. Birçok yöremizde tahtadan yapılan nesnelerle yapılan halk dansıdır. Süremiz başladı. Son anda bir şey geliyordu
1: yok,
0: sanki ama
1: gelmedi.
0: Yusuf.
1: Kaşık oyunu.
0: Azalcığım.
1: Ben kaşık dedim, oyununu yapamadım.
0: Oyununu da Yusuf tamamladı. Peki cevap doğru mu görelim? Bravo. Böyle son dakikada bir cevap geldi, son saniyede değil mi Hazal'cığım? Teşekkür ederim Yusuf'cum. Sen de çok güzel bir ortak çalışma yaptın ve Yusuf'la devam ediyoruz.
3: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 170 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Bu turdaki en yüksek puanımız arkadaşlar. Görelim sorumuzu. İlgilenmemek, karışmamaktır. Süremiz başladı. Olmadı. Haydi ekip çalışması. İlgilenmemek, karışmamak. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Var mı fikrimiz? O zaman bir kutu daha açalım.
1: Hazal? Kimse seninle uğraşamaz.
0: Kimse seninle mi, senle mi uğraşamaz mı görelim?
1: Yok.
0: Olmadı. Hadi bir kutu daha açalım. Son 57 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Hazal?
1: Kendi haline bırakmak. Ben de onu diyecektim.
0: Herkes katılıyor mu Hazal'a?
1: Evet.
0: Peki cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Çok güzel gidiyoruz. Defne için gelsin Arif ablamız.
2: Babam Hakim ve dedem Hasan'ın H'si.
0: Sevgilerimizi iletiyoruz. H harfi 90 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. Genellikle oturulan ve yatılan yerlerde üreyen, kaşınmaya sebep olan bir tür böcektir. Süremiz başladı.

Olmadı. Haydi ekip çalışması. Bu böcek ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Arkadaşlar bakın, genelde oturulan ve yatılan yerlerde üreyen, kaşınmaya sebep olan bir tür böcek.

0: bir kutu daha açalım. Son 60 saniye arkadaşlar. Bir kutu daha açalım. Hazal?
1: Tahta kurusu? Doğru. Belki.
0: Belki dedi ama doğru mu görelim? Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. İkinci turumuzda da sadece 4 sorumuz kaldı. Yiğit Efe için gelsin harf tablomuz.
2: Nil'in N'si.
0: Nil'in N'si 110 puan değerinde ve şehirlerimizden gelecek sorumuz. Dondurması meşhur olan bir ilimizdir. Süremiz başladı. Sendeyiz.
2: Kahramanmaraş.
0: Kahramanmaraş dedi Yiğit Efe. Herkesin de eller butonda. Herkes dondurma seviyor herhalde arkadaşlar ekipte. Evet. Doğru mu görelim? Şahanesiniz. Hazal için gelsin harf tablomuz.
1: Demir'in D'si.
0: Demir'in D'si 80 puan değerinde ve tabirlerden geliyor sorumuz. Gelişi güzel bir araya getirilmiş, aralarında uygunluk bulunmayan manasındaki tabirdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Böyle gelişigüzel bir araya getirilmiş. Aralarında da hiç uygunluk yok. Bir kutu açalım, düşünmeye devam edelim. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Var mı arkadaşlar bir tahmin?
1: Yok.
0: Hiç tahmin yok mu?
1: Yok.
0: O zaman bir kutu daha açalım. 60 saniyemiz var. Haydi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Gelişigüzel bir araya getirilmiş böyle. Aralarında da hiç uygunluk bulunmuyor. Ne olabilir? Nasıl olabilir bu? Bir kutu daha açalım. Yusuf?
2: Derme çatma.
0: Doğru mu görelim? Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Kaldı bu tur içinde iki sorumuz ve iki harfimiz. Yusuf için gelsin harf tablomuz.
2: Ütünün üsü.
0: Ütünün üsü 150 puan değerinde ve marşlardan geliyor sorumuz. Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar sözleriyle başlayan marşın devamıdır. Nokta nokta, nokta nokta, nokta nokta doğar. Süremiz başladı.
2: Güneş ışıktan şimdi doğar.
0: Güneş ışıktan şimdi doğar mı doğru cevabımız? Görelim. Olmadı. Yaklaştık. Işıktan değil de nereden olabilir arkadaşlar? Hazal içinden söylemeye bak. İçeriden şimdi söylüyorsunuz arkadaşlar.
1: Güneş.
0: Hadi bir kutu açalım o zaman. Yusuf?

0: ufuktan şimdi doğar.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Ve son harfimiz Defne için geliyor.
0: Kuzenim Adan'ın ası.
1: Adan'ın ası 160 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz.
2: Başaramayacağım bir konuda kesin konuşma anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta ye, nokta nokta nokta nokta söyleme. Süremiz başladı.
1: Olmadı, haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha açalım, öyle düşünelim derken.
0: Büyük, büyük.
1: Var mı cevabın Azal'cığım?
0: Yok.
1: Olmadı. Haydi ekip çalışması.
0: Büyük lokma ye, küçük laf söyleme.
1: Büyük lokma ye, küçük laf söyleme mi? Doğru cevabımız görelim. Olmadı. Ekip çok güzel çalışıyor ama yaklaştın Azal'cığım. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım derken Azal
0: büyük lokmayı
1: yine...
0: küçük söz... Ay, büyük lokmayı büyük söz söyleme.
1: Büyük lokmayı büyük söz söyleme mi doğru cevabımız? Azal'cığım. Azal'cığım seni... Bu azminden dolayı kutluyorum. Teşekkür ediyorum sana. Nasıldı arkadaşlar bu tur? İkinci tur da bitti.
0: Çok güzeldi.
1: Çok güzeldi. O zaman hemen bir kumbaramıza gidelim bakalım. Kumbaramızda kaç puan birikmiş?
0: Bence 1200.
1: 1200 mü diyorsun? Hadi o zaman göreceğiz şimdi bakalım. 1470 daha da fazla arkadaşlar ve 1030 puana ihtiyacımız var. Yani finalde kaç soru bilirsek ödül bize? Her soru 200 olduğuna göre. 6 soru bilirsek finalde ödül bizim arkadaşlar. O zaman şimdi biz hızlıca finale gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza arkadaşlar. Final turu için hazır mıyız?
1: Evet!
0: Harikasınız. O zaman Yiğit, Efe için gelsin kategorilerimiz. Araç gereçler, fen bilgisi, yiyecekler, doğru yazım. Hangisi olsun?
2: Fen bilgisi Rize'nin R'si.
0: Fen bilgisi Rize'nin R'si. Sorumuzu görelim. İnsan vücudunda A, B, AB ve sıfır şeklinde ayrılan sınıflandırmadır. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması.
1: Defne. Hangi grubu?
0: Defne'den gelen kan grubu cevabıyla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar ilk 200 puanımızı attık final turunda. Şimdi Hazal'la devam ediyoruz.
2: Yiyecekler Faruk'un F'si.
0: Yiyecekler Faruk'un F'si. Sorumuzu görelim. Kaynar suda kabuğuyla pişirilmiş yumurtadır. Süremiz başladı.
2: Rafadan.
0: Cevap doğruysa Hazal kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Bravo. Yusuf için geliyor kategoriler.
3: Yiyecekler Elif'in E'si.
0: Yiyecekler Elif'in E'si. Sorumuzu görelim. Bakliyat ve kuru yemişlerin şeker...

0: ile kaynatılmasıyla hazırlanan bir tatlıdır. Süremiz başladı.
1: Aşure.
0: Hızlı. Siz tatlıyı çok seviyordunuz değil mi? Bu ekip evet. Dedi ki bana ben tatlı, biz tatlı çok seviyoruz Eliza abla. Peki doğru mu cevabımız görelim? Haydi arkadaşlar bir kumbaramıza gidelim mi?
1: Evet. Evet.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan var? Arkadaşlar kumbaramızda 2070 puanımız var ve sadece 430 puana ihtiyacımız var. Şahanesiniz. Defne ile devam ediyoruz.
2: Doğru yazım kitabın K'si.
0: Doğru yazım kitabın K'si. Sorumuzu görelim. Telefondaki konuşma süresinin birimini ifade eden sözcüğün doğru yazımıdır. Kontör, kontur, kontür. Süremiz başladı.
1: Kontür.
0: Bir mi, iki mi, üç mü?
1: Üç.
0: Kontür cevabımız doğru mu görelim? Olmadı.
1: Kontör.
0: Bir mi, iki mi?
1: Bir.
0: Yiğit Efe bir dedi. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Yiğit Efe için gelsin kategorilerimiz.
2: Doğru yazım Duru'nun D'si.
0: Doğru yazım Duru'nun D'si. Sorumuzu görelim. Belge anlamındaki kelimenin doğru yazımıdır. Döküman, doküman, döküman. Süremiz başladı.
2: Üç döküman.
0: Döküman dedin evet. Değil mi? Üç numarası. Tamam. Görelim bakalım cevabımız doğru mu? Olmadı. Hangisi olabilir arkadaşlar?
1: Doküman.
0: Bir mi iki mi?
1: Bir.
0: Bir mi doğru cevabımız? Döküman mı görelim? Olmadı. Yiğit Efe.
2: Doküman iki.
0: Bir daha oku bakalım.
2: Doküman.
0: Doğru mu görelim? Hazal'la devam ediyoruz. Gelsin kategoriler.
3: Fen bilgisi ıslağın ısı.
0: Fen bilgisi ıslağın ısı. Sorumuzu görelim. Kolay işlenen yüksek değerli bir elementtir. Süremiz başladı.
3: Altın.
0: Eğer cevap doğruysa ödüle gider miyiz görelim.
4: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
5: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
6: Daha daha ne var?
5: Vada. World'ün 35. yıl çekilişinde bir Maserati, 3 Alfa Romeo ve daha fazla Vada sürprizi sizleri bekliyor. Hemen katılmak için World Mobile'e indirin.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
9: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
8: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
9: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
8: Hiç gerek yok, piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
8: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Ne kadar emanet tutuyor.
11: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
12: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
13: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
12: Masa yakışıyor mu bana?
11: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
14: Ulan ne yapıyorsun?
11: Hava atacağız bu sıraya daha.
12: Eyvah yakalandım.
15: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
16: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper PZ10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
18: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
19: Tam bir boş.
18: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
20: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
21: Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
22: Kocan çirkin bile olsa onu yabancı bir erkekle aldatıp hapislere düşmesine sebep olma.
21: Babanın sana çok selamı var.
23: Selamı var olsun. Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et.
24: Nurhan, sensin değil mi?
25: Evet. Şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver.
26: 12 sene ağır hapis cezası ile tecziyesine...
25: Sevgili patronum... Çember daraldıkça daralıyor.
23: Sen de çemberin dışına çık.
25: Ben vurdum bu ırz düşmanını.
27: Annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
25: Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
21: Benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim.
28: Sokaklardan bir kız. Bugün 16.15'te TV4'te.
16: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper PZ10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda

0: güç budur.
1: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
2: Dedim ki eyvah.
3: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
4: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
2: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
5: Sonra bir gün yardım istedim.
6: Hayatım o gün değişmeye başladı.
7: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
8: Bugün gerçekten yaşıyorum.
3: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
1: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
9: Yeniden mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
12: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
13: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
14: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
13: Hiç gerek yok, Pril var.
15: Yeni Pril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
13: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
15: Yeni Pril Ultra Güç.
16: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
18: Ben.
19: Kral Şakir.
20: Armut piş ağzıma düş.
21: Dört arkadaşımızla birlikte...
20: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
21: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
20: Zaten benim ilgi alanımdır, sandviç.
21: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
22: Ben!
23: Botanik!
22: Abacus!
20: Kasa!
22: Marul!
20: Kumbara!
21: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
24: Süper Kumbara!
9: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
25: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
26: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi.
27: Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
28: Hoş geldiniz.
27: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
29: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
30: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
27: Ya.
31: İnanamıyorum.
32: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
29: lezzeti, o kıvamı.
27: Taneleri çok güzeldi. Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
30: Çorba kaldı mı?
27: Yine yaparım.
0: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
1: Tam bir boş.
0: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
10: Finiş Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.

0: gider miyiz görelim?
1: Süper kumbara!
0: Bravo! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Yiğit Efe. Bravo Yiğit Efe! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Hazal. Bravo Hazal! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Yusuf. Bravo Yusuf! Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Defne. Bravo Defne! Arkadaşlar nasıldı?
2: Çok güzel.
3: Çok güzeldi. Çok güzel.
0: Herkesin yüzler gülüyor. Şimdi her zaman olduğu gibi ben bir arayışa çıkıyorum. Zaten gözler de bir bu tarafa gitti. Tahmin ediyorum ki Ödül abla bu tarafta değil mi?
2: Evet. Evet.
0: Nerede?
2: Orada.
0: Orada mı? Hadi bakalım Ödül ablamız her zamanki yerinde. Teşekkürler Duygucuğum. Tabletler de elinde.
4: Fazla soru da kaldı.
2: Evet.
0: Evet, fazla soru da kaldı değil mi?

0: Türkiye'de Hint mutfağı kültürünü yansıtmaya çalışıyorum. Bu kültürü öğrenmek için Hindistan'a gittim. Orada eğitim aldım.
1: Burak, favoriyi bekliyorum. 3 dakika. İneş. Önce kim var? Haydi hızlı. Önce Selin'in danını ver.
0: Özellikle Hintli misafir geldiği zaman mesela beni gördüğünde bir hayal kırıklığına uğruyor. Yani nasıl, buranın şefi Türk mü? Siz mi yapıyorsunuz yemekleri? Tabii bu soruyla çok karşılaşıyorum.
1: Yes.
0: Hint mutfağının bizim kültürümüzle oldukça benzer noktaları var. Hint mutfağında baharat çok önemlidir. Bizim birçok baharatımız Türkiye'de bulunamayacağı için yurt dışından gelir.
1: Ver abi sen de sordusunu bana. Hani kapları nerede?
0: Türkiye'de Hint mutfağına olan ilgi günden güne artıyor. Başlangıçta zorlandığım noktalar oldu. Şu an kendimi bilir kişi diyebilirim.
2: Kendinize
1: teşekkürler.

Merhabalar, ben Şef Yüksel Yılmaz. İstanbul doğumluyum. Çocukluğum da İstanbul'da geçti. Çocukken köy olarak bildiğim iki yer vardı. Biri Tekirdağ'da, biri Kırklareli'nde. Genelde Tekirdağ'a giderdik ama anne tarafı Tekirdağlı, baba tarafı Kırklareli olduğu için genelde biz Tekirdağ'a giderdik. Böyle çocukluğumla ilgili çok fazla bostanlarda, kavunkarpuz bostanında, mısır tarlalarında, ayçiçeklerin arasında koşturduğum görüntüler aklıma geliyor. O zamanlarki ürünlerin lezzetleri, o zamanki tatlar, o zaman anneannemin elinden yediğim pişiler, çörekler hep gözümün önüne geliyor. Güzel bir çocukluk geçirdim. Köyden eksik olmamak, yani köyden geri kalmamış olmak benim için önemli. Çünkü böyle bir şey yaşamamış olsaydım ve başkalarından dinliyor olsaydım bunun eksikliğini hissederdim. Bu da insanın hafızasında yer alan bir tat gibi, bir koku hafızası gibi oldukça keyifli bir kısım.

bir yemek yarışması vardı Antalya'da. Bunun haberini aldığım zaman mutfak okumaya karar verdim. Zaten servis kısmını okumaya çok niyetim yoktu. Ardından yarışmaya nasıl katılırım diye kovalamaya başladım. Çünkü bu tarz şeyleri duyduğum, öğrendiğim zaman hep böyle nasıl başarırım üzerine koşan bir kişiliğim vardı. Yarışmaya nasıl gideceğimi, nasıl yapabileceğimi kovaladım. Hiç unutmuyorum. Annemin evde gösterdiği İzmir köfte tarifiyle okulda yapılan yarışmaya katıldım. 6 öğrenciydik. 3 tane yakın arkadaş kazandık. 3 kişi ekip olarak Antalya'ya gittik. Benim serüvenim aslında bundan sonra başladı. Hiç aklımda olan bir iş değildi. Yani hiçbir zaman çocukluk kısmında mutfağa girerim, yemek yaparım gibi bir düşüncem, bir fikrim yoktu. Çünkü benim ailemde zaten aşçı yok. Çevremde de bu işle ilgilenen kimse yok. Sadece turizm otelcilik okumaktaki amacım. Abim turizm otelcilik okudu. İşte bizim yaşlarımızda, yani bu ergenlik dönemlerinde herkesin bir rol modeli oluyor. Benimkisi de abimdi. Ama benim kariyerim kendi isteğimin dışında, kurguladığım, planladığımın ötesinde gelişti. Hiç bu noktalara geleceğini hayal etmemiştim. Ama tabii ki hırslı bir kişilik sahibi olduğum için, yani yapısal olarak bir şeyleri başarmanın, bir şeyler ucundan tuttuğum zaman sonuna kadar gitmenin sürekli peşinde olan birisi olduğum için çok daha fazla adımlar atabildim. Lise eğitiminden sonra Uludağ'da aşçılık okudum, Bursa'da. Sonrasında konaklama işletmeciliği okudum Anadolu Üniversitesi'nde. Ardından yine İstanbul'da yüksek lisans yaptım, gastronomi üzerine. Yüksek lisansa başladığım dönemlerde bir vakıf üniversitesinde aynı zamanda öğretmenliğe de başlamıştım. 2018 senesinden beri aktif olarak öğretim görevliliği de yapmaktayım gastronomi bölümünde. Çok fazla öğrenci yetiştirdim. Yani 2018-2024, 6 sene olmuş. Her sene ortalama 100'den fazla mezun veriyoruz, 100-110 arası mezun veriyoruz. Baktığınız zaman 6 senede 600'e yakın mezun yapıyor. İnsanların, yani öğrencilerin, yeni neslin hayatına dokunmaktan çok keyif alıyorum. Belki benim bu yaşamdaki en büyük hobim bu olabilir. İnsanların, gençlerin hayatına dokunabilmek, onları yönlendirebilmek. Aslında benim hiç beklemediğim bir noktaya evriliş bir havayolu firmasında aşçı olarak çalışmamla başladı. Otelcilikten, restorancılıktan uzaklaştım. Bir havayolu firmasında uçan şef olarak görev almaya başladım. Bu benim hayatımı tamamıyla değiştiren nokta oldu. Burada eğitmenliğe ara vermek zorunda kaldım. Fakat 40'tan fazla ülke gezme şansım oldu. 60'tan fazla şehir görme şansım oldu. İşte Avrupa ülkeleri, okyanus aşırı ülkeler, Uzak Doğu. Birçok yere gittim, birçok yerde görev aldım. Birçok yerde yemek yeme şansım oldu. Birçok yerin doğasını, dokusunu, kültürünü yakından tatma şansım oldu. Ve bu, aslına bakarsanız 23-24 yaşında bir gencin elde edebileceği bir fırsat değil. Yani kimse size yarın New York'a git, al bu uçak biletin, konaklayacağın yer, al bu da paran, 2 gün orada kal, geri gel demez. Bu iş bana bu imkanı sundu. Onun sayesinde Amerika'nın birçok şehrine, Japonya'ya, Çin'e, Malezya'ya, Endonezya'ya, Avusturya'ya birçok yere gittim. Birçok ülke, birçok şehir gördüm. Çok fazla yemekle haşır neşir olabileceğim ortamlarda bulundum. Michelin yıldızlı restoranlara gittim, mutfaklarına girdim. Kendimi tanıttım. Bazılarında yarım gün çalıştım, bazılarında tekrar yemeğe davet edildim. Birçok yerde yemek yedim. Bunun avantajı benim hayatımda çok çok çok büyük oldu. Sonrasında 4 sene kadar o işi yaptıktan sonra artık tekrar yurda dönüş yapmam gerekti. Sonrasında uzun soluklu bir restorancılık kariyerim oldu. Bir 6 sene kadar bir restoranın her iki markasında da, iki farklı marka oluşturduk. Her iki markasında da aktif görev aldım. 4 tane yakın restoran açtık onlarla beraber. Bu 4 restoranın her birinin açılışında, her bir metrekaresinde vardım. Çok keyifli zamanlar geçirdim onlarla da. Fakat restorancılık ve otelcilik birbirinden çok farklı şeyler.

0: Çünkü restorancılık sizin hayatınızdan çok fazla şey götürüyor. Otelcilikte biraz daha kurallar, kaideler katı. O yüzden otelciliğe geri dönüş yapmaya karar verdim. Buradan evvel farklı bir otel markasında bir senelik serüvenim oldu. Sonrasında ben oraya başladığım zamanlarda burası açılmıştı. Sonrasında bir sene kadar orada çalıştım. Burayla bir kontak kurduk. Hint restoranıyla. Teklif geldiği zaman aslında çok da aklımda yoktu. Çok da çünkü içerisinde var olduğum bir dünya değil. Uzak olduğum bir noktaydı. Biraz tereddütlerim oluştu. Ama sonrasında kabul ettim. Göze aldım. Yani burada yaşayabileceğim olayları göze aldım. Buranın bana katacağı şeylerden mahrum kalmak istemedim. Buranın teklifini kabul ettim. 2 yıldır buradayım. 2 yıldır Hint yemeği servis ediyorum. 2 yıldır Hint kültürünün içerisindeyim. Hindistan'a da gittim. Orada da işte bir fuara katıldım. Aynı zamanda birçok yeri gezme, görme şansım oldu. Bizim restoranımızın menşei Londra. 6 tane Londra'da restoran var. Bu yurt dışında açılan ilk restoran. Londra'daki restoranlarda da görev alma imkanım oldu. Oraya da gittim, orada da çalıştım. Dolayısıyla şimdi hem Londra'yı, hem Hindistan'ı, hem de İstanbul'u bildiğim için bu harmoninin içerisinde benim var olmam benim açımdan çok mutluluk verici.
1: Önce Selvin nanını ver. Pamuk kalem.
0: Buranın başına geçtiğim zaman aslında benim de önyargılarım vardı. Çünkü sosyal medyada özellikle siz, yani herkes bunun bilincindedir. Çok fazla bir bilgi kirliliği var bu konuda. Yani böyle baktığımız, gördüğümüz videolar, karşımıza çıkan videolar çok kirli bir kültürün, tamamen pisliğin içinde var olan, işte bir yerlerde fare gezerken bir yerlerde yemek yapan insanlar, kirli eller, temiz olmayan her şey. Çok fazla böyle görüntü var. Dolayısıyla bu önyargı çok fazla var bizim insanımızda. Ama tabii ki böyle bir konseptin içerisinde bu tarz durumların olması söz konusu değil. Bizim en önemli noktalarımızdan bir tanesi zaten hijyen.
1: Teşekkürler harekat servise.
2: Teşekkürler.
0: Onun dışında kültür olarak birbirine çok yakın gibi görünmese de mutfak kültürü olarak aslında benzer noktaları var. Çünkü bizde de çok fazla ekmek tüketimi var. Ekmek tüketemiyorsak muhakkak yanında bir karbonhidrat tüketiyoruz. Onlarda da durum aynı. Ya işte nanları var, nan servis etmiyorlarsa muhakkak pilav yiyorlar. Pilavın çeşitleri var bizim mutfağımızda olduğu gibi. Bunun yanında eşlikçi olarak İşte bizdeki cacık gibi rayta var mesela, tencere yemekleri çok fazla. Yani dünya ve Avrupa mutfağına baktığınız zaman zaten bizim ayrışan noktalarımızdan bir tanesi bizim yemeklerimizin pişme şekli. Yani biz bir yemek yapıp yanında ayrıca bir sos yapmıyoruz. Böyle bir kültürümüz yok. Burada da durum aynı. Ben her zaman garson arkadaşlarla biz her gün toplantı yaparız restoranda, servis öncesinde. Her zaman toplantıda aynı şeyi söylerim. Hiç deneyimlemeyen misafir varsa muhakkak çağırın, ben geleyim. Çünkü bu aslında biraz da sushi yemeye benzetiyorum ben bunu. Hiç sushi yememiş biri direkt tamamen çiğ ürünlerle yemeye başlarsa bir mutsuzluk yaratabilir bu. Çünkü biz yapı olarak çiğ ürünü çiğneyip tüketmeye, yutmaya çok uygun değiliz. Bizim hafızamızda böyle bir şey yok. Dolayısıyla sıfırdan çiğden başladığı zaman mutsuzluk yaratabiliyor. Bizde de aynı. Sıfırdan baharat oranı çok yüksek yemekle başlarsak bu da insanlarda bir hazımsızlık yaratabiliyor. Bunu kırmak adına daha yavaş geçişlerle, işte bugün yapacağımız bir yemek var mesela, onunla başladığımız zaman fresh, çok baharatı yoğun olmayan, çıtır, lezzetli, yavaş yavaş geçiş sağladığımızda İnsanlar çok daha mutlu ayrılıyorlar buradan. Bir geçiş sağlayabilmek önemli.
1: Molin servisi de var değil mi normal?
0: Bizim operasyonumuz burada saat 3'te başlıyor. Servis olarak sadece akşam servisi veriyoruz. 5'te servise başlayan bir restoranız. 3'te buraya geldiğim zaman her gün bizim bir rutinimiz vardır. Ekip toplanır, ekiple toplantı yapılır. Günün kuver sayısı paylaşılır. Özel misafir var mı, özel bir durum var mı, bu paylaşılır. Ardından rutin işler başlar ama bizde birçok yemek, az evvel söylediğim gibi körili, grevili yemekler olduğu için zaten 2 gün servis edebiliyoruz. Çünkü o baharatı emmesi, o servis edilecek kıvama, lezzete gelmesi, bütün bileşenlerin oturması 2 gün sürüyor. Bizim içerideki operasyonda en önemli nokta baharatların toparlanması, gramajlanması ve pişirilmeye hazır hale gelmesi. Çünkü her bir yemeğin reçetesel olarak yapılışında adım adım her şeyi yazar. Yani kaç gram

0: Kaç dakika? 3 dakika. Tamam aynı anda verin. Müziği yemekleri buraya.
1: Ekiple toplantıdan sonra görev dağılımları yapılır. Aslında herkes zaten hangi istasyonda çalıştığını, çalışacağını, ne yapacağını gayet iyi bilir. Ben servisten evvel o gün üretilen yemeklerin tamamının tadına bakarım. Sonrasında servis edilip edilmeyeceğine karar veririz. Genelde servis etme gibi bir durum söz konusu olmaz. Fakat bizim içeride büyük kazanlarımız var. Yani 60 litre, 70 litre pişirebildiğimiz, içerisinde dönen kolları olan farklı bir mekanizmalı pişirme kazanlarımız var. Bunlar da yemek pişip son noktaya geldikten sonra kontrolü sağlanır. Eksiği varsa görsel olarak, lezzet olarak tamamlanır. Sonra servis edilmek üzere kaldırılır. Dediğim gibi hiçbir yemek yapıldığı an servis edilmez. Çünkü baharatların bir bekleme süreci var, emilme süreci var. Bu süreç tamamlandıktan sonra servis ediliyor. Şu an çalışmakta olduğum kurum bir Hint restorantı. Hikayesi Kenya'ya kadar dayanıyor ama orijinalinde Londra'da bulunan bir yer. Londra'da kraliyet ailesine catering servisi veren bir firma. Yurt dışında açtığı ilk şubemiz İstanbul'da. Şu an restoranı işleten Sanjay Anant'ın babasının lakabı. Oradan kraliyet ailesine kadar dayanan 6 tane restoranı olan, yurt dışına açılan bir hikayenin içerisindeyiz.
0: Ali geliyor mu? Ver abi sen de sordusunu bana. Ali kapları nerede?
1: Burada efendim. Mutfağımızda 2 tane Hintli şef var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Onlar kendi kültürlerini, kendi yemek tarzlarını zaten biliyor. Bizim standart reçeteleri de standarda uygun bir şekilde servis etmek için bize yardımcı oluyorlar. Çat pat Türkçe konuşabiliyorlar. Onlarla iletişim aslında mutfağımızın dili İngilizce. İngilizce olarak sürdürüyoruz. Onlara Türkçe öğretmeye çalışıyoruz. Onlar da özellikle restoranın içerisinde insanlarla birebir temasta olmaya gayret ediyorlar. Ben de çok sık yönlendiriyorum. Çünkü özellikle Hintli misafir geldiği zaman mesela beni gördüğünde bir hayal kırıklığına uğruyor. Yani nasıl, buranın şefi Türk mü? Siz mi yapıyorsunuz yemekleri? Mesela bu soruyla çok karşılaşıyorum. Bazı noktada çok katı ve asla bunu kabul etmez seviyede olabiliyorlar. Yani sen bunu bilemezsin. Bu ön yargı çok fazla var. Onlarla Hintli şefler ilgileniyor. Sonrasında yemeklerin ardından yemeklerini benim kontrolümde yapıldığını anlattığımda inanılmaz şaşırıyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Bu harmoniyi yakalamak da burada çok önemliydi. Bu da çok keyifli bir şekilde işliyor.
0: Batu!
2: Neyse.
0: Nerede bunun peşetesi nerede?
1: Hint mutfağında baharat çok önemlidir. Bizim birçok baharatımız Türkiye'de bulunamayacağı için yurt dışından gelir. Türkiye'de de en iyi yerlerle, en iyi kalite baharatlarla biz çalışmaya gayret ediyoruz. Çoğu zaman ben kendim gider baharatları yerinde test eder, seçerim. Bizim tedarikçilerimizle yaşadığımız ciddi problemlerden bir tanesidir. Baharat gelir, bizden geri gider, beğenilmez. Kendisi buraya gelir, neden beğenmediniz diye sorar. Bu döngüyü çok sık yaşarız. Ama bu aromayı, bu rahiyayı yakalamak için bu standardı, bu kaliteyi, bu katılığı korumak zorundayız.
0: Keep going baba, keep going, haydi. Ver bu otelin yemeklerini. Baba şu yap, enough item for Tali. Yes,
2: yes.
1: Evet, şimdi beni hayatımda kendimi en rahat hissettiğim yerlerden birine geldik. Gördüğünüz gibi mutfağımdayız. Beraber bugün palak pata çat yapacağız. Palak pata çat nedir? Palak ıspanak demek. Pata kızarmış. Çat da Hint mutfağında çıtır başlangıçlara verilen isim. Palak pata çat. Palağımız burada, ıspanak. Gördüğünüz gibi taze ıspanak yapraklarımız var. Bunları bir batter hazırlayacağız. Bununla beraber kızartacağız. Ayrıca bunun servisinde kullandığımız 2 tane sos var. İlk önce sosları yapmakla başlayalım. Bizim aldığımız demir hindimiz burada. Demir hindi kullanacağız bunda. Hint mutfağında oldukça fazla kullanılan bir ürün. Aynı zamanda biz bunu restoranda chutney olarak da servis ediyoruz. Başlangıçta papadum ekmeğiyle beraber. Bunu bir ön başlangıç, bir amuspuş, bir tatlandırıcı olarak veriyoruz. İlk önce tamarinlerimizi böyle biraz elle ufak ufak ayırdıktan sonra bir potumuzun içine alacağız. Demir hindiler kaynayacak. İyice kaynadıktan

Daha sonra zaten renginden belli olur, simsiyah bir renk ortaya çıkacak. Sonra biz bu sıvıyı tatlandıracağız. Tatlandırdığımız sıvıyı iyice kaynatıp özdeşleştirdikten sonra güzelce süzeceğiz ve bunu soğutup palak batımızın üzerinde bir tatlandırıcı olarak servis edeceğiz. Şu kadar yeterli. Bunun üzerine geçecek kadar su çekeceğim. Çok kısa süren bir işlem değil. O yüzden en başta bunu koyuyorum. Yaklaşık bir yarım saat kadar bu kaynayacak. Kaynadıktan sonra içerisinde bulunan yapraklar, lifler birbirinden ayrılmaya başlayacak. Çekirdekler ayrılmaya başlayacak. Sonrasında tortuyu bir süzgeç yardımıyla süzeceğiz. Ve bunu blenderdan geçireceğiz. Burada palak patlarımızı, tamarinimizi tatlandırmak için kullanacağımız baharatlarımız var. Şöyle şeker kullanıyoruz. Kaşmir çili biberi kullanıyoruz. Kaşmir çili biberi Türkiye'de bulabileceğimiz bir ürün değil. Biz bunu yurt dışından getirtiyoruz. Kaşmir çili biberi, kalanamak. Kalanamak ne? Black salt, yani siyah tuz. Hintlilerin çok fazla kullandığı bir ürün. Ardından tuzumuz var ve burada rezene tohumumuz var. Biz bu rezene tohumunu kendimiz aldıktan sonra kavuruyoruz. Yağsız bir şekilde, çünkü baharatın aromasının ön plana çıkması gerekiyor. Kavurduktan sonra parçalıyoruz, blenderdan geçiriyoruz. Böyle taneli toz hale geliyor. Bunları demir indimiz kaynadıktan sonra içerisine dökeceğiz. Ve iyice süzüp servise hazır hale getireceğiz. Şimdi bizim yapacağımız ıspanak yemeğinin yancılarından, yani soslarından bir tanesi tamarin çatni. Bir tanesi de sweet raita. Sweet raita nedir? Aslında İngilizceden birebir çevirip tatlı yoğurt olarak söyleyebiliriz. Tatlı yoğurt yapacağız. Burada da tatlı yoğurdu hazırlamak için süzme yoğurdumuz var. Şekerimiz var, tuzumuz var ve çat masalamız var. Çat masalayı Türkiye'de bulma ihtimalimiz yok. Çünkü bunun içerisinde birçok bileşen var. Buna en yakın tat geçişini biz yine kaşmiri çili biberi, rezene tohumu ve biraz ardıç tohumuyla sağlayabiliriz bu işini çektikten sonra. Tabii bizde kullanılan çok yaygın olan baharatlar değil. O yüzden mevcutta bulmak, kullanmak oldukça güç. Bunun içerisine normal çat masalının kendi içerisinde nar çekirdeği tozu da var. Nar çekirdeği tozu buna şu rengi, bu koyu kahverengi veren madde. Aynı zamanda nar çekirdeği tozunu Hint mutfağında biz birçok yerde kullanıyoruz. Tamarinimiz kaynıyor burada. Ocak biraz kuvvetli olduğu için hızlıca kaynamaya başladı. Ben şöyle yavaşça sweet raita'yı yapmaya başlayayım. Süzme yoğurdumu aldım bir mayonez tenceresine. Süzme yoğurdu koydum. Şimdi süzme yoğurdunu tatlandıracağım. Şekerim var. Şekeri koydum. Tuzu koydum. Çat masalamı koydum. Burada yoğurt kıvam olarak biraz sert olduğu için bunu biraz akışkan hale getirmemiz lazım. Az bir su ilavesi yapıyorum. Suyla beraber çırpacağım. Ispanak yaprağıyla beraber servis ettiğimizde biz bunu, sweet raita'yı, aslında tam bir dip sos gibi oluyor. Yani bu çıtır ıspanak yapraklarını sadece buna batırıp bile biz servis ortasında, şeflerin ağzı çok boş durmaz, sürekli böyle batırıp batırıp biz bunu yiyoruz. Şöyle biraz akışkan hale getirdim. Bir tık daha akışkan hale getireyim çünkü bunu sos kıvamında da sıkacağımız için bir sıkma torbasını alacağız veya şişeyi alacağız. Şişeden servis etmeye uygun hale gelmesi lazım. Şu formu oldukça iyi. Şöyle göstereyim size. Şu formu oldukça iyi. Bir de tadı da harika. Bu sosum hazır. Ardından ikinci hamlem olan ıspanağın batter'ını, yani bulamacını yapacağım. Hemen ona da geçiyorum. Çok fazla vakit kaybetmeden. Ispanağı kenara aldım. Burada 4 tane ürünüm var. Bir tanesi nişasta. Nişastayı kabıma aldım. Ve
bu tarz kızartma ürünlerinin olmazsa olmazı Hint mutfağında nohut unu. Nohut ununu biz sıfır çekilmiş alıyoruz. Yani en ince formunda, bu nişasta kadar ince bir formda. Yani bir semolina gibi veya bir irmik gibi kalın formda değil. Una yakın, pizza ununa yakın, nişastaya yakın ince bir formda. Yine kaşmiri çili biberi var. Kaşmiri çili biberini koydum. Tuzumu koydum. Tüm malzemeleri birleştirdikten sonra yine bunu bir karışım haline getireceğiz. Bunun için çırpma teline ihtiyacım yok çünkü bunun akışkan bir formda olması gerekiyor. Şöyle üzerine suyu çekeceğim, elimle karıştıracağım. Bileşenler kolayca birbirine geçiyor. Tortular oluşuyor tabii ki ilk suyla birleştiğinde. Bu su tortuların tamamen kaybolması lazım. İyice karıştırdıktan sonra batter'ım hazır hale gelecek. Restoranda bizim ilk gelen misafirlerimize, yani ilk kez gelen misafirlerimize, daha evvel Hint mutfağı deneyimlememiş kişilere özellikle ilk yemek olarak önerdiğimiz yemeklerden bir tanesi bu. Çünkü hem çok lezzetli bir ürün, hem görünüş olarak güzel, aynı zamanda form olarak servis etmeye çok uygun, tabakta çok şık duruyor. Ve insanların gerçekten beğendiği, beğeneceği, riski olmayan bir ürün. Bununla başladıkları zaman bu mutfakta yemek yemeye, ardından geri kalan yemeklerde geçişler daha yavaş sağlandığında memnun olmama ihtimalleri yok diyebilirim. Çünkü bu çok fresh bir başlangıç. Bunun devamında gelecek sıralama insanların midesini çok yormayacak bir hal alıyor. Batter'ımı hazırladım. Batter'ım hazır. Eldivenimi çıkaracağım.

Evet, batter'ımı hazırladım. Biraz çırpma teliyle devam ettim. İyice tortları parçalamak için. Şöyle. Evet, batter'ımı hazırladım. Formu gayet iyi. Ispanakları içine batırıp kızartmaya geçeceğim. Ama şurada sosuma tamarinime son dokunuşlarımı yapayım. Kaynadı, iyice birbirinden ayrıldı. Şekerini ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Yine black salt. Baharatımı ekledim. Kaşmiri çili biberimi ekledim. Bunu bir güzel karıştıracağım. Sosla sıvıyla baharatlar iyice özleştikten sonra artık bunu ince bir süzgeçten süzüp blenderda birleştirme işlemim kaldı sadece. Sonrasında sweet raitam hazır, tamarin çatnim hazır. Ispanağımı, batter'ımı bulayacağım. Kızartma aşamasına geçeceğim ve tabaklayacağız. Başka bir işlemimiz kalmadı. Elinizde baharatlar olduğu sürece bu ürünü yapmak aslında oldukça kolay. Çok zor bir işlem değil. Fakat dediğim gibi bazı baharatların alternatifi olmadığı için bunlara bizim alternatif yaratmamız lazım. Ispanakları da çok büyük formda kullanmıyoruz. Çünkü tabaklama esnasında büyük form çok büyük bir sonuca yol açıyor. O yüzden ikiye bölebiliriz. Yani doğramamıza gerek yok. Bıçak kullanmak burada şart değil. Bıçakla da doğrayabiliriz. Ufak parçalar halinde ortalama olarak bir yaprağı ikiye bölüyorum gibi düşünün. Sadece şuradan kopardım. İyice batter'a bulayacağım. Şöyle gösteriyorum. Hint mutfağında çatlar çok meşhur yiyeceklerdir. Yani bizdeki meze kavramı gibi düşünebiliriz bunu. Başlangıç olarak çok fazla çat servis edilir. Bu ıspanaktan yapılan bir versiyonu. Benzer mantıkla, benzer bir batter'la patatesten yapabiliriz, karnabahardan yapabiliriz. Çok yaygın olan yemekler. Hızlı, kolay, pratik ve lezzetli olduğu için çok tutulan ürünler. Aynı zamanda bu varyasyonlar sokak yemeklerinde de çok fazla Hindistan'da karşımıza çıkıyor. Batter'ımız hazır, buladık, kızartma işlemine geçebiliriz.

0: Evet, ıspanağı kızarttık. Kızarmış ıspanağım burada. Soslarımı, şişelerimi aldım. Şimdi ilk önce sweet rayta ile başlıyorum tabağın altına. Bunun olmazsa olmaz bir garnitürü olduğu için altına sweet rayta'yı iyice yaydırıyorum. Sweet rayta ile beraber tamarinin tadı çok uyumlu. O yüzden bunu hem altında hem üstünde bolca kullanıyoruz. Altına biraz tamarin koydum. Sonra ıspanaklarımı koymaya başlayacağım. Hem lezzet olarak hem görsel olarak oldukça birbirini tamamlayan bir ürün. Çok şık bir başlangıç. Bununla beraber biz nar taneleri kullanıyoruz. Nar taneleri de tadın bileşenini oldukça tamamlıyor. Şöyle birkaç parça daha koyayım, bitireceğim. Şöyle bir kule gibi dizdim. Ardından tekrar sweet rayta. Sonrasında demir hindi, bu sefer ters yöne. Demir hindiyi koydum. Nar tanelerimden üzerine bırakıyorum. Ve biraz şef dokunuşuyla işi bitiriyoruz. Palak pata çatımız servise hazır. Şimdi diğer Hint lezzetleriyle beraber masamıza geçebiliriz.
1: Ne üstte var ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
2: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
1: Geçinemiyoruz.
3: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
1: Sokakta yatarım, o adamın evine gitmem.
4: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
1: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
3: Ana, bir şey söylesene şu kızına.
1: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz.
5: Karın hoştu sende, yazık ona da.
1: Sağ olun, sizin de başınızı derde soktu.
6: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
7: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
3: Nereye gittiğini söyle.
1: Bilmiyorum, bırakın beni gideyim ne olur.
3: Seninle işimiz daha bitmedi.
6: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
1: O zaman teslim ol, yoksa öldürecekler seni.
6: Olmaz Fatma.
8: Suçlu birazdan TV4'te.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Sadece durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece Duru'la.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
8: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Tuttum karides, şupra levrek, sana bir mucize gerek.
10: Bu kadar tazesi ya deniz.

0: de yakar Fursa'da. Çipra'nın kilosu 299 liraya Carrefour'salarda.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Yedi mekanı bir arada nasıl buluruz?
3: Senaryoyu yazan sensin.
2: Yazan benim ama böyle olmasını isteyen Şeyda.
4: Hadi çocuklar hazırlanın. Geç kalacağız.
5: Tamam anne bir dakika.
4: Film mi çekiyor o?
3: Evet.
2: Bize rehber bulabilir misin? Burayı bilen, bizi gezdirebilecek biri.
6: Tabii abi buluruz.
7: Bir ihtiyacınız var mı diye uğradım.
3: Gördüğünüz gibi.
4: Ne zaman geliyorsun ha?
3: Bilmiyorum. Ya bu size anlatmadı mı durum?
8: Prodüksiyona başlıyoruz. Hemen gelmen gerekiyor. Her şey hazır.
9: Bir sahnenin hazırlanması da bazen bizi çok zorlar. Ama iyi resimler yakalardık. Tonlar yerinde olurdu.
10: Duvarlara bakıp duruyorsun hep. Benimle iletişim kurman o kadar mı zor?
6: Çok yavaş yürüyorsun. Senkron olmuyor. Şeyda Hanım'a göre kendini ayarla.
11: Gece Yolculuğu bugün 18'de TV4'te.
12: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
13: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk Varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
14: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi.
15: Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
16: Hoş geldiniz.
14: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
17: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
18: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
14: Ya.
15: İnanamıyorum.
17: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
18: Taneleri çok güzeldi.
14: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
18: Çorba kaldı mı?
14: Yine yaparım.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
6: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
7: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
10: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
11: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
12: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
13: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
14: Ben.
15: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte...
14: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abacus.
14: Kasa.
15: Marul.
14: Kumbara.
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
11: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
18: Carrefour'dan taze fırsat. Nar, elma 49 lira 90 kuruş, yerli buz 99 lira.
19: Doğrusu Carrefour'sa.
20: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
21: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
20: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri, yıkar, geçer.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor ve ardında bir iz bırakıyor.

0: Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.

Bir yemek yarışmasının peşine düşmüş genç bir çocuğun hikayesiyle başladı. İçinde bulunduğum serüven. Ufkumu genişletecek, hiç hayal etmediğim kapılar açtı. 40'tan fazla ülke, 60'tan fazla şehir görmemi, dünyanın bütün güzelliklerini, yaşamımı bana sağladı. İçinde bulunduğum bu yoğun stresli işten hiçbir zaman şikayetçi olmadım. Hiçbir zaman gözlerim saate bakmadı. Zaman kavramını işte olduğum süre zarfında her daim yok ettim. Çok uzun süredir kendimi sadece bir mutfağın içerisindeymiş gibi hissediyorum. Mutfak benim bütün hayatım ve bütün serüvenim.

0: Fatma Hanım! Fatma Hanım! İnsaf artık kardeşim! Bu ayda kapatamadınız hesabı. Hem veresiye verip hem peşinizden mi koşacağız?
1: Haklısın Haydar Efendi. Kocama söyledim, uğrayacak.
0: Uğrasın, yoksa başımız derde girecek.
2: Hoş gelmişsin Fatma.
1: Hoş bulduk.
2: Ne oldu, kazan bitti mi?
1: Yarın teslim ederim.
2: Nereye, çarşıya mı?
1: Anneme gidiyorum. Gene kötülemiş.
2: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol. İyi misin anne?
3: Benim iyiliğim ne olacak? Toprağa bakıyoruz işte.
1: Allah korusun anneciğim.
4: Yusuf nasıl?
1: Nasıl olsun abi? Bildiğin gibi. Bir çalışır, bir çalışmaz. Sarhoşluğu, dayağı. Bıktım vallahi.
3: Şükür de kızım, çaresi mi var? Sabredeceksin. Torunlarım iyi mi?
1: Ellerinden öperler. Onlar da talihsiz. Ne üstte var, ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum. Ben gideyim artık. Eline sağlık gelin.
5: Afiyet olsun.
1: Allah'a ısmarladık abi.
4: Güle güle.

0: Talihsiz yavrum. Ağalara layıkken bir sarhoşun esiri oldu.
1: Bakkalınla kasabınla beklesin.
2: İkide bir beni çeviriyorlar. Kapıya dayanacaklar sonunda.
1: Gelsinler bakalım. Canımı mı alacaklar?
2: Nazlı'nın da ayakkabısının altı delindi.
1: İdare etsin. Köyde ayakkabı mı giydik biz? Ulan insaf edin be. Hepinizin yükü sırtımda. Yetiştiremiyorum işte.
2: Ama içkine yetiştiriyorsun.
1: Ulan bana bak. Senin dilin çok uzadı. Ecelin olacağım ulan. Ecelin olacağım. Gebertecem ulan seni. Gebertesi. Çekil ulan şimdi sana çarparıma. Gebertecem ulan seni. Konuşma. Konuşma lan. Yatır ulan bunları. Yatır. Nedir ulan sizden çektiğim?

0: Çekil aman.
1: Niye kaçıyorsun lan?
0: Yorgunum, canım çıkıyor. Her gece olur mu?
1: Olur. Gel hadi, nazlama.
0: İstemiyorum.
1: Niye lan?

0: Eline sağlık, çok güzel olmuş.
1: Güle güle giy.
0: Elin yatkın maşallah.
1: Enstitüde okudum.
0: Ha, tahsillisin üstelik. Dur unuturum sonra paranı vereyim.
1: Aa, acelesi
0: olsun,
1: yok.
0: Olsun yavrum, getireyim. Al yavrum.
1: Sağ ol.
0: Görümcem de bir kazak istiyor.
1: Yaparım, yünü göndersin.
0: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
1: Geçinemiyoruz. Sarhoşluğu, dayağı var.
0: Niye evlendin o zaman?
1: Ben mi istedim? Ortaokul sondaydım. 15 yaşımda mal gibi satılmışım. İnsafı olmayan bir herif.
0: Sen bir doktora görün kızım. Bu böyle devam etmez ki.
1: Bıktım zaten. Aç mezarı yok ya. Boşanmak istiyorum. Çocuklarıma da ben bakarım.

0: bir paramız yok değil mi?
1: Yok kız.
2: Siz yatın artık, geç oldu.

0: Elif teyzem kızıdır. Bizde kalacak.
1: Yerimiz mi var kalacak?
0: Kalacak dedim ulan. Sokağa mı atayım?
1: Böyle yerden mi dikti teyzenin kızı? Bugüne kadar yoktu.
0: Hesap mı soruyorsun lan? Bu evde kalacak dedim.
1: Kalamaz. Hiç utanma yok mu sende? Evli bir erkeğin peşine takılıp gelmişsin.
2: Bana imam nikahı yaptı.
1: Puh, rezil! Şimdi ben sana gösteririm. İmam nikahı. Parçalayacağım seni.
0: Dur ulan, dur! Bana karşı gelmek ha! Gebertirim ulan!
1: Allah'ından bul inşallah!
0: Sus ulan, sus diyorum! Sus! Gebertirim ulan seni! Anlıyor musun ha, gebertirim! Bana bak, işte kapı, işte sapı! Defolup gidersin ulan buradan! Karışma lan sen!
1: Çekil! Çekil dedim!
0: Karışma lan!
1: Hadi çocuklar,

0: Çekinme, korkma. Onlar gider, sen kalırsın bu evde.
1: Çocuklar, kalk. Hadi, uyan yavrum.
2: Ne oluyor anne? Gene mi dövdü babam?
1: Beterini yaptı oğlum. Hadi kalkın, Nazlı. Hadi canım, uyumayın. Bu ev artık bize haramdır. Hadi kalkın. Hadi.

0: Gelin sağır mı oldun? Bekir oğlum.
1: Allah Allah. Ne oluyor ya?
0: Oğlum kapı çalınıyor.
1: Kim o?
0: Benim abi Fatma.

0: Kız Fatma, bu saatte ne işin var? Yusuf'a bir şey mi oldu?
1: Allah belasını versin. Eve kadın getirdi. Tövbe tövbe, şu çocukların perişanlığına bak.
0: Gece vakti koca evinden böyle kaçılır mı Fatma?
1: Çarem mi kaldı abi? Sizden başka kimim var? Burada kalacağım. Başımız üstünde yerim var ama bize yetmiyor bu ev zaten.
0: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
1: Sokakta yatarım, o adamın evine gitmem.
0: Kocan o senin.
1: Olmaz olsun. Günahıma siz girdiniz. Eşekmişim gibi sattınız beni.
0: Vay vay vay. Bu İstanbul seni bozdu. Dilim bir karış.
1: Susun, yemeyin birbirinizi. Et tırnaktan ayrılmaz. Sokağıma atacağım kızımı, torunlarımı. Sıkışırız, ne yapalım. Torunlarım benimle yatarlar. Ben de şu koltukta yatarım. Uykumu tutacak sanki.
0: Öyle olsun. Sabah nasılsa kocan gelir, kuyruğunu kıstırıp gidersin. Başka da mümkünü olamaz.

0: Çocukları da alıp kaçmış.
1: Belli ki kıskandı. Çekemedi beni.
0: Kadın başına ne yapacak ki? Eli mahkum. Kuyruğunu kıstırıp dişi köpek gibi dönecek eve. Senin de benim de hizmetimize koşacak.
1: Ya beni döverse, horlarsa gelince?
0: Korkma, ben varım. Kimse elini süremez sana. İşe de gitmem bugün.
2: Hadi oğlum.
3: Bu Yusuf niye gelmedi ki?
2: Gelse de gitmem.
4: Ben de gitmem. Simit satarım, sana bakarım.
2: Sen okuyacaksın oğlum. Anan size yetişir, merak etme. Sabırlı ol kızım. Hele bir gelsin Yusuf. Konuşalım, öğrenelim neymiş. Yalan mı söyleyeceğim anne? Kuma getirdi. Gelmez zaten. O körpenin koynundan çıkamaz.
3: Ne gülüyorsun ulan?
2: Benim için tatsızlık çıkarma abi. Sonum ne olursa olsun Yusuf'tan boşanacağım. Hadi çocuklar, geç kalmayalım.

0: Bu kıza arka çıkma ana. Defolup gitsin evine.
1: Yine ben gelip alacağım sizi. Tamam mı? Hadi bakalım.

0: Niçin boşanmak istiyorsun?
1: Üstüme kuma getirdi.
0: Yani zina davası mı açmak istiyorsun?
1: Ne demek o?
0: Yani kocanı bir kadınla uygunsuz vaziyette bastıracaksın.
1: Yo, hayır avukat bey. O rezillik olur. Ben boşanmak istiyorum. Geçinemiyoruz. Çok içiyor, beni dövüyor.
0: Seni kim gönderdi?
1: Kendim geldim.
0: Masraflar için sordum. Kim ödeyecek? Mahkeme harcı, avukatlık ücreti filan.
1: Param yok. Bunları versem...

0: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
1: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
2: Nerede o?
1: Lafını bil, eve getirdiğin kız...
2: Aferin sana Bekir Efendi. Bu dinsize arka çıkıyorsun ha, evine git diyemedin mi?
3: Bana bulaşma Yusuf.

0: İşte yüzü. Kocana git dedim, dinlemedi.
1: Ben dinletmesini bilirim. Yürü lan eve. Hadi yürü.
2: Gitmiyorum. Sarhoşluğundan, dayağından bıktım artık. İlişme bize. Çekil.
1: Ana, bir şey söylesene şu kızına. Katil mi olayım yani?
2: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende. Yazık ona da.
3: Sizden yüz buluyor zaten.
1: Ulan Ömer! Hadi lan gidiyoruz.
2: Dokunma çocuklarıma. Çekil.
1: Çekil ulan. Çocuklarımı senin yanına bırakmam ben.
4: Ne olur sus, bağırmayın be. Rezil oldu komşulara.
2: Toparlasın çocuklarıma.
5: Sus, Allah aşkına sus.
2: Susmam anne. Çocuklarımı alamaz benden. Mahkemeye verdim. Boşanacağım.
6: Yusuf Akkuş, karın sarhoş olup kendisini dövdüğünü, çocuklarına eziyet ettiğini iddia ediyor.
1: Kocasıyım hakim bey. Bana karşı gelince dövmez miyim?
6: Kocası olman karını dövme hakkını sana vermez. Çocuklarınız var. Size düşünmeniz için mehil veriyorum. Buyurun.
7: Müvekkilen boşanmakta kararlı sayın hakimim. Davalının eve bir de kuma getirdiğini şahitlerle ispat edebiliriz.
6: Yaz kızım. İki tarafın şahitlerinin dinlenilmesi için duruşma 27 Mart.
8: Bir gün çalışıyorum, bir gün çalışmıyorum. Kendi yüküm kendime çok geliyor Fatma.
2: Ben yük olmayacağım abi. Bir iş bulup çalışacağım.
8: İş bulmak kolay mı ha?
2: Elimden dikiş falan gelir. Eşek olduktan sonra semer vuran çok olur.
5: Karışmak gibi olmasın ama koca ekmeğini çok ararsın. En iyisi barışman.
2: Barışmam. Allah büyük. Bir iş bulurum. Hani bir hemşerimiz vardı anne. Süt analık etmiştin.
9: Selim Bey, fabrikası var. Sana adresini bulurum.
10: Elvan Hanım nasıl?
2: İyice çöktü ama gene de şükür.
10: Ananızın sütünü emdim. Helalleşmek isterim. Hemen yarın işe başlarsın kızım.
2: Sağ olun.

0: varmış.
1: Ne haber? Bilmez gibi soruyorsun. Kocam Verem, 4 çocuğumuz var. Yarı aç yarı tok geçinip gidiyoruz. Kendime bildiğimi bileli hep çalışırım. Ben ilk kez çalışıyorum. Benim 2 çocuğum var, okuyorlar. Ah kardeşim, keşke hiç evlenmeseydim. Hiç çocuklarım olmasaydı diyorum. Ah gün görmedim ki. Kocam yarın ölse cenazesini zor kaldırırım.
2: Allah gecinden versin. Erkeksizlik zor. Benimki adam olsaydı boşanır mıydım? Sarhoşluğu, dayağı, rezilliği canıma tak etti.
1: Demek boşanmakta kararlısın.
2: Evet, boşanacağım.
3: Sayın hakimim, dinlenen şahitlerin beyanlarıyla davalının müvekkilemi sık sık dövdüğü, ayrıca imam nikahıyla eve bir kadın getirdiği de anlaşılmıştır. Bu nedenle müvekkilemin boşanmasına ve üvey anne elinde kalmamaları için çocukların annelerine teslimine karar verilmesini talep ediyorum.
4: Çocuklar, siz annenizle mi babanızla mı kalmak istiyorsunuz? Sen Ömer.
5: Annemle kalmak istiyorum.
4: Sen Nazlı.
6: Ben de annemle kalmak istiyorum.
2: Sus yavrum, ağlama, çok ayıp.
4: Yusuf Akkuş'la Fatma Akkuş'un boşanmalarına, Nazlı ve Ömer adlı çocukların annelerinin yanında kalmasına, babaları Yusuf Akkuş'un çocuklarını haftada bir gün görmesine karar verilmiştir.
3: Ben burada kalıyorum. Boşanma ilamını gelip alırsın.
2: Sağ ol. Nereden gideceğiz?
3: Şuradan gideceğiz.
2: Sağ ol. Hadi yavrum.

0: Yakınlan şuraya. Çocukları da zehirledin, şirket karı. Alırsın onları benden.
1: Yapma kardeşim, çocuklar korkuyor.
0: Çekil şuradan be.
2: Doğru konuş.
1: Ben size yardım etmeye çalıştım. Şu kızın haline bak, titriyor korkudan.
0: Hadi git işine be.
2: Ne olur kızım,
0: tamam, ona kardeşim, vermeyin. Karışmayın. Tamam, siz karışmayın be,
1: ben
0: karışmayın.
1: Ben çocuğu getiririm, siz uzaklaşın tamam. Burada.
0: Boşanır boşanmaz dost tuttun ha!

0: Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
1: Yok canım. Bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm. Arabam var, sizi durağa kadar bırakayım.
0: Zahmet olmasın.
1: Yolumun üstü. Hem bir an önce buradan uzaklaşsanız iyi olur.
0: Pekala.
1: Arabam şurada.

0: Hadi ağlama artık. Annen de çok üzülüyor bak.
1: Korkuyorum amca, ya babam gelirse?
0: Nasıl gelecek ki? Kaçtık işte. Hem adını da söylemedin bana.
1: Nazlı.
0: Çok şekersin biliyor musun? Adın gibi sen de Nazlısın.
2: Şu ilerideki durakta insek.
0: Olur.

0: Teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Evet. Güle güle güzel Nazlı.
0: Sağ ol. Hadi bakalım. Kaça bunlar?
2: İnşallah pişman olmazsın Fatma.
0: Pişman olmayacağım. Çalışır çocuklarıma bakarım.
3: Kolay mı sanıyorsun? Önce evi nasıl bulacaksın? Bizim ev biraz daha büyük olsaydı.
2: Ev büyük olsaydı ne olacaktı ana? Kendi boğazımıza yetişemiyoruz ki.
0: Tencere nasıl olsa kaynıyor. Aylığımı olduğu gibi sana veririm.
2: Tamam Fatma. Bacımsın. Seni sokağa bırakacak değilim ya.
4: Tebrik ederim Fatma. Kurtulmuşsun kocandan.
0: Başka çarem yoktu.
4: Kutlayalım bunu ha.
0: Nasıl yani?
4: Paydos'tan sonra bir yerde yemek yeriz. Sonra da bir eğlence yerine gideriz.
0: Sağ ol. Bir daha bana böyle şeyler söyleme.
5: Asıldı mı domuz? Güzel kadına dayanamaz.
0: Aman güzel olsam bari.
5: Güzelsin kız. Saçını başını tarasan, biraz allık, ruj falan.
0: Öyle şeyleri bilmem. Kocan nasıl? Çıktı mı hastaneden?
5: Aa, çıkacağı da yok galiba. Dört çocuk başıma kaldı. Al bir dene istersen.
0: Yok istemem.
5: Sen bilirsin.
6: Ay oh. Canım eve gitmeyi istemiyor. Bir sürü işim var.
0: Ben de bıktım.
6: Yemek, bulaşık, çocukların da yıkanması
0: doğru
6: falan.
0: Hep aynı iş, hep aynı
6: o kadar
0: iş.
5: Yarın pazar ne yapacaksın?
0: Hiç. Çocukları parka götürürüm. Vakit kalırsa bir de sinema.
7: Hanımlar buyurun o tarafa gidiyorum.
5: Binelim kız. Otobüs beklemekten bıktım.
0: Olsun. Ben binmem.
5: Canın isterse.
6: Gene gidiyor.
7: Merhaba.
5: Merhaba.

0: Merhaba.
1: Nasılsın?
2: İyiyim amca. Sen de mi çocuklarını getirdin?
1: Benim çocuğum yok. Siz yalnız mı geldiniz?
2: Annemle geldik. Bak işte orada.
1: Kolay gelsin. Oturabilir miyim?
3: Buyurun.
1: Çocuklar çok mutlu görünüyorlar.
3: Öyle. Hayatlarında ilk defa parka geliyorlar.
1: Babaları getirmezdi demek.
3: Ne gezer? Varsa yoksa içki.
1: Nasıl gidiyor? Rahatsız ediyor mu yani?
3: Yüzünü görmüyorum ki. Daha çocuklarını bile almadı. Daha iyi almasın.
1: Oysa çocuklar ilgi ister, sevgi ister. Ben de yoksundum sevgiden filan. Parka sık sık gelirim. Çocukların coşkusu, mutluluğu rahatlatır beni. Sanki çocukluğumu yaşarım.
3: Ben de çocukluk nedir bilmedim zaten. Çocuk yaşında evlendirildim. Şimdi...
1: Bir şey mi söyleyecektin?
3: Şimdi daha umutluyum. Daha güvenim var kendime. Çalışıyorum.
1: Sevindim. Yani umutlu olduğuna. Sizi o gün bir karamsarlık içinde görmüştüm. Ah, adımı söylemedim. Cengiz.
3: Fatma.
1: Memnun oldum.
2: Naz da çok acıkmış anne. Ben de.
3: O zaman eve dönelim.
2: Anne biraz daha duralım be.
1: Sizi yemeğe davet etsem?
3: Yok olmaz. Olmaz.
1: Niye olmasın? Çok şirin bir köfteci var. Köfte piyaza. Çok sevinirim. Lütfen.
3: Bilmem ki.
2: Nefret olur ağzını yandı.
3: Ah kızım, sana kırmızı biberi o kadar dökme demedi mi?
1: Kırmızı biberin de lezzeti başka ama.
3: Ekmek için.
1: En iyisi kaymaklı kadayıf. Çok çabuk, çok dört tane kaymaklı.
2: Tatlımızı yiyelim, gene parka gidelim, olur mu anne?
3: Eve gitsek daha iyi olur.
2: Ama hiç kaydırağı binemedim. Sıra gelmedi ki.
1: Çok kalabalık da ondan. Ben çok tenha bir park biliyorum Ömer.

0: Annem Selim Bey'in süt anasıydı. Sağ olsun fabrikasında iş verdi. Konfeksiyon üstüne çalışıyorlar.
1: İyi fabrikadır bilirim.
0: Her şeyi iyi de servisi yok. Akşamları minibüs kuyruğunda canımız çıkıyor.
1: Yolum o tarafa düşerse seni götürürüm.
0: Sağ ol.
1: Haftaya pazara umarım gene parka gelirsiniz.
0: Bilmem. Belki. Niye sordun?
1: Ben de orada olacağım.
0: Ben gideyim artık.
1: Bir dakika. Beni yanlış anlama. Çocuklarını çok sevdim.
0: Ben de çocuk.

0: Sen de çok güzelsin Fatma. Sen de çok güzelsin Fatma. Çocuklar analarına bir başka güzellik veriyor.
1: Nasıl geçti cumartesi pazarı?
2: Onunla beraberdim.
1: O kim?
2: Hani geçen gün arabasına bindiğim adam.
1: Sahi mi söylüyorsun?
2: Niye yalan söyleyeyim? Sen ne yaptın?
1: Ev işleri, çamaşır, ütü filan. Pazar günü de çocukları parka götürdüm.
2: Bu kaza o aldı. Para da verdi, kirayı ödedim.
1: Neler diyorsun sen?
2: Şaşırdın mı? Şansım güldü ilk defa şeker. Dengim bir adama çattım.
1: Nasıl yaparsın Saliha? Evlisin. Hasta bir kocan var. 4 tane de evladın.
2: Açlık, yokluk. Çocuklarım nicedir ilk defa et yediler. Senin de başına gelirse nasıl olduğunu anlarsın.
0: Merhaba. Geç kalmamışım. Seni götürmeye geldim. Arabam şurada.
1: Zahmet etme, ben minibüste giderim.
0: Buraya kadar geldim, kırma beni.

0: Niye bu kadar çekiniyorsun Fatma?
1: Bilmem ki. Arkadaşımı ayıplıyordum. Yabancının arabasına biniyor diye.
0: Ben yabancı mıyım? Tanıştık, arkadaş olduk. Niye ters geliyor sana?
1: Böyle şeyleri, yani arkadaşlıkları falan hiç düşünmedim ben.
0: Doğal değil mi? Özgür bir kadınsın. Seni o gün adliyede çocuklarını dişi bir kaplan gibi korurken gördüm. Çok etkilendim.
1: İki çocuk anasıyım ben.
0: Biliyorum. Çocuklarını da çok seviyorum. İstersen bir yere gideriz. Yemek yer konuşuruz.
1: Olmaz. Çocuklarım, annem merak ederler.
0: O zaman yarın. Haber verirsin, merak etmezler.
1: Doğru olmaz bu. Bilmem ki. Şu sokağın başında ineyim ben.
0: Evine kadar bırakayım.
1: Sakın ha. Hoş bir şey değil. Mahalleye karşı. Laf gelsin istemiyorum.
0: Anlıyorum. Yarın fabrika kapısında olacağım.

0: Hayret. Saçını falan tarıyorsun.
1: Ne var bunda?
0: Hiç. Ha şöyle biraz bak kendine. Güzelliğinin kıymetini bil.
1: Sağ ol. Ha. Rujun yanında mı?
0: Elbet. Al. Sende kalsın. Bende daha çok var. Hayrola kız? Sende bir şeyler var.
1: Biriyle tanıştım. İyi bir insan. Niyeti de ciddi.
0: Evlilik ha. Akıllanmadın mı kızım? Boş ver evliliğe. Hayatını yaşa, hayatını. Benimki bekler, ben gidiyorum.

0: Onu bulduk amirim. Cengiz Tunç. Kod adı Reis. Yurt dışından yeni giriş yaptığını sanıyorum. Çevirip alayım mı? Tamam.
1: Acele etme. Yakın takibi alın. Önce hücre evini, hücre arkadaşlarını tespit etmeliyiz. Belki de yeni bir eylem için yurda dönmüştür. Tamam.
0: Fabrikalar muhitine girdik amirim. Tamam.
2: Merhaba.
3: Merhaba. Nasılsın?
2: İyi.

0: konfeksiyon fabrikasından bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir. Arabasının plakası 34YK 664. Tamam.
1: Dikkatli ol. Tutuklama emrini ben vereceğim. Şimdi devamı takip et. Tamam.
2: Ne içeceksin?
3: Hiçbirini.
2: Olur mu? Sen bize getir. He. İyi içmek istemiyorsun.
3: Hiç içmedim ki.
2: Peki nasıl bir şey diye merak etmiyor musun?
3: Nasıl olduğunu gördüm. Kocam içerdi. Sarhoşluğu bir delilik gibiydi.
2: Senin delireceğini sanmıyorum. Niye içmeni istiyorum biliyor musun?
3: Niye?
2: Biraz cesaretlenirsin. Aç alırsın. Mesela ben. Senden hoşlandığımı söyledim kaç defa. Ama sen hiçbir şey söylemedin. Utanıyorsun belki de.
3: Utanıyorum, evet. Doğru.

0: Kartal bir merkezi arıyor.
1: Bir işçi kadınla restoranda yemek yemekteler. Bir gönül ilişkisi olabilir. Tamam.
2: Zannetmem. Olayların gelişmesini beklememiz lazım. Ne konuştukları önemli. Bir şeyler yapabilir misin? Tamam.
1: Denerim amirim. Kadınla adamın pardesülleri vestiyerde. Bir verici yerleştirebilirim. Tamam.
2: Çok faydalı olur Arif. Yalnız kadının pardesüsünü tercih et.
3: Bir ateş bastı beni. Fazla içtim galiba.
4: Fazla içmedin. Alışık değilsin de onda.
3: Hoşuma gitti ama. Rahatladım biraz.
4: Daha da güzelleşti.
3: Aman.

0: Bak Fatma, sen de yalnızsın, ben de. Gel bu hayatı beraber paylaşalım.
1: Bilmem ki, ne diyeyim. Çok acı çektim.
0: Haklısın. Kalkalım mı?
1: Kalkalım.

0: Restorandan çıktılar amirim. Tarabya istikametine gidiyorlar. Takipteyiz, tamam.
1: Otoya fazla sokulmayın. Uyanabilir, tamam.
0: Anlaşıldı amirim, tamam.
2: Başım dönüyor.
3: Demir bir çay yaparım sana, bir şey için kalmaz. Başını öyle arkaya yaslama, dik otur.
1: Konuşmalarını dinliyor musun?
0: Sesleri çok net geliyor. Levent istikametine gidiyorlar. Tamam.
1: İkinci bir talimatıma kadar takibe devam edin. Tamam.
0: Anlaşıldı, tamam.
1: Merkez 314'ü arıyor. Merkez 314'ü arıyor.
4: 314 dinlemede amirim.
1: 34 YK 664 plakalı araba Boğaz yolundan sizin istikametinize doğru yol alıyor. Bu otoyu takibe alın. Tamam.
5: Anlaşıldı amirim, size bilgi vereceğim, tamam.
0: Levent kavşağına yaklaşıyorlar amirim.
1: Devamlı haber verin, tamam.

0: Arif, hiç ses gelmiyor mu?
1: Sadece araba sesi var. Hiç konuşmuyorlar amirim.
2: Kazancı yokuşuna giriyorlar. Takipteyiz amirim, tamam.

0: Başkurt Sokağı'nda 54'e 1 apartmanının 4. katına çıktılar, tamam.
1: Yeni kiraladıkları örgüt evi olabilir. Belki bu gece toplantı düzenlemişlerdir. Başka gelenler olursa engel olmayın. Biz geliyoruz, tamam.
2: Yalnız mı oturuyorsun burada?
3: Evet. Kimsem yok benim. Hem bir yıldır ayrıydım evimde.
2: Niçin?
3: Zorunlu bir ayrılık. Dönmem gerektiği için döndüm. Görülecek işlerim var. Pardesini niçin çıkartmıyorsun?
4: Üşüyorum. Bırak çocukluğu, ver bakayım.
2: Çok korkuyorum. Bir gören olduysa.
3: Cesur ol, boş ver.
0: Allah kahretsin, pardesini çıkardı it oluydu.
5: Kadın korkuyorum dedi. Takipten mi şüphelendi acaba?
2: Yalan söyledim.
3: Kime yalan söyledin?
2: Çocuklara, evdekilere. Gece vardiyasında çalışacağım dedim.
3: Pişman mısın yani?
0: Duyulmuyor.

0: Niye yalan söyledin?
1: Başka ne derdim ki? Bir erkekle buluşacağım diyemezdim ki.
0: Yanlış düşünüyorsun. Kendi sorumluluğunu taşıyorsun. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin.
1: Bilmiyorum. Doğru mu, yanlış mı yaptım? Onu da bilmiyorum. Niçin buradayım? Niçin seninle beraberim? Bilmiyorum.
0: Cevabını ben vereyim. Sen de benden hoşlanıyorsun Fatma. Doğrusu bu. Bir kadınla bir erkeğin birbirlerine ihtiyaçları vardır.
2: Allah kahretsin.
3: Ne oldu?
2: Sesler o kadar zor duyuluyor ki.
1: Evin çok dağınık.
0: Çoktandır burada değildim. Bakımsız kaldım.
1: Neredeydin?
0: Uzaklardaydım.
1: Çocuklarımı yalnız bırakmamalıydım.
2: Sen iyi bir annesin. Güzel, sevecen, iyi duygular içindesin ama... ...hep kendinden ödün vermişsin. Seni hep sömürmüşler. İlk kez baş kaldırıyorum sana. İsyan et. Kişiliğini bul.
0: Önce kendine saygın olmalı. Yarınların için yeni bir düzen ara kendine.

0: İçerideler amirim.
1: Konuştuklarını dinleyebildin mi?
0: Dinlediklerinde önemli bir şey yoktu. Sonra palisüyü çıkardılar, kapı kapandı, dinleyemedim.
2: Bu salı KOP'ta 500 gram tarım kredi kavrulmuş tuzlu fındık 379 lira, 850 gram tarım kredi süzme çiçek balı 349 lira 90 kuruş.
3: TTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla senin de. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme, tasarruf eder çok,
6: tam bir boş,
5: kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finiş olur çare, yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
6: Tabii
7: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Oğlum gidin. Bunlar sizi de sağ koymaz. Ali Emin'in adresi. Para da var. Tez kaçın. Durmayın, kaçın.
10: Bu çocuklar Ali dayıyı arıyorlar.
11: Yok burada Ali Mali.
12: Aç mısınız?
13: He, açız.
12: Ah, onun adı böcektir. Sen uyumana bak.
10: Onda her türlü yol vardır. Ben olsam o çarpıkla iş yapmam.
14: Önce şu vidaları sökeceksin.
12: Hırsızlık mı yapıyorsun?
13: Çarpık alma, bir pantol alacağız.
12: Ne zaman çıkarız? Hanan geldiği zaman bırakırlar. Kemal!
15: Yürü dedim, rezil ettin bütün günümü zaten benim. Yürü diyorum sana, hadi.
12: Yusuf bulunmaz demiş, değil mi?
9: Lan sus dedim!
12: Ha, bakayım eline.
9: Al bak!
16: Kaçayım demeyin, karakola kadar gelin bizimle.
12: Böcek öldü. Falconet'i bıçakladı.
17: Yusuf ile Kenan, bugün 13.45'te TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Ne kadar emanet tutuyor.
19: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
18: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
20: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
18: Nasıl yakışıyor mu bana?
19: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
21: Ulan ne yapıyorsun?
19: Hava atacağız mı buraya da?
18: Eyvah yakalandım.
3: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
22: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
0: Burası tavuk dünyası, moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
11: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
22: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
23: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
24: Hoş geldiniz.
23: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
25: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
26: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
23: Ya.
27: İnanamıyorum.
28: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
25: Lezzeti, o kıvamı.
28: Taneleri çok güzeldi.
23: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
26: Çorba kaldı mı?
23: Yine yaparım.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
29: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
30: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
31: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
32: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
33: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
34: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
35: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
11: Sürdürülebilir Hayat her pazar 13'te TV4'te.
2: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Hey şef, operasyona geç kalmadım ya.
1: Nasıl haber aldın?
0: Gece sekreteri telsiz konuşmasını dinlemiş. Örgüt evi burası mı amirim?
1: Şşşt, yavaş konuş. Evet. Çabuk olun.

0: Evde yok.
1: Dama fırlayın. Kalk giyin.
0: Yazık, kaçırdık.
2: Üzerinde bir şey yok.
3: Üzerinde bir şey yokmuş.
1: Gel bakın. Ne zaman kaçtı?
2: Görmedim. Duymadım. Uyuyordum.
1: Nereye gittiğini söyle.
2: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
1: Seninle işimiz daha bitmedi.
2: O ne yaptı? Katil mi? Hırsız mı?
1: Terörist. Alın merkezi.
2: Bırakın. Ben bir şey yapmadım. Bırakın ne olur. Bırakın.

0: Güzel. Etkili resimler.
1: Yazısı da hazır.
0: Biraz beklesek şube amirini kızdırmayalım. Tahkikatını tamamlasın.
2: Aman abi, atlarız sonra. Sorumluluk bana ait. Baskıya yetiştirelim.
0: Galiba haklısın, al.
3: Bize yardım et. Cengiz kimlerle buluştu veya buluşacak? Söyle.
4: Bilmiyorum.
3: Onu böyle korumakta suç ortağı alıyorsun.
4: Ben bir şey bilmiyorum. Onu tanıyalı daha bir hafta oldu. Benim çocuklarım var. Değilim. Ekmeğimi çalışarak kazanıyorum.
3: Tespit için seni hastaneye yollayacağım.
5: Soyun dedik sana. Üzerinde hiçbir şey kalmasın. Ne var ne yoksa hepsini çıkart.

0: Önde ayna var. Biz onları görürüz, onlar bizi görmezler. Şimdi dikkatli bak. Örgüt elemanlarından tanıdığın varsa söyle. Numarasını söyle sadece.
1: Yedi... dokuz ve... beş numara. Eylemlere katılmışlardı.
0: Başka? Mesela şu üç numara.

0: Üç numara. İn aşağı. Yaklaş. Işıkların arasına geç. Sağına dön. Şimdi soluna dön. Tanıdın mı?
1: Kesinlikle tanımıyorum. Daha önce de hiç görmedim.
0: Tamam. Teşhis tamamlandı. Yerlerine götürün.
2: Bu saatte niye çağırdınız beni? Ne yaptım ben?
0: Telaşlanma. Bize yardım etmen için çağırdık seni. Ayrıldığın eşin Fatma Kara'yı bir teröristle yakaladık.
2: Terörist mi?
0: Evet. Yasa dışı bir örgüt lideri. İşte resmi. Tanıyor musun? Onun hakkında bildiğin bir şey var mı?
2: Boşandığımız gün adliyede yanındaydı. Tanıdım onu.
0: Ne zaman boşandınız?
2: 6 ay önce.
0: Eşinden ayrılma sebebin neydi?
2: Başka sebep mi arıyorsunuz? İşte bu işlere bulaştığı için boşadım.
1: Yalan! Vallahi yalan söylüyor. Ben terörist falan değilim. Geçinemedik, ayrıldık. Sarhoşluğundan, dayağından boşandım.
0: Ne zaman boşandınız?
1: 6 ayı geçti.
0: Cengiz'le ne zamandır beraberdin? Söyle, söyle.
1: 3 gündür.
0: Boşandığın gün adliyede Cengiz'le beraber değil miydin?
1: Hayır, hayır. Evet, evet. O gün orada tanıdım.
0: Biraz evvel 3 gündür beraberiz diyordun. Boşanalı 6 ay olmuş.
1: Yeter, yeter. Bırakın ne olur.
3: Ana, ben değilim. Bak saat kaç oldu, hala yok.
4: Terbiyeli konuş. Kızımın mutlaka başına bir şey gelmiştir.
3: Hadi ya!
5: Annene bir şey mi oldu nine?
4: Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Şimdi karakola gider haber veririm.
0: Cengiz senden ne istedi? İlçeleri örgütlemenizi mi istedi?
1: Böyle şeyler konuşmadık. Yalnız olduğunu, hayatımızı birleştirmemizi istedi.
0: Terörist olduğunu bilmiyor muydun?
1: Yemin ederim bilmiyordum. Ne olur anlayın beni. Çocuklarımı özledim. Merak ederler. Hiçbir suçum yok benim.
0: Seni ikamete rapten bırakacağım kızım. Yalnız şehirden ayrılma. Adres değişikliğin olursa bize bildireceksin.
1: Peki sağ olun.
6: Hadi.
5: Dayı, bugün okula da gidemedik.
7: Gidip de alim mi olacaksın?
5: Evet, doktor olacağım.
7: Hadi be sen de.
6: Allah kahretsin! Herifler!
8: Geçmiş olsun Yusuf efendi.
7: Sağ ol bacım. Koynumuzda yılan beslemişiz.
8: Kaç yıllık komşumdu Fatma. Gazetede göncü vallahi inanamadım.
9: Kim inanır kardeş? Yere bakan yürek yakanmış.
7: Benim gibi adama yapılır mıydı bu? Yemedim yedirdim. Giymedim giydirdim. İki evladından da mı utanmadı? Hem de vatan haini. Çocuklarımı onun eline bırakmayacağım.

0: Arkadaşlarım, sen hiç gazete okumuyor musun dediler bana. Ne oldu?
1: Hiçbir şey oldu. Çocuklar, başıma çok kötü şeyler geldi.
0: Ne yaptın anne?
1: Hiçbir şey sorma oğlum. Ama inanın ki sizin anneniz suçsuz. İkinizi de çok seviyorum. Ne olur inanın bana. Siz inanın bari.
0: Yürü.
2: Kocasından ayrılınca bacımı yanımıza aldık. Bizim böyle işlerle hiçbir ilgimiz yoktur.
3: Kocasından terörist sevgilisi yüzünden mi ayrıldı? Bu çok önemli.
2: Ne bileyim kardeşim?
1: Gazeteci oğlum, bizimle uğraşma. İçimiz yanıyor zaten.
3: Ben görevimi yapıyorum anacığım. Kamuoyunu aydınlatmam gerek.

0: Ne istiyorsun sen benden? O rezil resimleri sen çektin. O yalan haberleri sen yazdın.
1: Sakin ol, amacım sana yardımcı olmak. Cengiz tarafından aldatıldığını kanıtlayabiliriz.
0: O beni aldatmadı! Sen rezil ettin beni! Allah belanı versin!
1: Doğru konuş, dikkat et! Senin ipliğini pazara çıkartacağım.
0: Defol!
2: Gel buraya, gel! Gel buraya!
0: Ulan! Anne!
2: Rezil ettin bizi!
0: Abi!
2: Seni Allah'tan korkmaz!
0: Dur, vurma!
2: Burada mı utanmaz rezil?
0: Ağlıyor! Anneme bir şeyler oluyor! Anacığım! Anacığım!
3: Güzel anam benim. Atlatacaksın. İyileşeceksin, üzülme.
4: Üzülme demesi kolay. Anamın katili olacaksın, rezil karı.
5: Bu olaylardan sonra seni iş yerimde çalıştıramam kızım.
3: Benim hiçbir suçum yok Selim Bey. Olaylara karışmadım.
5: O teröristle yakalamışlar seni.
3: Kim olduğunu bilmiyordum. Benimle evlenmek istiyordu. İyi bir insandı.
5: Orasını bilemem. Kendine başka iş aramalısın.
3: Yapmayın. Acıyın bana. İki çocuğum var. Aç mı kalalım? Sürünelim mi?
5: Bunları daha önce düşünseydin. Ben töhmet altında kalamam. Elvan ananın hatırı için sana iki maaş tazminat vereceğim.
3: Ne olur işten çıkarmayın beni. Lütfen.
5: Yapacak bir şey yok kızım. Muhasebeye uğra hesabı.
3: Hiçbir şey yapamaz mısınız? Hadi. Lütfen. Hadi.

0: Seni arıyordum Fatma. Telefondan istiyorlar. Buraya bağlattım.
1: Anneme bir şey mi olmuş?
0: Bir şey söylemediler.
1: Telefon nerede?
2: Burada, hemen şurada.
1: Alo? Kim arıyor? Ben Fatma.
3: Benim Fatma, Cengiz.
1: Neredesin? Meraktan öldüm. Beni işten çıkardılar.
3: Üzülme. Şimdi hiç konuşma, dinle beni. Olanlar için çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Fabrikadan hemen çık. Minibüse bin. 3 durak sonra in. Semt pazarına git. Alışveriş yap. Takip edilmediğini anlarsam yanına geleceğim. Seni seviyorum.

Thank you.

0: Çok çektirdiler bana.
1: Sen bu acıları hak etmedin. Kendimi affedemiyorum. Sana kötülüğüm dokunsun istemezdim.
0: Biliyorum. Sen iyisin. İyi davrandın bana. Herkesten darbe yerken senden iyilik gördüm. Sevgi gördüm.
1: Ben de çok yalnızdım Fatma. Senden hoşlandım. Seni gerçekten seviyorum.
0: Ben de. Sen çok mu kötü şeyler yaptın?
1: Bir ideal uğruna savaş vermekteyim. Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etmiyorum.
0: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
1: Olmaz Fatma. Davamdan dönemem. Bir gün seni de alıp gideceğim. Biraz sabırlı ol. Benimle kalır mısın?
0: İsterim. Ama kalamam. Çocuklarım var. Sonra annem hastanede. Gitmeliyim.
1: Git. Evi öğrendin.

0: Buyurun.
1: Annem nasıl doktor?
0: Kuvvetli bir kriz. Bünyesi de çok zayıf. Elimizden geleni yapıyoruz.
1: Ne olur doktor bey, annemi kurtarın. O benim yüzümden buralara düştü.

0: Sen yokken postacı getirdi. Neymiş? Yusuf beni mahkemeye vermiş. Çocukları almak için.
1: Davalı Fatma Kara'nın yüz kızartıcı bir suç işlediği tespit edildiğinden Yusuf Akkuş'tan olma, çocukları Ömer ve Nazlı'nın babanın açtığı dava ve talebi nedeniyle çocukların velayetinin Fatma Kara'dan alınıp Yusuf Akkuş'a verilmesine temyiz yolu açık olmak suretiyle karar verilmiştir.

0: olayım çocuklarımdan ayırma.
1: Çekil şuradan utanmaz nezir kadın, dokunma çocuklarıma. Çekil şuradan, çekil.
0: Doğru öldür istersen çocuklarımdan ayırma. Gel
2: buraya. Çocuk adın oğlun senden babamı istiyorum.
0: Söyleme oğlum, ben kötü olmadım.
1: Gazetelere geçtin ulan. Bırak çocukları, yüzünü gösteren namersin sana.
0: Ayırma bizi, yapma. Hadi.

0: Kim o?
1: Benim Fatma.
0: Gir içeri.
1: Çocuklarımı aldılar. Kopardılar benden. Ömer'imi, Nazlı'mı.
0: Ağlama. Güçlü olmalısın. Onların istediği bu. Yıldırmak, ezmek. Sen benim sevdiğimsin. Yılmayacaksın. Ezilmeyeceksin.

0: Önce sana bir pasaport temin edeceğiz. Hı.
1: Bir yere gidemem. Şehirden ayrılma dediler.
0: Boş ver. Bize yardım edecek kişiler var. Nüfus kağıdın yanında mı?
1: Hayır, evde.
0: Onu bana getir. Seni kaçıracağım. Çektiğin acıları unutturacağım Fatma. Buna layıksın sen.
1: Korkuyorum. Senin için.
0: Korkma. Bana güven.
1: Sana güveniyorum. Seni seviyorum ben. Hoşça kal.
2: Sen bizim yüz karamızsın. İnsan içine çıkamaz olduk.
1: Merak etme abi, gidiyorum zaten.
2: Defol!
1: Artık rahat edersin.
2: Bir daha buraya uğrama sakın, beni katil edersin.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Defol! İçeri sende.

0: Hayatta senden başka güveneceğim kimse kalmadı.
1: Güven bana. Gideceğiz buralardan. Bu kabus bitecek, korkma.
0: Seni çok seviyorum.
1: Ben... nüfus kağıdını aldın mı?
0: Aldım.

0: Emin ol. Evde olduğunu biliyoruz. Kurtulma şansın hiç yok. Silahını at ve teslim ol. Cengiz Tunç, teslim ol.
1: Teslim olmam. Sizi bekliyorum, gelin.
0: Yargılanma hakkını kaybetme. Çatışmadan sen sorumlusun. Kan dökülmesin. Düşünmen için sana 10 dakika mühlet veriyorum.
1: Teslim olmayacağım.
2: Cengiz! Cengiz! Bırakın! Bırakın beni! Bırakın!
1: Ne yapmak istiyorsun sen?
2: Onu öldürmeyin! Yalvarırım, öldürmeyin!
1: Teslim olmayı kabul etmiyor!
2: Bırakın, ben konuşayım onunla!
1: Silahlı ve tehlikeli biri o!
2: Bana zararı dokunmaz! Ölmesini istemiyorum! Yalvarırım, bırakın, konuşayım onunla!
1: Hadi git!

Jingle!

0: Gel. Teslim ol.
1: Buraya gelme Meleğin.
0: Seni yalnız bırakamazdım. Sen dememiş miydin artık bu kabus bitecek
1: diye? Artık çok geç.
0: Yok. Yok. Hayır değil. Bana güçlü ol diyen sendin. Baş kaldır diyen sendin. Şimdi ben sana baş kaldırıyorum. Teslim ol, ne olur.

0: Cengiz! Ne olur teslim ol!
1: Bunu isteme benden!
0: Yok, lütfen yaşamanı istiyorum! Beni yarınsız, umutsuz, sensiz bırakamazsın! Seni çok seviyorum!
1: Yarınım yok benim!
0: Belki çok büyük bir ceza yiyeceksin! Ama gene de seni bekleyeceğim! Teslim olmazsan seninle birlikte ölürüm. Ben de çıkmam buradan.

Thank you.

0: Nazlı, Ömer, annenizi özlemediniz mi?
1: Kötü kadın olmuşsun sen. Büyüyünce seni öldüreceğim. Namusumuzu temizleyeceğim.

0: İyi işler becerdin ha. İkramiye alırsın artık.
1: Turgut. Hakkımız değil mi yani?
2: Bir misafirim var odanda.
1: Kimmiş ya?
2: Meşhur ettiğin kadın Fatma Kara.
1: Geliyorum.
0: Hadi fırla.
1: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Seni gördüğüme sevindim.
3: Biraz konuşmak istiyorum.
1: Geç kaldın ama konuşalım. Biliyorum bana kızıyorsun. Ama görevimi yaptığıma inanmalısın.
3: İnanıyorum. Bir şey sormak istiyorum. Annem o lafları etti mi?
1: Tutki etmedi. Ama haber güzeldi, çarpıcıydı. Önemli olan bu. Sayemde günün kadını oldun.
3: Öyle. Parmakla gösteriyorlar. Herkes lanetliyor beni.
1: Boş ver be. Fatma Kara. Fatma Kara. Fatma Kara. Fatma Kara. Şöhret önemli. Ayrıca güzel bir kadınsın. Çok güzelsin. Teklifler alacaksın. Mankenlik film falan. Bu konuda sana yardım edebilirim.
3: Niçin?
1: Söyledim sana. Çok güzel bir kadınsın. Hani o gün teröristin evinde çıplaktın. O herifin yerinde olmak için canımı bile verirdim.
3: Canını mı?
1: Evet. Şimdi bizim eve gidelim. Planlar yapalım ha?
3: Yapalım.
4: Thank you.

0: Bu salı Kopta 500 gram tarım kredi kavrulmuş tuzlu fındık 379 lira, 850 gram tarım kredi süzme çiçek balı 349 lira 90 kuruş.
1: Yeni Durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik

0: Sitle, her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo valla.
3: Sen de sadece Duru'la.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
7: Kocan çirkin bile olsa onu yabancı bir erkekle aldatıp hapislere düşmesine sebep olma.
6: Babanın sana çok selamı var.
8: Selamı var olsun. Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et.
9: Nurhan, sensin değil mi?
10: Evet. Şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver.
11: 12 sene ağır hapis cezası ile tecziyesine...
9: Sevgili patronum, çember daraldıkça daralıyor.
8: Sen de çemberin dışına çık.
9: Ben vurdum bu ırz düşmanını.
12: Annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
9: Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
10: Benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim.
13: Sokaklardan bir kız. Bugün 16.15'te TV4'te.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
15: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi.
16: Ben de hemen yaptım.
15: Allah, şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
17: Hoş geldiniz.
15: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
18: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
19: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
15: Ya.
16: İnanamıyorum.
18: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
19: Taneleri çok güzeldi.
15: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
19: Çorba kaldı mı?
15: Yine yaparım.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
20: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
13: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her

0: Cumartesi 13'te TV4'te.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
3: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
3: Hiç gerek yok, piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
3: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok. Piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek. Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere. Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı. Suriye'deki Türk varlığı. Suriye Selçukluları. Konteyner füze fırlatma. Launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden mümkün her Perşembe 23.45'te.

0: TV.jet Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi tamamen keyfi.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
3: Botanik. Abacus.
2: Kasa.
4: Marul.
2: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara!
0: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

Bir dakika.

Ben Türev Uludağ. Bugün size en sevdiğim reçellerden birini yapacağız. Ne yapacağız? Nar reçeli yapacağız. Taneleriyle, böyle güzellikleriyle, rengiyle, kokusuyla nar reçeli.

Malzemelerimiz çok basit. Narlarımız var, şekerimiz var ve şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de hemen yarım limonumuzu kullanıyor olacağız. Nar reçeli nasıl yapacağız peki? Narı önce iki parçaya ayıracağız. Önce bir parçasını haşlayacağız. Yani o parçayla birlikte önce bir pişirme işlemine başlıyor olacağız. Daha sonra geri kalan yarısını koyacağız. Çünkü bunun sebebi şu, amacımız burada baktığımız zaman o reçel olduktan sonra hepsinin güzel güzel bütün taneleriyle görebiliyor olmak. Hemen sözü hiç uzatmadan işlemlerimize başlayalım. Dediğim gibi yarım narımızı aldık. Yani hazırlamış olduğumuz narın yarısını aldık. Tenceremize ekledik. Üzerine bir miktar su ekleyeceğiz. Ocağın altını açıyoruz. Ve burada bunları önce bir kaynatacağız. Kaynattıktan sonra üzerine şekerini ekleyeceğiz ve bir şerbet oluşturacağız. Daha sonra da üzerine kalanları ekleyeceğiz. En sonunda reçelimiz kaynadıktan sonra, böyle o reçel olma haline geldikten sonra şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Reçel yapmanın aslında birkaç yöntemi var. Bu yöntemlerden birisi bu. Bir yöntemi güneşte reçel pişiriyor olmak, bir yöntemi şekersiz reçel pişiriyor olmak. Ama reçel yaparken en önemli hususları birazdan şimdi hemen size anlatayım. Şimdi önemli olan noktalardan birisi, bir iyi meyve kullanıyor olmanız. Yani bozulmamış, zedelenmemiş, böyle ezilmemiş meyveleri kullanıyor olmanız burada önemli bir sonuç doğuruyor olacaktır. İki, eğer ki reçeli bir gün önceden şekere bekletecekseniz, yani üzerine şekeri koyup bir gün boyunca bekletecekseniz mutlaka üzerine bir tülbent örtün. Bu tülbent o içerisinde bir şey girmesini engelliyor olacaktır. Güzel güzel reçelini sulanacaktır. Reçel yaparken tahta kaşık kullanmayı mutlaka unutmayın. Aynı zamanda kullanmış olduğunuz tencerenin alt zemini birazcık geniş olmasına dikkat edin. Yani dikine bir tencere kullanmaktansa daha yayvan bir tencere kullanmayı tercih edin. Çünkü reçelin o meyvelerinin hepsinin aynı şekilde pişmesi, aynı lezzete sahip olması bizim için önemli. Yani ateşi bir yerden alıp o yukarıdaki meyvelerin pişmesini engellemek için böyle bir yöntem tercih etmeniz gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş burada ocağımızın altını yaktık. Kaynamaya yavaş yavaş başlayacak. Dediğim gibi kaynadıktan sonra onlarlar rengini salıyor olacak ve reçelin o güzel görüntüsü ortaya çıkıyor olacak. Bu diğer narlarda o tanelerinin güzelliklerini ortaya çıkarıyor olacak. Biz reçel yapmaya ilk başladığımız zamanlarda annemle birlikte yaptığımız ilk reçellerden birisi nar reçeliydi. Birazcık zahmetli bir reçel aslında. O narların hepsini çıkarıyor olmak birazcık zor. Bunun kolayı da şu, narı ortadan ikiye bölün. Bir tane kaşık alın, kaşıkla birlikte arkasında böyle tık tık tık tık vuruyor olun. O vurdukça böyle bütün narlar tek tek dökülecektir. Tam da mevsimi şu an. Besleyici özelliği çok yüksek, antioksidan özelliği çok yüksek olan bir besin nar. Umarım siz de bu lezzeti tarifi evinizde deneyip afiyetle yiyeceksiniz. Denedikten sonra bana Instagram'dan mutlaka yazın. Çok güzel, çok komik şeyler yazıyorsunuz. Evinizin oğlu olduğu kadar şeyler yazıyorsunuz. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Eğer o hissiyatı size hissettirebildiysem, çünkü ben öyle hissediyorum. Sanki hepinizin evindeyim, evinizin mutfağındayım ve mutfağınızda size bir şeyler yapıyormuşum gibi hissediyorum. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Oradan yazdığınız o güzel şeyler beni gerçekten çok mutlu ediyor. Hemen kaynatmaya devam ediyoruz. Reçel kahvaltının aslında vazgeçilmez bir besini. Kahvaltı denince de akla aslında, hani ben hep anlatıyorum ya, yani herkes de kahvaltı yapmak istemiyorsunuz. Ya kahvaltı yaptığınız insan özel insan olmalı. Ben geçen programda bahsetmiştim, eşimle dükkanda tanışmıştım. Dükkanda gördüm, dedim ki bu nasıl bir güzellik, yani hani böyle bir güzellik olamaz. Benim bir şekilde eşim dikkatini çekmem gerekiyordu. Sonra ben gittim, önce bir reçelli kek ikram ettim. Sonra bu beni beğendi. Keki. Keki beğendikten sonra da biz böyle tatlı tatlı muhabbet etmeye başladık. İşte buradan anlaşılacağı gibi kahvaltının birleştirici özelliği hayatımızın her anında mevcut. Sonrasında da o böyle günlük kahvaltılar etmeye başladık ve şu an nur topu gibi bir oğlumuz var. Hani öyle denir ya. Gerçekten de nur topu gibi. Hani birazcık babasına benziyor. Biraz ağır doğdu galiba bizim oğlan. 4 kiloya yakın bir şekilde doğdu. Ama

0: nazar değmesi, çok uyuyan, çok güzel, böyle iyi beslenen bir çocuk. Hani babasına çekmiş yani, uyumlu, keyifli, hayatı böyle güzel güzel yaşayan bir durumda.
1: Bu arada gördüğünüz gibi narlar, nar suyu rengini salmaya başladı. Suyun rengi değişiyor şu an. Birazdan hemen şekerimizi de ekliyor olacağız. Kaynama aşamasına gelmek üzere. Kaynadıktan sonra, yani böyle birazcık fokurdadıktan sonra hemen şekeri koyacağız ve eritmeye başlayacağız. Daha sonra da geri kalan narları ekleyeceğiz. Şekerlenmemesi de uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekliyor olacağız. Eğer reçelinizi sıcak sıcak metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız, ters çevirirseniz, üzerini de böyle bir örtüyle örterseniz, o orada kendi kendini pastörize edecektir ve bir yıl boyunca yaklaşık bozulmadan saklayabilirsiniz. Bu geleneksel bir yöntem. Annelerimizin, anneannelerimizin, dedelerimizin yapmış olduğu bir yöntem aslında bu. Gördüğünüz gibi su yavaş yavaş kaynıyor. Hemen ben şekerimizi ekleyeyim. Şekeri ekledim. Tahta kaşık yardımıyla tek yöne doğru karıştırarak şekeri yavaş yavaş eritiyorum. Tek yöne doğru karıştırmanız önemli. Nar narin bir meyve değil ama yine de tek yöne doğru karıştırın ki o meyveler hiçbir şekilde ezilmesinler. Bakın şeker yavaş yavaş eridi. Kıpkırmızı bir su ortaya çıktı şu an. Şimdi içerisinde geri kalan narları da ekleyeceğim. Reçel yapmak çocuk büyütmek gibiyle hemen hemen aynı. Onunla sürekli ilgilenmeniz gerekiyor, onu sevmeniz gerekiyor, ona vakit ayırmanız gerekiyor. Gerçi tüm yemekler öyle değil mi? Hemen geri kalan narlarımızı da ekliyoruz. Ve tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Bunu yapıyor olmamızın sebebi hem suyu kırmızı olsun hem de taneleri böyle kırmızı kırmızı ortaya çıksın istiyorum. Şimdi diğer narı ve şekeri eklediğimizden dolayı tabii ki kaynama derecesi düştü. Yavaş yavaş kaynamaya devam edecek. Kaynadıktan sonra yarım limonumuzu ekleyeceğiz ve reçelimiz olacak. Dilerseniz reçelimiz burada keyifli keyifli, güzel güzel, yavaş yavaş olmaya devam etsin. Ben size sıradaki tarifimize geçeyim. Şimdiki tarifimiz Fas usulü nane çayı. Hemen malzemelerimizi sayalım. Nanemiz var, limonumuz var, yeşil çayımız var ve şekerimiz var. Fas'ta bu çok fazla tüketilen bir çay. Aslında bizim de yeşil çay gündelik hayatımızda çok fazla tükettiğimiz çaylardan birisi. Yani metabolizmayı çok hızlandırdığından dolayı aslında diyet yapan birçok insan yeşil çayı tercih ediyor. Ama yeşil çay içerken en büyük problemimiz şu, lezzeti güzel değil, tadı güzel değil. Faslılar bunu genelde şekerli olarak tüketiyorlar ve kahvaltılarının vazgeçilmez bir besin aslında. Hemen burada şöyle bir işlem yapacağız. Önce yeşil çayları birkaç kere, daha doğrusu bir kere yapsanız da yeterli olacaktır. Önce süzgeçten geçirin. Şurada hemen sıcak suyumuzla birlikte yavaş yavaş bunları bir kere bir sudan geçirelim. Bunun sebebi şu, yeşil çayın birazcık acılığını almak istiyorum ben. Şöyle birazcık geçirdiğiniz zaman, geçirdiğiniz yeşil çayları da hemen kabımıza yerleştirelim. Diğer yeşil çayı da koyalım. Bu yeşil çayın acılığını alacaktır. Çok lezzetli, çok güzel, çok basit bir tarif. Yeşil çayı farklı yöntemlerle de tüketebilirsiniz. Örneğin yeşil elma ile birlikte yeşil elmanın suyunu sıkın, yeşil çayı demleyin. Yeşil çayı demledikten sonra da çok güzel ve çok lezzetli bir diyet ürünü ortaya çıkacaktır. Bu çok diyet bir çayı değil aslında. Çünkü içerisinde şeker var. Şeker atmazsanız tabii ki farklı bir durum ortaya çıkar. Ama Faslılar, yani daha doğrusu Araplar genel olarak tatlıyı çok sevdiklerinden dolayı bu onların vazgeçilmez bir çayı. Evet, yeşil çaylarımızı koyduk. Buraya kalan çayımızı ayıralım. Birazcık nane alacağız.

Dediğim gibi yapımı çok basit, çok lezzetli, çok da güzel bir tarif. Üzerine hemen sıcak su ekleyeceğiz ve pişirmeye devam edeceğiz. Limonumuzu ayıralım. Ocağımızın altını yaktık. Yavaş yavaş demleyeceğiz. Yavaş yavaş demlenirken de içerisine şöyle 3-4 dilim limon da ekleyelim. Hadi bir dilim daha ekleyelim. Bu yarım limonumuz kalsın. Bu yarım limonu da reçelimizde şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için reçelimizde kullanalım. Hey, hey. Dediğim gibi Fas'ta çok fazla tüketilen bir çay bu. Ama en önemli özelliği içerisinde şekerin oluyor olması. Hemen şekerini de ekledik. Yavaş yavaş tahta kaşıkla karıştırarak şekerini eritiyoruz. Evet, şekeri eridi. Şimdi bunu bir taşım kaynatacağız. Kaynattıktan sonra da süzeceğiz ve çayımız hazır hale gelecek. Bu arada reçelimizi kontrol edelim. Reçelimiz bir taşım kaynadı. Üzerinde köpükler oluştu. Bu köpükleri alacağız. Bu köpükleri alıyor olmamızın sebebi şu. Eğer bu köpükleri alırsak reçelimiz daha berrak halde olacak. Hemen şöyle. Kenarlarda oluşan köpükleri alıyoruz. İyice kaynamaya devam ediyor. Nar reçeli birazcık daha sıvı olan bir reçel. O yüzden reçel yaptıktan sonra sonuç olarak çok böyle katı portakal reçeli gibi bir sonuç ortaya çıkmayacaktır. Ya da çilek reçeli gibi bir sonuç ortaya çıkmayacaktır. Yarım limonumuzu da sıktık. Bu yarım limon, bu reçelin şekerlenmemesini ve daha uzun ömürlü olabilmesini sağlayacak. Hemen yarım limonumuzu ekliyoruz. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Reçelimiz hazır. Reçelimizi sıcak sıcak böyle metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız afiyetle yiyebilirsiniz. Bu arada çayımız da kaynama aşamasına geldi. Hemen çayımızı da süzelim. Şurada şöyle küçük bir karıştıralım. Çok acı olsun istemiyorum. O yüzden bunu kendi damak tadınıza göre demleyebilirsiniz. Hemen ocağın altını kapattım. Bu işlemi birkaç kere yapıp çayı demlemeye devam edebilirsiniz. Bunu hemen geri aktaralım. Ve Fas usulü nane çayımız da hazır. Umarım bu lezzetli tarifleri deneyip evinizde afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: İşte evleneceğin kız bu Kemal.
1: Göz sinirlerin çok zayıflamış.
2: Yoksa kör mü olurum?
3: Kemal'i bu kızdan ayırmam lazım. Bir çocuğumuz olacak Kemal.
2: Sana bir bardak su vereyim de kendine gel.
3: Talihsiz yavrumun ismi Gül olsun.
0: Çalgı çalan üç kız kardeş. Fena bir gösteri değil.
4: Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti.
5: Çocuk bahçesine gidebilir miyim?
6: Benim gözlerim kör.
5: Gözlerin görmüyor mu? Feride Özsoy geliyor.
6: Demek Gül'ün annesisiniz.
3: O görmeyen bakışları gözümün önünden gitmiyor.
7: Karım beni başka bir erkekle aldattı.
3: Ya ona iftira attılarsa?
0: Biz elimizden geleni yaptık.
8: Feride birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Her gün yeni işler öğrenmeye, yeni işler yapmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün Büyükçekmece Kültür Park'tayız. Burada böyle minik ahşaptan yöre evleri var. Adı üstünde yöresel yemekler yapıyorlar. Ben bugün mantıcı olmaya karar verdim. Laf aramızda, mantıyı çok seviyorum. Böyle bahane ettim biraz da. Daha önce annemle birlikte evde denemelerim oldu. Ama tek başıma yapmadım. Nasıl yapacağım? Çok merak ediyorum. Hava çok soğuk, üşüyorum ben artık. Koşun.
1: Madem laf aramızda, şurada 81 milyon biz bize konuşuyoruz Tuğba. O zaman ben de bir itirafta bulunabilir miyim? Biliyor musun? Ben de mantıyı çok seviyorum. Aslında herkes gibi.
0: Efendim, benim ustam kim olacak? Emine ablacığım, merhaba. Hoş merhaba. Geldiniz programıma.
2: Sen de hoş geldin.
0: O kadar tatlı ki. Hep söylerim, Karadeniz hanımlarını çok seviyorum diye. Bunu bir kez daha yinelemek istiyorum. Kendisi çok tatlı bir hanımefendi.
2: Teşekkür ederim.
0: Bugün onun yerine böyle konuk olduk. Çok küçük dedim ya, ahşap evler var.
2: Valla bir şey dedin onu bana, çok tatlısın. Benim niye? Kardeşlerim bana değil, çok fena.
0: Niye?
2: Ben çok bağırıyorum çünkü.
0: Kıyamam ya. Ama herhalde şey, işin gereği.
2: Aynen.
0: Bu değil mi?
2: Evet.
0: Biraz
2: işin gereği
0: olmazsa
2: bir
0: oluyor.
2: Şey, birazcık titizim ondan.
0: Ha, tam aradığım insan.
2: Ondan dolayı. İyi bir şey değil.
0: Ben bir türlü iyileşemiyorum bu ara. Böyle sesim kötü. Kendimi iyi hissediyorum ki çalışıyorum. Ama biraz sesim böyle boğuk, kusura bakmayın. Bugün mantı yapacağız. Laf aramızda, çok seviyorum mantıyı. Bahane ettim aslında. Ablacığım, siz ne yapıyorsunuz mantı dışında burada?
2: Mantı, gözleme, sarma, muhlama, çiğ börek, karalahana çorbası, sarması...
0: Oh, yoruldum.
2: Hamsi, balık, her çeşit.
0: Her şey var.
2: Her şeyi yapıyoruz burada. Ben bugün... Hepsi kendi ellerimizden. Asla dışarıdan bir şey almıyoruz.
0: Evet. Ben bugün mantı yapayım dedim. Bunun içine şimdi ben gelmeden Emine abla sabırsızlanmış, malzemeleri eklemiş.
2: Aa, ne bileyim ben.
0: Çok tatlısın.
2: Onun için dedim ben işte beni sevmeyi kardeşlerim diye.
0: Çünkü hemen böyle iş olsun istiyor.
2: Aa, aynen öyle.
0: Un var. Ay, estağfurullah, benim işime gelir. Hazır her şey. Un var. Tuz var.
2: Ve
0: iki tane yumurta var. Ben itiraf etmeliyim ki hiç hamur yoğurmadım.
1: Şaşırdık mı? Elbette hayır. Ev işlerinden bir haber olduğunu artık hepimiz biliyoruz.
2: Çok güzel, aferin sana.
0: Şimdi Emine abla, sen dedin ya ben titizim diye.
2: Evet, ben çok
0: titizim. Ben tırnaklarımı kestim. Bir güzel kısalttım.
2: İyi yaptın.
0: Ellerim temiz.
2: Belli zaten titiz olduğun.
0: Nereden geliyor acaba bu titiz?
2: Belki anandan geliyordu.
0: Oo, annem çok.
2: Ha işte çok. Bak, gördün mü?
1: Emine ablamız hemen doğru tespiti yaptı.
0: Biraz un ekleyelim mi buna?
2: Evet, bak orada un şey. Oradan al kızım, ben bunu alıyorum. Bunun işi bitti.
0: Tamam.
2: Heh, oradan ekle. İstersen ha bunun üstüne koy onu. Daha kolay hapole yaparsın.
0: Hapole. Ay çok tatlısın ya. Dur ablacığım, birazcık istersen şöyle yapayım.
2: Ay çok güzel. Yakışıyor elin kız senin her şeye ya. Aferin sana. Gerçekten yakışıyor.
0: Yine duymak istediğiniz laflardan, cümlelerden biri.
2: Evet, çok güzel vallahi. Eline sağlık.
0: Gerçekten.
2: Gerçekten vallahi, herkes böyle beceremez.
1: Emine ablacığım, şimdi siz Tuğba'ya aferin dediniz ya. Umarım sizi pişman etmez aferin dediğiniz için. Çünkü Tuğba hemen başlar oynamaya, eğlenmeye, tembellik etmeye, haberiniz olsun. Bu arada o elindeki oyun hamuru değil. Hatırlatırım, mantı hamuru Tuğba.
0: Emine ablacığım, efendim, herhalde...
2: Birazcık daha oldu mu onu keseceğiz şimdi. Meze yapacağız onları.
0: Tamam.
2: Ondan sonra açacağız.
0: Vallahi bayağı da sert bir hamur oldu.
2: Evet, çok zor açacaksın onu ama öyle yani.
0: Vallahi
2: böyle dur.
0: Vallahi patladık yani. Elim de yakışıyor.
2: Yakışıyor vallahi. Çok güzel de yakışıyor. Bilmezler yani, şimdikiler bilmez.
0: Vallahi öyle bir nesil yetişiyor ki Emine abla.
2: Gerçekten hiç.
0: Dünyadan bir haber ya.
2: Evet. Çok hiç iyi bir şey değil, biliyor musun?
0: Hem dedikodu yapıyorum. Hem dedikodu, hem hamur.

0: doğruyor.
1: Annem derdi ki her şeyi öğreneceksiniz derdi.
2: Evet.
1: Her şeyi.
2: Aynen. Şahsen annem de öyle yaptı. Hani yapma ama öğren.
1: Aynen öyle.
2: Hani gördüğün bana ise öğrendiğin kendine diye bir laf vardır.
1: Doğru demiş. Anacığın doğru demiş.
2: Değil mi?
1: Oğlum evlenmek istemeyi. Çok zor. Bekar durayım.
2: Ay, sen bir de gelin de bulamazsın.
1: Bulama. Bulama.
2: Yandınız gelinler. Yandınız.
1: Şimdi daha bir şey yapmadım sana. Bağırmadım, çağırmadım. Ne yapacağım? Hani bir bak bakalım yapabileceğin mi? Ondan sonra bağıracağım sana.
2: Hadi ya ama evet. Ben...
1: Şimdi ben keseyim mi? Şey vereyim sana da kes.
2: Tamam. Dur. Bezeler ayıralım.
1: Evet oldu. Al kızım. Hani büyük yaparsan çok açacak. Küçük yaparsan az açarsın. Anladın
2: anladım.
1: Mı?
2: Anladım.
1: Uğraşmazsın yani çok açmaya.
2: Tamam.
1: Kıyman hazır mı? Hazırlattın mı kıymanı?
2: Yok.
1: Nereye koyacaksın? Ne koyacaksın içine?
2: Onu şey yaparız ya, hazırlarız böyle kesince.
1: Getirdin mi kıymanı?
2: Kıymamı getirmedim.
1: Şimdi bize var mı acaba? Bilmiyorum ki. Bir bakayım sola var. Sen her şeyi getireceğim deyince biz yani hiçbir şey almadık.
2: Bakalım
1: kıyma var mı dolapta?
2: Kameraman arkadaşım Ayberk alıp gelir misin? Ha?
1: Şimdi söylemeyip gidip
2: alacağım. Patladık.
1: Ben içeri gideyim bakayım var mı? Ama buraya hepsini yetme. Senin hapların hepsini yapacaksın mı?
2: Olduğu kadar, yetiştiği kadar bilmiyorum. Sen bir bak abla o zaman.
1: Ben bir bakayım.
2: Var mı?
1: Bak bunun ikisini bir yap, şunun ikisini de bir yap.
2: İş çıkmasın bana diye ama.
1: Ben bakayım ama yoktur.
2: Ben ne bileyim var zannettim kıyma. Söylemedi ki yok diye.
1: Yok maalesef. Kıymamız yok. Kıymamız yok.
3: Kıymamız yok.
2: Yok mu? Niye de çok ya?
4: Neyse ben bir koşu alıp geleyim.
1: Şaka yaptım size. Şaka yaptım bak burada. Neyse ben size şaka yaptım.
2: Yok diye aklım çıktı.
1: Evet birazcık da şaka lazım buraya.
2: Hep ben mi yapacağım
1: sen
2: size?
1: Sen mi yapacaksın ben de yapayım dedim.
2: Bunları böyle bezeliyorum ben o zaman.
1: Çok güzel. Ellerine sağlık. Harika yaparsın.
2: Gerçekten.
1: Vallahi güzel yaparsın kız. Yalan mı diyeceğim
2: niye
1: sana?
2: Niye inanamıyorum biliyor musun? Her gittiğim yerde bana laf söylüyorlar.
1: Ne söylüyorlar be onlar bilememişler.
2: Şu kameraya konuşur musun?
1: Onlar bilemez. Sen has güzel elin her şeye de yatkın.
2: Ah buyur.
1: Ama o çok küçük biliyor musun?
2: Küçük mü?
1: Onu ekle.
2: Şuradan alalım dur.

0: Ben şimdi kemençe olsam ne güzel oynarım ben burada.
1: Aa.
0: Oo.
1: Sonuncu bezemizi de böyle pıt diye koyduk.
0: Eline sağlık, çok güzel becerdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Elin de çabuk, hemen evet. Bak yoruldu.
1: Bunu mu üzerine kapatacağız?
0: Evet, temizle.
1: Şöyle üzerine. Kapatalım. Bunlar birazcık minnoşlar dinlensinler.
2: Biz de soba başında biraz dinlensek, çay içsek mi Tuğba, ne dersin?
1: Efendim, yapmış olduğum ponçik bezeler dinlendi. Değil mi? Dinlendiniz mi siz? Ben böyle konuşurum abla yaptığım şey.
0: Dinlendiler.
1: Dinlendiniz mi? O zaman hemen açalım bir tanesini.
2: Tuğba sadece yaptığı işlerde konuşmaz. Her zaman çok konuşur Emine abla. Ama doğrusunu söylemek gerekirse tatlı dillidir.
0: Ben seni hiç bilmiyordum. Yeni tanıdım.
1: Gerçekten.
0: Çok sevdim. Vallahi ben bilmiyordum.
1: Sevdin mi?
0: Vallahi sevdim. Çok sevdim. Hatta geçen gün bile Naciye ile konuştuk.
1: Hı.
0: Çok tatlı bir kız. Allah onun yolunu açık etsin inşallah.
1: Ay canım. Naciye abla da biliyorsunuz ki bir önceki bölümlerde gözleme yapmıştık hatırlarsınız. Evet. Emine ablacığım Naciye ablanın ablası oluyor. Çok tatlı bir aile. Böyle bol kızlı.
0: O, değil mi? Yedi kız bir oğlan.
1: Maşallah.
2: Bu arada Tuğba, hamur açmak konusunda hiç fena değilsin. Aferin, tebrik ederim.
1: Naciye abla var, öğretmişti bana böyle açarken
0: evet,
1: diye,
0: evet,
1: diye. Bak. İzliyorsa kendisi. Şöyle.
0: Bak, şimdi... unutmamışım.
1: Bir kere bir şey öğrendim mi tamam yani, o bende. Şu kolumu bir katlayabilir misin abla?
0: Katlayayım, açılmaz mı burası?
1: Ya inip inip duruyor, sinir bozuldu ya.
0: Katlayayım o zaman.

0: şeyi koysana, oklavayı koysana, becereceğim. Öyle daha kolay değil mi oklavayla?
1: Aa, oklavayla mı ki?
0: Tabii, ölçüm daha kolay ölçüyle.
1: Ha, şöyle yapayım o zaman.
0: Ha, sen kendine göre bu işte. Aa. Çok küçük olmasın, çok da büyük olmasın.
1: Bir şey söyleyeceğim, ben hiç böyle oklavayla ölçmedim bunu.
0: Biz öyle geçiyoruz.
1: Yeni yeni şeyler öğreniyorum.
0: Evet, daha dur, daha çok gençsin.
1: Yaşla çok şeyim yok biliyor musun? 30 yaşındayım diyorum ama 30 hissetmiyorum kendimi.
0: Ben de öyle, ben de 60'ım ama ben de 60 demeyelim zaten.
1: 60 mısın?
0: Aa, evet.
1: İnanmıyorum maşallah.
2: Tuğba, ben de 50 yaşındayım diyeceğim ama bana da inanmayacaksın. Zaten 50 değilim ama beni senin her işi kolay sanman yaşlandırdı, haberin olsun.
1: Emine abla, Allah'tan kızmıyorsun bana ya.
0: Yok, bak biraz sakinim dur, birazcık sakinim dur.
1: Ama sonrasını...
0: Bilemem.
1: Bilemeyiz.
2: Aman sonrasını görmeyelim.
1: Efendim, elimin hamuruyla geldim. Şimdi bunları bir güzel... Kıymalarını koyduktan sonra...
0: Çok koymayacağım.
1: Borç alayacağım değil mi? Evet.
0: Evet.
1: Öyle
0: yap,
1: değil mi?
0: Bak şimdi koy birazcık. Yap eline, tekrar koy. Ha, sen ayrı ayrı... Ha, öyle koyacaksın sen.
1: Evet. He, sen bir anladım. Taraftan bük diyorsun.
0: Ha, bak şöyle. Ha.
1: Olmadı.
0: Sen onu
1: niye?
0: Sütkele.
1: Çünkü elim kıyma var
0: kıyma
1: ya.
0: Ya. Ondan dolayı mı diyorsun?
1: Ondan yapışmıyor.
0: Yapışır. Bak yapıştı. Gördüm. Aferin kız, ne güzel becerdi.
1: Kayseri mantısı gibi oldu.
0: Evet, küçük, bu Kayseri, evet Kayseri mantı. Bayağı da küçük kesmişsin onları.
1: Ben büyük büyük sevmiyorum abla ya. Ha, ondan
0: büyük,
1: yani.
0: Ben yine büyük büyük seviyorum.
1: Gerçekten
0: şey kaşığa dolsun.
1: Ha, ben şey böyle hemen bitmesin.
0: Bitmesin.
1: Çok seviyorum çok çünkü mantıyı.
0: Evet.
1: Mantıyı çok sevdiğim için böyle hemen bitmesin. Bir de her yerini kapatmıyorum ki içine su girsin, kıyması pişsin diye.
0: Güzel. Bak onu ben bilmeydim. Ben daha neler öğreneceğim.
1: Kızlar Kayserili bir yoksa Konyalıyım ben ama biliriz öyle şeyleri.
0: Konya Ereğli'li bir arkadaşım var.
1: Konya Ereğli'liyim ben.
0: Çok çok iyiler ya.
1: Evet, çok iyiyiz.
0: Gerçekten çok iyiler. Bilmiyorum valla.
1: Biz çok iyiyiz. Aman da pek minnoş oldu bu mantılar.
0: Valla çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Harika yaptı. Gerçekten
1: oldu.
0: Yaptın yani. Füzyon. Bir daha gelince de alırsın şey, mıhlama yaparsın. Ondan sonra elimizden almayasın kız bizim meşremizi.
1: Hemen şu karşıda bir yer boş.
2: Yapmaz yapmaz Emine ablacığım.
1: Program süremiz 15 dakika ama 15 dakikada yapmıyoruz bu. En az 1,5 saat.
0: Gerçekten öyle. 15 dakikada bitiriyorsunuz programı. Niye o kadar az, kısa? birazcık uzatın onu.
1: Ay çok tatlısın abla. Bana 15 dakika tahammül edebiliyor insan.
0: Yok vallahi ben, biz çok memnunuz.
1: Vallahi.
0: Vallahi.
1: Emine abla da ne hikayeler vardı da anlatmıyor.
0: Anlatsam kim bilir o. Senin programın bu, benim değil.
1: Aa, lütfen. Anlatabilirsin. Bu hepimizin programı. Ben buraya geldiysem bu program senin programın. Usta sensin.
0: Vallahi ne güzel, eline sağlık, ne güzel yaparsın.
2: Emine ablamızın kalbinin iyiliği, güzelliği hem yüzüne hem de sözlerine yansıyor. Tuğba'yı hiç üzmeden, yormadan bir abla sevecenliğiyle, sıcaklığıyla teşvik ediyor. Teşekkür ederiz kendisine.
1: Emine ablacığım, bu bir tabaklık çıktı.
0: Çıktı.
1: Sabırsızlanıyorum ben bunu pişirip yemek için. Sana yedirmek için. O yüzden bunları daha sonra tamamlayacağım ben. O zaman haşlamaya geçiyoruz.
2: İyi ama peki ben Tuğba, ben ne zaman yiyeceğim? Olmadı ki şimdi, şurada kaç dakikadır bekliyorum mis gibi mantıdan yemek için. Hadi bir an önce diğerlerini de yap ki kameraman arkadaşlarım ve ben de yiyeyim Tuğba. Olur mu?
1: Dın dın dın dın dın. Yavaş yavaş geliyor. Evet efendim. Buyurun. Buyurun Tuğba'nın mantısına.
0: Evet.
1: Nasıl görünüyor?
0: Çok Emine güzel
1: abla.
0: Görünüyor. Sunumu da çok güzel.
1: Değil mi?
0: Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Bir de tadına bakalım nasıl yaptın onu.
1: Buyurun.
2: Asıl mesele tadı zaten Emine abla.
1: Nasıl?
0: Harika. Ellerine sağlık. Vallahi çok güzel. Senin çok elinden mutlu. Her şey geliyor Tuğba'cığım.
1: Ya ben bugün ben... de böyle uçuyorum yükseklerde.
0: Çok az tanıdım ama.
1: Yüksekten
0: gerçekten de... çok güzel, ellerine sağlık.
1: Gerçekten.
0: El lezzetinde.
1: Afiyet olsun ablacığım.
0: Önemli, çok önemli el lezzeti. Vallahi hepsi mantıyı çok güzel yaptı, hamuru çok güzel yoğurdu. Mantıyı da yaptı, ellerine sağlık, hepsini de becerdi. Ben çok memnun kaldım, çok becerikli bir kız.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ekmek kapını bize açtın. Bize vakit ayırdın.
0: Tabii ki
1: için.
0: Ne güzel
1: çok
0: bir şey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok tatlısın.
0: Sen de çok tatlısın. Sen de çok güzelsin. Maşallah. Allah senin nazarlardan sakınsın. Abi, inşallah. Çok daha güzel yerlere ay, gelesin canım, inşallah.
1: Ağzına sağlık.
0: O zaman da görüşürüz ama hani çok zengin olunca bizi bırakma ya işte.
1: İnşallah ablacığım. Çok teşekkür ediyorum. Bol kazançların olsun.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Efendim ben bugün kolay mı sandın da Emine ablayla birlikte mantı yaptım. Mantıcı olmaya karar vermiştim ki doğru karar vermişim. Evet. Çok da güzel oldu. Evet. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Güle güle.

0: Ne zaman evleniyoruz Kemal? Ne zaman benimle nikah masasına oturacaksın? Artık Kemal Öget'in karısı olmak istiyorum.
1: Sana kaç kere böyle konuşma dedim. Bırak bu işin kararını ben vereyim. Ne diye kendini üzüyorsun? Bak, bunlar vakitlerini ne güzel geçiriyorlar. Hadi gel, biz de kafaları çekelim. Şunun haline bak. Ne o, gene suratından düşen bin parça oluyor.
2: Beyefendi, saat 5. Şimdi yatsanız ancak 2 saat uyuyabilirsiniz. Saat 7'de kalkmanız lazım. 8.30'da hastanede olacaksınız. Biliyorsunuz, bugün 3 tane büyük ameliyatınız var.
1: İşte bu evin kel kahyası da bu. Bu herif oldum olası seni sevmez.
0: Ah, o kim oluyormuş? Ben de onu hiç sevmem.
2: Teşekkür ederim hanımefendi. Doktor bey size bir telgraf var.
1: Hayrola, bu telgraf da nereden çıktı?
0: Kimdenmiş Kemal?
1: Babam ağır hasta, acile beni çağırıyor. Hemen yola çıkmam lazım. Hadi sen arabayı hazırla.
2: Baş üstüne efendim.
0: Dur, acele etme, sabah ilk uçakla gidersin.
1: Hayır, hemen hareket etmem lazım.

0: Seni seviyorum Kemal. Acaba bir gün benim de seveceğim bir erkek olacak mı?
1: Yo, senden önce ben varım.
0: Peki biz ne olacağız? Bizim canımız yok mu?
1: Acele etmeyin, durun bakalım. Elbet bir gün sizler de aşık olacaksınız. Ama dua edin, sevdiğiniz kadar sizi de sevsinler. Kaderiniz bana benzemesin.
0: Niçin böyle konuşuyorsun abla?
1: Doğrusunu söylüyorum. Ne yazık ki Kemal'in benim varlığımdan haberi bile yok. Aşkım bana ait bir şey. Kemal onu sevdiğimi bilmiyor ki.

0: Babam nerede? Yoksa babama bir şey mi oldu? Hadi konuşsana! Dilini mi yuttun? Hem peki sen kimsin? Bir de başımıza dilsiz çıktı.
1: Hoş geldin Kemal, hoş geldin yavrum.
0: Baba, sen hasta değil miydin?
1: Seni buraya getirmenin başka çaresi yoktu.
0: Babacığım, az kalsın üzüntüden öldürüyordun beni.
1: Dur, sana bir sarılayım da ondan sonra her şeyi konuşuruz.
2: Bayılmamak için kendimi güç tuttum. Onu görünce birden dilim tutuldu, bir türlü konuşamadım.
3: Senin yerinde olsaydı muhakkak heyecandan ölürdüm.
4: Kemal abi seni tanımadı mı abla?
2: Nereden tanısın? Aradan o kadar sene geçti ki.
4: Acaba neden geldi, yoksa amcam mı çağırdı onu?
1: Bak Kemal, bak yavrum! Şimdi seninle çok önemli bir mesele konuşacağım. Sözlerimi baştan sona kadar dikkatle ve sabırla dinlemen lazım. Zira bugün burada senin hayatını ilgilendiren çok büyük bir karar vereceğim.
0: Hayrola baba? Şimdi iyice meraklandım. Neymiş benim hayatımı ilgilendiren karar?
1: Artık evlenmen lazım Kemal, geç bile kaldın evladım!
0: Şimdi anlaşıldı! Demek beni bunun için çağırdınız. Çok yaşa babacığım ama bu meseleyi konuşmasak daha iyi olur.
1: Dur, acele etme! Bu öyle çabuk cevap verilecek bir mesele değil.
4: Herhalde bu gece burada kalır, belki de birkaç günlüğüne gelmiştir. Amcam onun geleceğini biliyor muydu acaba?
2: Boşuna hayal kurmayın. Kemal burada uzun müddette kalsa gene bir şey değişmez. Onun gibi bir insanın uzak akrabası bir taşra kızına ilgi duyacağını hiç zannetmem. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız.
1: Tam 74 yaşındayım evladım. Yani artık bir ayağım değil, iki ayağım çukurda sayılır.
0: Allah saklasın babacığım, daha ne kadar uzun yıllar var önümüzde.
1: Yok, yok Kemal! Ömrüm vadesini Allah bilir ama bu kadar iyimser olamayız. Her neyse, şimdi hiç konuşmadan dinle beni. Annen öldükten sonra iyice yalnız kaldım. Hayatta tek varlığım sensin. Bütün arzum senin mesleğine yaraşır düzenli bir hayat sürmendir. Ömrüm boyunca mesut olmanı istiyorum. Yaşadığın hayat sana iyilik getirmez oğlum! Bu düzensiz hayatın acısını çok fena çekersin sonra! Yeteri kadar renkli bir hayat yaşadım ama bundan sonra mutlaka...

0: mutlaka muntazam bir hayat sürmelisin. Bunun için de evlenmen lazım.
1: Bugüne kadar evleneceğin bir kız karşıma çıkmadı baba.
0: Biliyorum. Bunun için de evleneceğin insanı ben buldum sana.
1: Demek ısmarlama bir evlilik yapmamı istiyorsunuz.
0: Hayır, hayır. Hayatın boyunca seni mesut edeceğine inandığım bir kızla evleneceksin.
1: Kimmiş bu kız baba?
0: Şimdi görürsün.
1: Durun, yapmayın! Olmaz böyle şey!
2: Feride, Feride!
1: Ne diye kızı çağırdın? İmkansız bir şey bu evlilik.
0: Düşünmeden itiraz etme. Ben senin kötülüğünü ister miyim?
3: Buyurun efendim.
0: Gel Feride, gel kızım. Seni buraya neden çağırdığımı biliyor musun?
3: Hayır, bilmiyorum efendim.
0: İşte evleneceğin kız bu, Kemal!
4: Ay, heyecandan bayıldı! Kemal, şu kolonyayı getir! Hadi çabuk ol!
1: Demek bana layık gördüğünüz kız bu. Örgülü saçlı, çirkin, basit bir kasaba kızı.
0: Evleneceğin kız hakkında böyle konuşma. Bir de doktor olacaksın.
4: Yardım et de bana ayıltalım şu kızı!

0: Burası benim odam. Sen kendi odanda yatacaksın. Ne o, yoksa memnun olmadın mı?
1: Sen nasıl istersen öyle olsun.
0: Sen hanımefendiye odasını göster. Bavullarını da oraya götür.

0: Üzülmeyin hanımefendi. Bir gün her şey düzelecek. Kemal Bey aslında iyi adamdır. Siz şimdi yatın, istirahat edin. Allah büyüktür. İyi geceler efendim.
1: İyi geceler.

0: Hoş geldiniz dostlarım, hoş geldiniz!
1: Bu işi nasıl yaptın Kemal?
0: Firuzen bir tanem, kızmakta haklısın. Babam kötü bir emrivaki yaptı.
1: Sen nasıl basit ve görgüsüz bir taşra kızıyla evlenebilirsin?
0: Dur canım, sana her şeyi anlatacağım.
2: Doktor civanım, var mıydı böyle yapmak? Hangi kitap yazıyor bunu?
0: İzzet, bir de sen varma üstüme! Yahu senin bana yardım etmen lazım.
3: Yazık oldu, seni kaybettik Kemal.
0: Hayır, hiçbir şey değişmeyecek. Bizim beraberliğimizi kimse bozamaz.
4: Geline bakın çocuklar!
1: Bu felaket kızla mı evlendin Kemal?
0: Başıma geleni görüyorsun değil mi? Allah bana sabır versin. Dostlarım, işte görmek istediğiniz karım Feride bu. Bunlar da benim arkadaşlarım.
1: Bu topluluğun sözcüsü olarak sizi tebrik ederim. Doğrusu çok açık gözmüşsünüz. Sizin gibi bir kasaba kızının bizim çevremizden bir erkekle evlenmesi büyük bir vurgun.
3: Bir taşra kızının İstanbul'da memleket hasreti çekmemesi için bazı şeyler düşündük. Şimdi size dostça bir karşılama töreni yapacağız. Hadi arkadaşlar!

0: Üzülmeyin hanımefendi. Ne olursunuz kederlenmeyin. İnanın sonunda siz kazanacaksınız. Bu kötü insanlar sizi kıskanıyor. Doktor beyi bunların elinden ancak siz kurtarabilirsiniz.
1: Sağ ol Ahmet. Bana karşı göstermiş olduğun bu yakınlığa teşekkür ederim.
0: Ben ne yaptım ki hanımefendi? Zaten eskiden beri bu fena insanları sevmem. Demin de söylediğim gibi bu soysuzlar takımını ancak siz yenebilirsiniz. Biraz sabredin. Sonunda mutlaka siz kazanacaksınız.

0: Sen hala neden yatmadın?
1: Seni bekledim.
0: Bu hayata alışmak lazım kızım. Burada herkes kendi hayatını yaşar. Ne diye oturup beni bekliyorsun? Sen yat, uyu, keyfine bak. Benden fazla ilgilenme. Sonra sıkılırım. Üstüme de varma. Serbest bırak beni. Anladın değil mi? İşte böyle.

0: Hasta sandalyesine oturmak zormuş. Ne olduğunu bir an önce söyle de meraktan kurtar beni.
1: İlk kriz ne zaman geldi?
0: Bugün, ameliyat sırasında. Ondan önce de bir iki defa oldu ama ben önem vermedim.
1: Aksine, önemli Kemal. Göz sinirlerim çok zayıflamış. Eğer zamanında tedbir almazsak, sonradan çok kötü bir durumla karşılaşabiliriz.
0: Yoksa kör mü olurum? Hadi canım sen de! Biz doktorlar her zaman işi büyütürüz. Sen keyfine bak! Hiçbir şey olmaz bana!
1: Öyle söyleme! Gözlerine mutlak bir istirahat lazım. Dün gece kaçta yattın?
0: 5'te.
1: 7'de de kalktın değil mi? 2 saat uyku yeter mi? Bu sefahat hayatını muhakkak bırakmalısın.
2: Şahane bir yemek olmuş! Güzel ellerinize sağlık!
1: Sahi mi söylüyorsun?
2: En meşhur aşçılar bile böyle güzel bir yemeği zor yapar! Kim bilir Kemal Bey ne kadar sevilecek!
0: Hadi, ne duruyorsun? Yemeği başlasana!
3: Yerim! Daha karnım acıkmadı!
4: Hanımefendi galiba daha çatal bıçağını seçemedi. Balık o çatal bıçakla yenmez güzelim. Şunları kullanman lazım.
2: Peki, diğer çatal bıçakla yense ne olur?
1: Bari sen böyle konuşma.
4: Hayır, yenmez. Sonra insana görgüsüz derler. Kibar insanlar görgünün icaplarını yerine getirir.

0: sevgili kardeşlerim. Bu mektubumda sizlere büyük ve eşsiz saadetimi anlatacak kelimeleri bulabileceğimi sanmıyorum. Tarifsiz güzel bir hayat içindeyim. Kemal dünyanın en eşsiz erkeği. Çok mükemmel bir dost ve arkadaş çevremiz var.
1: İstanbul'u bu kadar seveceğimi önceden tahmin edemezdim. Hayatın bütün güzelliğini doyasıya yaşıyoruz. Defileler, gece kulüpleri, gazinolar, en yeni danslar, bütün bunlar bir masal hayatı yaşatıyor bana. Her zaman, her an sizleri hatırlıyorum. Artık mektubuma son vermek zorundayım. Amcamın ellerinden saygıyla, sizlerin gözlerinizden sevgiyle öperim. Ablanız Feride Öget.
2: Ne güzel, ne mükemmel bir hayat. Keşke biz de orada olsaydık.
1: Hadi ablama bir sürpriz yapalım, aniden gidiverelim İstanbul'a.
3: Peki amcam ne olacak, bakalım izin verecek mi?
1: Hı, onu kandırmayı siz bana bırakın.
4: Görüyorsunuz ki durum hanımefendinin size yazdığı gibi değil. Ablanız çektiği acıyı, kederi kalbine gömüyor. Bütün kötülüklere sebep, doktor beyle dans eden şu şeytan.
3: Ben dememiş miydim size, ablamın bizden sakladığı şeyler var diye? Zavallı ablacığım benim, demek bize bütün söyledikleri yalanmış.
1: Alacağı olsun o çıngıraklı yılanın. Bu işe muhakkak bir çare bulmalıyız.

0: diye bize doğrusunu söylemedin abla?
1: Neyin doğrusunu? Siz ne öğrenmek istiyorsunuz?
2: Biz her şeyi biliyoruz ablacığım. Ne olur bize ailevi durumunu apaçık anlat.
3: Bir tanem, güzel ablacığım benim. Biz senin acı çekmene razı olamayız.
1: Yok canım, işi bu kadar büyütmeyin. Ben Kemal'i seviyorum. Aşkımdan hiçbir şey eksilmedi. Hepsi bu kadar.
3: Hayır abla, işin iç yüzü böyle değil. Sen Mesut değilsin. Biz bunu gözlerimizle gördük. Ayrıca Ahmet de bize her şeyi anlattı.
1: Evet, her şey bildiğiniz gibi. Ama ne yapalım, bu benim kaderim.
3: Olmaz böyle şey, biz bu duruma katlanamayız.
2: Eniştemi kazanmak için bir şeyler yapman lazım. Of.
3: Biz bir plan düşündük abla. Ne olursun gel bu planı tatbik edelim.
2: Bak göreceksin, mutlaka biz kazanacağız.
3: Canım ablacığım benim, eğer bir evet dersen dünyalar bizim olacak.
1: Peki, neymiş planınız?
3: Güzelim, bir tanem benim!

0: Fatime Karan'ı neden getirmedin Kemal? Ne güzel dans ederdiniz. Halbuki karını ve baldızlarını bilhassa davet etmiştim.
1: Bunu söylemenin tam sırası değil mi?
2: Şeytan azapta gerek. Bir uzan taşı gediğine koymayı gayet iyi bilir.
3: Çocuğa bu kadar yüklenmeyin İnci.
0: Baldızları da tipik birer taşra çiçeği. Keşke onları da getirseydin. Burada bir güzel kasaba elbiseleri defilesi yaparlardı. Kim bunlar ya? Çok merak ettim. Bir gidip bakalım. Hadi yürüyün.
2: Onları görmemiş gibi davranın, geliyorlar.
0: Hoş bulduk hayatım. Bugün sen de çok güzelsin.
1: Oo, gözlerime inanamıyorum. Ne oldu sana böyle? Şu kızların güzelliğine bak.
0: Ne var bunda hayret edecek? Biraz giyinelim dedik.
1: Hadi dans edelim.
0: Aa, bu müzik çok ağır. Ben hızlı dansları severim.
4: O halde hızlı dansların ustası benim.

0: Hanımefendiler, beyefendiler, şimdi hep beraber bu güzel günü bize bağışlamış olan Firuzan Hanım'dan bir ricada bulunacağız. Tabii bir şarkı.
1: Aa, olamaz, yapamaz, imkansız bir şey.
2: La Maritza se maribia, comme la Seine la tienne, mais il n'y a que mon père, maintenant qui s'en fout.
1: İstersen bir şarkı da sen söyle, ha?
3: Benim sesim güzel değil, hem ben kalabalıktan sıkılırım.
1: Aha, yok canım, ne var bunda sıkılacak?
3: Israr etme, yapamam.
1: O halde emri vaki yaparım. Bir dakika, bir dakika! Şimdi değerli doktor Kemal Öget'in sayın eşleri de bir şarkı lütfedecekler.

0: Tebrikler. Harikulade bir sesiniz var. İstanbul'un en büyük gazinosunun sahibi benim. Gazinomda çalışır mısınız?
1: Aklımdan bile geçmez böyle bir şey. Ne diye Hayri Bey'in teklifini kabul etmedin abla? Kısa zamanda meşhur bir şarkıcı olurdun. Biz de sana eşlik ederdik. Yok canım, şimdilik şarkıcı olmayı düşünmüyorum. Hem Firuza'nın sesinin yanında benimkinin sözü mü olur?

0: Burası benim odam Kemal. Sen odanı şaşırdın galiba.
1: Sen ne söylediğini biliyor musun? Ne demek istiyorsun yani?
0: Ahmet, beyefendiye odasını göster. Odaları karıştırdı herhalde.
2: Hmm.

0: O ne rezalet, kim bunlar?
1: Arkadaşlarım, çevrem, dostlarım. Sen hala neden yatmadın? Hadi git yat, uyu. Sütünü de içmeyi unutma. Burası büyük şehir. Burada herkes kendi hayatını yaşar.

0: Hayır. Kemal'i bu pis taşralı kıza kaptıramam. Muhakkak bir çare bulmalı. Kemal'i bu kızdan ayırmam lazım. Ne olur bir çare düşün İzzet. Yardım et bana.
1: Sakin ol. Önce sinirlerine hakim olman gerek. Yoksa hiçbir şey yapamayız. Bırak da ne çeşit bir kötülük yapacağımı ben düşüneyim. Planımızı iyi kurmamız gerek. Dünyada benim yapamayacağım kötülük yoktur.
0: Kemal! Bir çocuğumuz olacak Kemal, bir çocuğumuz olacak.
2: Güzelim, bir tanem benim. Bana dünyanın en güzel haberini verdin. Sana aşığım Feride.
0: Ben de sana Kemal. Alo? Evet? Anlamadım, neler söylüyorsunuz?
1: Maalesef Kemal ağır bir kalp krizi geçirdi. Şimdi burada, benim evimde yatıyor. Hemen gelmen lazım.
0: Aman Allah'ım! Şimdi geliyor. Erkekler her zaman benim tipimdeki kadınlardan şüphe ederler. Halbuki bütün kötülükleri masum görünüşlü kadınlar yapar.
2: Bunları söylemek için mi beni buraya çağırdın?
0: Hayır. Asıl söylemek istediğim başka şeydi. Fakat bir türlü söyleyemiyorum.
2: Seni dinliyorum, konuş!
0: Karın İzzet'le sevişiyor Kemal.
2: Ne? Ne dedin?
0: Evet, hem de aylardan beri.
2: Hayır! Olamaz böyle şey! İnanmam! Sen ne söylediğini bilmiyorsun!
0: Kadınlar intikamcıdır. İlk zamanlar ona nasıl muamele ettiğini unutma.
2: Yalan söylüyorsun! Ama bu yalanı sana pahalıya mal edeceğim!
0: İstersen gözlerinle görebilirsin. Herhalde şimdi İzzet'in evindedirler. Kemal nerede? Çok mu ağır?
1: Evet, ne yazık ki çok ağır. İçeride yatıyor. Sakin ol. Topla kendini biraz. Onunla bu şekilde karşılaşamazsın. Sana bir bardak su vereyim de kendine gel. Şu suyu iç, iyi gelir.

0: Nasıl oldun?
1: Şimdi biraz iyiyim. Şimdi ne? Başım.

İntihar etmem neyi halledecek? Belki de hiçbir şey. Ama bu rezil dünyadan kurtulmuş olurum. Fakat artık intihar da edemem. Doğacak çocuğum için yaşamam lazım. Canım yalnız bana ait değil. Ben başka bir canda taşıyorum. Ona kıymaya hakkım yok. Üstelik o Kemal'den bir parça.

0: Kendini bu kadar harap etmeye hakkın yok Kemal. Bu işin kötü bir sonla biteceği daha başından belliydi. Hem seviyende olmayan bir kadından kurtulduğun için sevinmen lazım.
1: Konuşmasan olmaz mı? Senin sözlerin beni teselli etmiyor. Aksine daha fena oluyorum.
0: Unut o kadını Kemal. Bak ben varım yanında. Ölünceye kadar da yanında olacağım. Ailemizin şerefine sürülen bu kara lekeyi duyan zavallı amcama felç geldi. Bu rezilliği yapmama imkan var mı amca? Tuzak kurdular, alçakça bir oyun oynadılar bize. En vicdansız insanların bile yapamayacağı bir kötülüğe uğradık. Saadetimizi kıskananlar delice bir intikam aldılar bizden. Ben gene senin bildiğin temiz, namuslu Feride'yim amca. İnan bana, eteğime kir bulaşmadı. Dünyada her şey olur ama ben namussuzluk yapamam.

0: Abla, bu kız çok ağlıyor. Onun için adını Gül koyalım. Hayatı boyunca gülsün. Ah, yaşa Zaliha, çok güzel bir isim buldum.
1: Gül ismini ben de sevdim. Ne olur ablacığım, bu güzel kıza Gül ismini verelim.
0: Peki.
2: Babasız doğan talihsiz yavrumun ismi Gül olsun. Kaderi bana benzemesin. Allah onun yüzünü güldürsün.

0: İşte şimdi hayatta hiçbir şeyin kalmadı. Mesleğini, servetini, istikbalini bir hiç uğruna kaybettin. Belki yakında gözlerin de kör olacak. Artık yaşayan bir ölüden başka hiçbir şey değilsin.
1: Doğru. Yaşayan bir ölüden farkım yok benim. Gel Ahmet. Seninle konuşacaklarım var.
2: Buyurun efendim.
1: Bu ev bizim değil artık. Bu gece bu evde son gecemiz. Yarın yollarımız ayrılıyor.
2: Ben sizi bırakmam beyefendi. Siz bana rahmetli babanızdan yadigarsınız.
1: Allah senden razı olsun. Fakat benim ne olacağım belli değil.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
5: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
6: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
7: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
8: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
9: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
10: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
11: Sürdürülebilir hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
12: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
13: Hoş geldiniz. Merhaba.
12: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
14: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
15: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
12: Ya.
16: İnanamıyorum.
14: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
16: Taneleri çok güzeldi.
12: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
15: Çorba kaldı mı?
12: Yine yaparım.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
17: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
18: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
2: 5G!
1: Türkcell!
2: 5G!
1: Türkcell!
2: 5G!
1: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
3: Türkcell'le bağlan hayata.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde evine gelsin.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
2: Burası tavuk dünyası, moduna göre kendi tavuğunu oluşturanların dünyası, tavuk dünyası.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Mekanı bir arada nasıl buluruz?
5: Senaryoyu yazan sensin.
4: Yazan benim ama böyle olmasını isteyen Şeyda.
6: Hadi çocuklar hazırlanın. Geç kalacağız.
7: Tamam anne bir dakika.
6: Film mi çekiyor o?
5: Evet.
4: Bize rehber bulabilir misin? Burayı bilen, bizi gezdirebilecek biri.
8: Tabii abi buluruz.
5: Bir ihtiyacınız var mı diye uğradım. Gördüğünüz gibi.
6: Ne zaman geliyorsun ha?
5: Bilmiyorum. Ve bu size anlatmadı mı durum?
9: Prodüksiyona başlıyoruz. Hemen gelmen gerekiyor. Her şey hazır.
10: Bir sahnenin hazırlanması da bazen bizi çok zorlar. Ama iyi resimler yakalardık. Tonlar yerinde olurdu.
11: Duvarlara bakıp duruyorsun hep. Benimle iletişim kurman o kadar mı zor?
8: Çok yavaş yürüyorsun, senkron olmuyor. Şeyda Hanım'a göre kendini ayarla.
12: Gece Yolculuğu bugün 18'de TV4'te.

0: Ford Motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe 3'ü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
5: Demek gazete.

0: Kazinomda çalışmak istiyorsunuz. Çalgı çalan üç kız kardeş. Fena bir gösteri değil.
1: İnanın bizden çok memnun kalacaksınız.
0: Tabii, tabii, orası muhakkak. Ayrıca ben sizi ailece de tanıyorum. O zaman olanlara hem inanmamıştım, hem de çok üzüldüm. Ama elden ne gelir? Hayat bu, her şey olur.
1: Biz sizin iyi bir insan olduğunuzu tahmin etmiştik.
0: Hatırladığıma göre ablanızın çok güzel bir sesi vardı.
1: Evet, ablamın sesi çok güzeldir.
0: Peki, ablanız şarkı söylese de siz ona eşlik etseniz nasıl olur? Hı? Buna ne dersiniz?
1: Bakalım ablam kabul eder mi?
0: Bir kere teklif ederiz. Ben ona kabul ettirmeye çalışırım.
1: Bence kabul eder. Bence de kabul eder.

0: gideyim.
1: Çocuk bahçesine gidip ne yapacaksın? Burası daha güzel.
0: Orada arkadaşlarımla oynuyorum.
1: Peki git. Ama sakın koşup terleme. Bir saat sonra da evde ol.
0: Peki anneciğim.

0: Bir şey yok kızım. Olur böyle şeyler.
1: Amca, senin gözlerin görmüyor mu?
0: Görmüyor kızım. Benim gözlerim kör.
1: Ah ne yazık, çok üzüldüm.
0: Ne yapalım kızım? Kaderimde bu da varmış.
1: Ne olur, istediğiniz yere ben götüreyim sizi.
0: Sen zahmet etme kızım. Ben yolumu bulurum.
1: Hayır, olmaz. Ben götüreceğim sizi. Nereye gitmek istiyorsunuz?
0: Kanepelerden birine götür beni.
1: Peki, olur.

0: İşte geldik amca. Kanepe arkanda. Otur.
1: Hadi kızım, sen git oyna artık. Teşekkür ederim.
0: Çok terledim amca. Ben de biraz oturup dinleneceğim. Annem kızar sonra. Bir daha beni buraya göndermez.
1: Aferin kızım.
0: Ben her zaman bu parka gelirim. Sizi daha önce neden görmedim?
1: Bu yakınlara yeni taşındım. İsmin ne senin kızım?
0: Gül.
1: Gül mü? Ne güzel ismin var senin.
0: Amca, sizin çocuğunuz var mı?
1: Yok kızım. Ne yazık ki yok. Ama belki de var.
0: Anlamadım. Yani var mı yok mu?
1: Bunu sana anlatamam yavrum.
0: Peki, siz bilirsiniz. Ben artık eve gideyim. Anas mı aradık?
1: Güle güle kızım.
0: Sizi bir kere öpebilir miyim amcacığım?
1: Tabii yavrum.
2: Peki sonra ne oldu?
0: Hemen koştum, bastonu yerden aldım. Amcaya uzattım. Ama zavallı adam bir türlü tutamadı bastonu. Meğerse gözleri görmüyormuş.
2: Gözleri görmüyor muymuş?
0: Evet, gözleri kör o adamın. Çok acıdım o amcaya. Sonra elinden tuttum, yürütüp bir kanepeye götürdüm.
2: Aferin kızım, aferin yavrum.
0: Çok sevdim o kör amcayı anne.
2: Hayır, olmaz. Lütfen ısrar etmeyin. Boşuna zaman kaybediyorsunuz. Artık sıkılmaya başladım. Siz bilirsiniz. Bıktım artık bu hayattan. Böyle tekliflerden nefret ediyorum. Bir kadın yalnız yaşayamaz mı? Hakkı yok mu buna?
3: Üzülmekte haklısın Feride.
2: Merak ettim. Nedir o?
3: Eğer hayranlarının seni rahatsız etmemesini istiyorsan, bunun için bir tek çare var. O da hemen evlenmen.
2: Hayır, ben evlenmek istemiyorum.
3: Bu senin anladığın manada hakiki bir evlilik olmayacak. Bir takım tehlikelerden, üzüntülerden, sıkıntılardan kurtulmak için yalancı bir evlilik yapacaksın. Ben senin baban yerindeyim Feride. Seni öz kızım gibi severim. Bu şartlar dahilinde benimle evlenir misin?

0: Ne haberler var gazetede? Hiç değilse bana başlıkları okur musun?
1: Ne olacak? Her zamanki havadisler. Bakanlar kurulu toplandı. Kızılay depremde.

0: Dur bakalım arkadaş, çekil şöyle. Sen nereye girdiğini biliyor musun?
1: Evet. Burası Villa Zarif Gazinosu değil mi?
0: Allah Allah, şunun dediğine bak. Dilencileri almıyoruz. Şu üstüne başına baksana bir kere.
1: Ben dilenci değilim.
0: Bak, hala konuşuyorsun. Hadi git şuradan!
2: Bakın bakın, Feride Özsoy geliyor. Thank you.

0: Gül, buradayım. Gel buraya kızım.
1: Amca, çok merak ettim seni. Kaç gündür neden parka gelmiyorsun?
0: Hastaydım yavrum. Peki sen burasını nasıl buldun?
1: Hani bir gün bana yakında oturuyorum demiştin ya... ...Sonra buldum işte.
0: Gel içeri girelim.
1: Neden hasta oldun amca?
0: Esasında belirli bir hastalık değil bu yavrum. Nasıl anlatayım sana? Biraz canım sıkılmıştı. Hepsi o kadar.
1: Yani bir şeye mi üzüldün?
0: Evet kızım.
1: Peki neye üzüldün?
0: Sana anlatmasam daha iyi olur.
1: Artık hiçbir şeye üzülme. Bak ben varım yanında. Ben seni çok seviyorum amca. Benim babam yok. Ben seni babam gibi seviyorum.
0: Ben de seni kızım gibi seviyorum Gül. İnan bana bu karanlık dünyamı aydınlatacak tek ışık sen oldun. Babanın olmadığına çok üzüldüm. Peki annen seni merak etmez mi Gül? Burası çocuk bahçesine epey uzak. Ya parka gelir seni göremezse? Hadi Gül, çabuk ol yavrum. Annem merak eder sonra. Hem ne diye çamaşır yıkamaya kalktın?
1: Şimdi bitiyor amca, biraz sonra giderim.

0: bunların? Şimdi onu da yaparım.
1: Sen bırak, ben asarım çamaşırları. Ne olur anneni üzmeyelim. Hadi sen git artık. Allah Allah! Kim geldi acaba?
0: Ben kapıyı açayım mı amca?
1: Sen dur, ben açarım.

0: Bir şey mi istedin? Hadi konuşsana. Kimsin? Kör olduğumu görmüyor musun? Anlamadın mı? Konuşsana! Ne istiyorsun?
1: Kızımı arıyordum. Gül burada mı?
0: Sen! Hayır, olamaz! Olamaz bu! Sen o değilsin! Hayır!
1: Sesimi başka birinin sesine mi benzettiniz?
0: Evet. Şimdi çok uzaklarda kalan birinin sesine benzettim. Siz benim kusuruma bakmayın. Demek Gül'ün annesisiniz. Buyurun, içeri girin. Gül içeride, mutfakta.

0: Sakın ona kızmayın. Parkta arkadaş olduğu kör amcasını merak ettiği için buraya geldi.
1: Anneciğim! Gül! Yavrum benim! Seni çok merak ettim kızım.
2: Ağlama anneciğim. Senden izin almadan buraya geldiğim için affet beni. Ama bu amcayı çok seviyorum. Onu birkaç gün parkta görmeyince merak ettim. Hasta olduğunu söylediler. Ben de buraya geldim. Sonra çamaşırlarını yıkadım. Neden ağlıyorsun anneciğim? Ne olursun ağlama. Bir daha yaramazlık yapmam.
1: Seni parkta göremeyince çok korktum kızım. Şimdi seni görünce bir tuhaf oldum. İşte bundan ağlıyorum.
0: Asıl ben suçluyum. Gül buraya geldiği zaman onu hemen geri göndermem lazımdı. Ama bunu yapamadım.
1: Siz üzülmeyin, hiç kimse suçlu değil. Bilmem nasıl anlatsam. Gül babasız büyüdü. Baba sevgisini sizde buldu.
0: Çok iyisiniz. Gül'ü de beni de affettiğiniz için size teşekkür ederim.
1: Kemal'le karşılaştığım zaman nasıl delirmediğime şaşıyorum. Allah o sırada bana bir kuvvet verdi.
2: Gözleri neden kör olmuş?
1: Bilmiyorum. O görmeyen bakışları gözümün önünden gitmiyor.
2: Ya Gül, ya Gül senin kim olduğunu söylerse?
1: Gül'le onu mümkün olduğu kadar az karşılaştıracağım.
2: Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Aklım fikrim hep Kemal'de. Onun yanından ayrılmak istemiyorum.

0: benim yalnız geldiğime inşallah kızmazsınız.
1: Niçin? Neden kızayım? Peki Gül nerede?
0: Gül biraz rahatsız. Size pasta gönderdi. Ben de onları getirdim.
1: Ne oldu? Nesi var Gül'ün?
0: Meraklanacak bir şey yok. Hafif bir soğuk algınlığı geçiriyor.
1: İnsanların bana acımasından hoşlanmam. Anlıyor musunuz? Bana aşırı şefkat gösterilmesi benim canımı sıkar. Ne diye bana cevap vermek istemediğim bir takım sualler soruyorsunuz?
0: Sorularımın sizi kızdıracağını bilmiyordum. İnanın size karşı acımaktan da, şefkatten de öte duygular içindeyim.
1: Mazisi karanlıklar içinde kalmış kör bir adam... sizin için olağanüstü bir tip olabilir. Fakat ben bu çeşit ilgilenmeleri hiç sevmem.
0: Bilmem nasıl anlatsam size... ne olur beni diğer insanlarla karıştırmayın. Ben gerçekten dostunuz olmak istiyorum.
1: Nasıl kör olduğumu öğrenmek istiyorsunuz. Anlatayım. Kör olmayı ben istedim. Zira dünyada görmek istediğim bir tek şey vardı. Onu da kaybetmiştim. Kaybettiğim şeyin ne olduğunu öğrenmek ister misiniz?
0: Evet.
1: O benim karımdı. Sevgilimdi, bir tanemdi. Dünyamdı, her şeyimdi. Canımdı, bütün varlığımdı. Feride'ye aşıktım. Onu aşkların en büyüğüyle seviyordum. Şimdi gene ona aşığım. Ve onu gene aşkların en büyüğüyle seviyorum. Niye ağlıyorsunuz? Ne oldu? Sizi üzdüm mü?
0: Siz bana bakmayın. Ne olur devam edin.
1: Herhalde onun resmini görmek istersiniz. İşte, sevdiğim kadın bu. Yıllarca hiç haber alamadım ondan. Geçenlerde meşhur bir şarkıcı olduğunu duydum. Belki onu tanıyorsunuz. Bir gün sesini duymak için çalıştığı gazinoya gittim. Beni dilenci sarıp içeri sokmadılar.
0: Peki ne diye doğruca kendisine gitmiyorsunuz?
1: Hayır! İstemiyorum onu! Nefret ediyorum Feride'den! Nefret ediyorum ondan! Nefret ediyorum! Nefret ediyorum! Feride bana ihanet etti, anlıyor musunuz? Karım beni başka bir erkekle aldattı.
0: Ya gerçek değilse bu ihanet? Ya ona iftira attılarsa? Belki saadetinizi çekemeyen düşmanlarınız bir tuzak kurmuşlardır.
1: Çok içten söylediniz bu sözleri. Sanki meselenin doğrusunu biliyormuş gibi bir haliniz var.
0: Herhalde bir kadın olarak isyan etmek geldi içimden.
1: Ne yazık ki gerçek sizin düşündüğünüz gibi değil. Bu kirli felaketi bütün pisliğiyle Feride hazırladı.
0: Demek bunun aksini hiçbir zaman düşünmediniz.
1: Hayır,

0: Deride'nin suçlu olduğuna inanıyorum. Şimdi sizden bir ricam var.
1: Buyurun, sizi dinliyorum.
0: Beni Feride'nin şarkı söylediği gazinoya götürür müsünüz? Onun sesini bir kere dinlemek istiyorum.
1: Tabii götürürüm. Ne zaman isterseniz.
0: Yalnız onun tarafından görülmeyecek bir yerde oturmak isterim.
1: Doğru, haklısınız. Şimdi benim de sizden bir ricam var.
0: Buyurun, söyleyin.
1: Onu dinlerken yalnız olmanız lazım. Sizi duygularınızla baş başa bırakmak isterim. Ne olur beni kırmayın. Sonra tekrar gelirim yanınıza.
0: Peki, siz bilirsiniz.

0: Onun gözlerini bir an gözlerimde hissettim. Sanki bana bakıyormuş gibiydi. Hem de sevgi dolu bir bakıştı bu. Kendimi birden eski günlerimizde sandım. Hayır, hayır, olamaz böyle şey. Onun beni sevmesini istemem. Nefret ediyorum ondan, nefret ediyorum. Ama gene de onu seviyorum. Gene de ona aşığım.
1: Ya o da seni seviyorsa? Ya o da sana aşıksa?
0: Lanet olsun onun aşkına! Lanet olsun onun sevgisine! Feride artık benim karanlık dünyamda yaşayan bir hayalden başka bir şey değil. Ben bir hayali seviyorum. Ve ölünceye kadar da bir hayali seveceğim.
1: Gözlerinin görme ihtimali yok mu? Onlara ameliyat ettirmeyi hiç düşünmedin mi?
0: Bu dünyada Feride olmadıktan sonra neyi görsün gözlerim?
1: Belki görebilecek. Fakat ameliyat olmak istemiyor. Biliyorum, gözleri açıldıktan sonra benim bu acılı dünyamda yıkılacak. Ama varsın yıkılsın. Onun gözlerinin görmesi uğruna ben canımı bile veririm.
2: Hiç Gül'ü sormuyor mu?
1: Sormaz olur mu? Gül'ü mutlaka getirmemi söyledi.
2: Peki şimdi ne olacak?
1: Gitmeden önce Gül'le konuşacağım.
3: Bak güzel amcacığım! Benim yüzümü görmek için de mi gözlerinin açılmasını istemezsin? Ne olur ameliyat ol! Ben çok üzülüyorum! Sen benim üzülmemi istemezsin!
4: Gül yavrum, neler söylüyorsun sen? Bunu isteme benden!
3: Hayır amca, isteyeceğim! Senin gözlerin görmediği için ben çok acı çekiyorum. Eğer beni biraz seviyorsan gözlerinin açılmasına razı olursun.

0: Geçmiş olsun. Ameliyat başarıyla bitti.
1: Görecek mi doktor? Gözleri açılacak mı?
0: İnşallah. Biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonrası Allah'a kalmış. Netice sargılar çıktıktan sonra belli olur.
1: Ameliyat parasını benim verdiğimi asla bilmeyecek, değil mi?
0: Size bu hususta söz verdim. Meraklanmayın. Asla bilmeyecek.

0: Hastaneden çıktığım gün, seninle ilk karşılaştığımız çocuk bahçesinde buluşmak çok güzel bir fikir Gül.
1: Fakat parka geldiğiniz zaman ben hemen kendimi tanıtmayacağım. Bakalım o kadar çocuk arasında beni tanıyabilecek misiniz?
0: Hayatımın en heyecanlı karşılaşması bu olacak.
1: Ben çocukların arasına karışıp onlarla birlikte oynayacağım. Ara sıra gizliden size bakarım.
2: Çok üzgünüm. Başka ne diyebilirim ki? Gerek iş, gerek hususi münasebetlerimizin böyle neticelenmesini istemezdim.
3: Hayatım boyunca size minnettar kalacağım. Bana karşı büyük bir insanlık gösterdiniz.
2: Uçak biletlerini aldırttım. Pasaportlarınız bugün hazır olacak. Ne kadar kalacaksın dışarıda?
3: Belli olmaz. Belki çok uzun sürebilir. Tamamen kaybolmuş bir kadın olmak istiyorum.
2: Parktaki buluşmaya Gül'ü göndermeyecek misin?
3: Hayır, imkansız bir şey bu. Kemal'in Gül'ü görmemesi gerek. Aksi halde beni hemen bulur.
2: Ya Gül'ü veya Gül'ün annesini aramaya kalkarsa o zaman ne olacak?
3: Bulmasına imkan yok. Ben lazım gelen şeyleri yaptım. Feride'yi de hiçbir zaman aramaz o.
2: Peki, Gül'e nasıl anlatacaksın bunları? Bakalım senin dediklerini yapacak mı?
3: Çok zor. Ama çocuğumun beni anlayacağına inanıyorum.

0: yapan işte orada. Gözleri de kör değil artık, görüyor. Neden ağlıyorsun anne? Bak artık gözleri de açıldı. Ne olursun ağlama.
1: Benim anlayışlı, akıllı kızım. Sana seneler sonra her şeyi anlatacağım.
0: Anne, son bir defa amcayı daha yakından görebilir miyim? Fazla yaklaşmayacağım yanına.
1: Peki yavrum, ama parka girme, dışarıdan uzaktan bak.
0: Olur anneciğim.

0: çocuğun. Gül senin çocuğun.
1: Feride, sen ha? Bir kere daha aldattın beni. Şuraya bak!
2: Baba!
3: Oğlum gidin! Bunlar sizi de sağ koymaz! Ali Emin'in adresi, para da var! Tez kaçın, durmayın, kaçın!
4: Bu çocuklar Ali dayıyı arıyorlar.
5: Yok burada Ali Mali.
0: Aç mısınız?
6: He ya, açız.
7: Ah, onun adı böcektir. Sen uyumana bak.
8: Onda her türlü yol vardır. Ben olsam o çarpıkla iş yapmam.
9: Önce şu vidaları sökeceksin.
7: Hırsızlık mı yapıyorsun?
6: Çarpık alma, bir pantol alacağız.
7: Ne zaman çıkarız? Hanan geldiği zaman bırakırlar. Kemal!
10: Yürü dedim, rezil ettin bütün günümü zaten benim. Yürü diyorum sana, hadi!
7: Yusuf bunun varız demiş, değil mi?
1: Hırsız dedim!
7: Ha, bakayım eline!
1: Al bak!
11: Kaçayım demeyin, karakola kadar gelin bizimle.
7: Böcek öldü. Falconet'i bıçakladı.
12: Yusuf ile Kenan birazdan TV4'te.
13: Abi, toplamışsın aileyi.
14: Aile çok önemli.
15: Hadi ben kaçar.
14: Aha.
15: Arkadaşlarla buluşacağız.
16: Paran var mı?
15: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
14: Darladın ama çocuğu.
15: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
14: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
13: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun, o da var.
14: Biraz rahat olun kızım.
17: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
0: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, Piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda... ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda... Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Tuttum karides, şupra levrek...
6: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Levreğin kilosu 449 liraya Carrefour'da.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
2: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
3: Hoş geldiniz. Merhaba.
2: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
4: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
5: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
2: Ya.
6: İnanamıyorum.
4: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
6: Taneleri çok güzeldi.
2: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
5: Çorba kaldı mı?
2: Yine yaparım.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
10: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
9: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
11: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
9: Hiç gerek yok, piril var.
12: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
9: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
12: Yeni Piril Ultra Güç.
13: Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
14: Kocan çirkin bile olsa onu yabancı bir erkekle aldatıp hapislere düşmesine sebep olma.
13: Babanın sana çok selamı var.
15: Selamı var olsun. Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et.
13: Nurem, sensin değil mi? Evet, şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver.
16: 12 sene ağır hapis cezası ile tecihesine...
13: Sevgili patronum, çember daraldıkça daralıyor.
15: Sen de çemberin dışına çık.
13: Ben vurdum bu ırz düşmanını.
17: Annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
13: Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
18: Benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim.
1: Sokaklardan bir kız. Bugün 16.15'te TV4'te.
19: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
20: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
21: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu?
0: Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
21: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
22: Dedim ki eyvah.
23: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
24: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
22: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
23: Sonra bir gün yardım istedim.
25: Hayatım o gün değişmeye başladı.
26: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
27: Bugün gerçekten yaşıyorum.
23: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
21: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
1: Yeniden mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
20: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
10: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
9: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
11: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
9: Hiç gerek yok, Piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
9: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
8: Yeni Piril Ultra Güç. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
19: Carrefour'dan taze fırsat. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş, avokado 39 lira 90 kuruş.
28: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
29: Ben.
30: Kral Şakir.
29: Armut piş ağzıma düş.
28: Dört arkadaşımızla birlikte.
29: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
28: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
29: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
28: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
29: Ben.
30: Botanik.
29: Abaküs.
30: Kasa.
29: Marul. Kumbara.
28: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
29: Süper kumbara.
1: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ederim.
1: Biz Kemal Öget ismini hiçbir zaman unutmadık.
2: Gül'ü kurtaracaksın değil mi Kemal? O bizim tek evladımız.
1: Defol lekelerin üzerimden! Şuraya bak! Bunlar suçlunun canlı delili!
3: Kemal! Yalvarırım! Ne olursun, beni de kurtar!
2: Bak, ölümün eşiğindesin! Hiç mi vicdanın yok senin? Hiç mi kalbin yok? Belki doğruyu söylemeden öleceksin! Hiç değilse Allah'ın huzuruna günahkâr gitme!
3: Feride sana ihanet etmedi Kemal! O tertemiz ve namuslu bir kadındır! Firuzan'la ben tuzak kurduk ona! Her şeyi Firuzan'la hazırladık! Seni Feride'den ayırmak istiyordu! Ben dünyanın en alçak insanıyım! Allah günahlarımı affetsin!

0: Faydalar onları.
1: Canınızı kurtarın! Bunlar kan almaya gelirler!
2: Baba! Baba!
1: Oğlum gidin! Bunlar sizi de sağ koymaz! Ali Emin'in adresi, para da var! Tez kaçın! Hadi! Durmayın, kaçın!

0: Titreyen kumrular gibi, sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerim havada, gözlerim yolda, bir tanrıyım
1: bir... İhsan Beyler çay bekliyor.
0: Ay patlatacak bu adamlar beni, boyut küpü değil ki, götürüyorum ayol.
2: Selamun aleyküm.
0: Merhaba hayatım.
2: Biz Taşdere köylüğünden Ali Kükü arıyoruz. Kendisi emmimiz olur.
0: Burada mı çalışıyormuş?
2: Kapıcı, aha adresi burada.
0: Ha Ali dayı, o buradan ayrıldı hayatım. Bir de Haydar'a sorun, yeni kapıcıya yani.
3: Ede, Haydarlar buraya da mı geldi?
4: İhsan beyler çay bekliyor.
0: Haydar, bu çocuklar Ali dayıyı arıyorlar, amcalarıymış.
4: Ne bileyim ben, onun bekçisi miyim, yok burada Ali Mali. Sen şu çayları çıkar hadi.
0: Hayatım aldırmayın, yalnız mısınız, kimseniz yok mu?
2: Anamız babamız öldü, emmimizden başka kimsemiz yoktur.
0: Ali dayının adresini bilse bilse, Şinasi Bey bilir, hanın sahibi. Siz gidin 2-3 saat dolaşın. Şinasi Bey saat 5'te ancak kalkar. Güzellik uykusu hayatım, ben sizi götürürüm.
2: İzini bulduk emimizin, az sabret, gel hele biz gezek.
5: Babam öldü, babam öldü, babam için elma parası. Babam için elma parası ver.

0: Gelin evladım. Amcanızı arıyormuşsunuz galiba. Ama Ali bize hiç adres filan bırakmadan ayrıldı.
1: Beyefendi, bunların Ali'den başka kimseleri yokmuş. Anaları babaları ölmüş.
0: Ya, ne yapabiliriz bilmem ki.
1: Ta Adana'dan kalkıp buraya gelmişler.
0: Hayır, onlar daha şartlıdır. Değil mi evladım? İşte içtimai bir mesele. Taşladan kalkıp buralara kadar geliyorlar. Le pauvre.
2: Dayıcığım, öyle diyorsunuz ya, ne çarıklıdır onlar bilemezsiniz. Anadolu'dan böyle geliyorlar. Hallerini acıyıp yanınıza alıyorsunuz, sonra neler yapıyorlar?
0: Yok canım.
2: Ah tabii, Doğan'ın fabrikada neler çektiğini biliyor musunuz? Grev, direniş, toplu sözleşmeler... Vallahi İstanbul'u mahvettiler.
0: Evet, doğru. İstanbul pek eskisi gibi sayılmaz. Evladım, mektebe gidiyor musunuz?
3: İlkokulu bitirdim.
0: Bravo doğrusu, aferin size! Memlekette artık herkes mektebe gidebiliyor. Fevkulade doğrusu, çok güzel.
2: Aman aman! Doğan diyor ki, bunları eğitmek değil, öğütmek lazım. Ne şirin değil mi? Okul filan diyoruz ya. Sizin şu güzel çakmağınızı yürüteceğim galiba. Vallahi sadece anarşist yetiştiriyoruz bence.
0: Ah, biraz mübalağa ediyorsun Laleciğim. Bu küçüklerin ne suçu var? Değil mi evladım? Bak ne masum bakıyorlar.
2: Şu ayağını uzat bakayım.
3: Ben mi?
2: Hayır, hayır, sen değil. Öbürü. Bakın dayıcığım, ne kadar güzel! Daha güzelleri de var! Boydan boya işlemeli! Nilgün'e de getirmiş hizmetçisi, kendi köyünden! Çok dekoratif!
4: Tolon Bey teşrif buyurdular efendim!
5: Oo, sizi burada görmek ne büyük sürpriz Lale Hanım!
2: Öyle mi?
0: Çok vefasızsınız Tolon Bey! Hasrettiriyorsunuz kendini!
6: Efendim, bu sabah sizi de alakalandıracak çok güzel bir sergi gezdim. Yani süperb!
2: Ya! Kiminmiş?
6: Nişantaşı'nda. Bir Türk'le evli. Belçikalı. Sanata hizmet gayesiyle çok güzel dekore edilmiş.
2: Anlıyorum. Enteresan olmalı.
1: Ne yapalım şekerim, oradan bir şey çıkmadı. Aa, ayolsuz peşimden niye geliyorsunuz? Kalacak yeriniz yok mu? Yoksa polis memleketinize geri yollar sizi.
3: Kalacak yerimiz var hemşerim.
1: Hadi güle güle. Yarın bir iki kişiye daha soralım. Tophane taraflarında bir yere gitmiştir o.
3: Acıktın mı? İki simit versene.

0: Burası kaşhane mi lan ha? Defolun, defolun hadi başka yerde yatın. Sabah sabah.
1: Bekleyek mi Ede?
2: Niye?
1: Çaycı var ya, bekleyek mi? Ama bu aylar bizi döveyim.

0: Hepimiz Taşdere köylüğünden Ali Kök'ü tanırız.
1: Lan burası şehir. Burada kimse kimseyi tanımaz. İstanbul ilinin Tophane Mahallesi. Aha bu mahalle bizim köyden büyüktür.
0: Muhtarı yok mu köy?
1: Lan ne muhtarı? Burası ildir. Vali vardır, belediye zabıtası vardır.
0: Git danış bıyıklı herife.
1: Ne diyecek?
0: Emmimiz Taşdere köylüğünden Ali Kök'ü tanır mısın?
1: Sen eğlen.

0: Bak televizyon! Gel bir çay içek!
1: Artık evimizi aramayak mı?
0: Yürü lan!
2: Sorusu, buna buna ne demek?
3: Yanık da şu, kim takar? Oh be, canı gel kızıyor.
4: Patron, mahvilerin yapacağımız numaranın bir dönüş diye geldi.
3: Ne yapacağız? Numaranın silahı yok.
4: Ayıp ya, aynı bir oyun var mı? Diyeceğiz buna, öyle değil mi? Öyle mi
5: demek? Çay mı delikanlı?
0: Çay hemşerim. Sabah gene arayak mı? Gene hanın kapısında mı yatacağız? Sus lan! Bana da versene. Sen yedin. Al.
5: Beş lira aslanım.
0: On, 12,5, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
5: Hadi bakalım, vakit tamam. Ya, hadi hadi be, sallamayın. Şartık ha.
6: Hadi. Erkan açtı gene bak. Erkan, ne şanslısın be, vallahi.
5: Yatacak yeriniz yok mu?
0: Yoktur hemşerim.
5: Vay, siz de bizim gibi garibansınız ha? Aslanım, yukarıda bir otelimiz var. Adam başı 15 papel, ucuzdur. İkiniz bir yatakta idare edersiniz, tamam mı? Hadi bakalım, basın 15 kağıdı. Gelin bakalım garibanlar. İşte burası, vay be! Kral dairesi gibi. Gelin, gelin.

0: Aga, eve gidelim gayrı. Hem acıktım, hem üşüdüm.
1: Bizim evimiz yoktur kardeş.
0: Somun alacaktın hani?
1: Hiç paramız kalmadı gayrı.

0: ni kelle, kelle, altını üstünü yelle. Aman ni kelle, kelle, altını üstünü yelle. Kelleyi verdim fırına, sıçradı gitti kırıma. Aman ni kelle, kelle, altını üstünü yelle. Aman ni kelle, kelle, altını...
1: Ayol yine mi geldiniz? Aşk olsun vallahi, korkuttunuz beni.
0: Ah, kelleyi verdim kırıma, sıçradı gitti fırına. Aman ni kelle, kelle, altını üstünü yelle. Aman ni kelle, kelle, altını
2: Ede,
0: üstünü yelle.
2: Bu herifin bize hayrı yok.
0: Kelleyi verdim fırına, sıçradı gitti kırıma.

0: Ayda, burada biri var.
1: Ne haber? Saat kaç? Bizim evde dikiş var. Gene açıkta kaldık. Aç mısınız?
2: He, açız.
1: Al.
2: Ede, bu çocuk neci?
1: Aa, iki gezegeninden düştüm.

0: Bizimkiler ışınladılar. Korkmayın lan, yiyin. Uzay köftesi. Tüf be. Amma açmışsınız. Lan hangi dağdan indiniz? Bozulma abicim, şaka yaptık. İşte şu yukarı sokaktaki demir kapılı ev var ya, biz orada oturuyoruz. Anamla ben. Anam çalışıyor. O biçim, anladın mı? Her gece evde yatıyorum. Ama bazı mecbur çıkıyorum. Metin abi geliyor mesela. Anamın dostu. Metin abinin 55 var. Bakın şimdi. Size bir araba göstereceğim. Kız gibi araba ha. 52. Her tarafı tam ama motoru yok. Girin. Arabanın içi sıcak. Nasıl? Kıyak değil mi? Senin adın ne?
1: Kenan. Edem'in adı Yusuf.
2: Sen de adını bağışla hemşerim.
0: Onun adı Böcek'tir. Zırlama lan gerzek. Sen uyumana bak. Asıl adın başkadır ama herkes bana Böcek der.
1: Senin adın yok mu?
0: Var dedik ya be, Cenk.
3: Babası böyle değil.
0: Hadi be. Biz uyumamıza bakalım.
4: Havada ilik mi söküyorsun
5: ha? Ne var, çökemez miyim yani? Kes be!
4: Çek lan ellerini!
5: Bırak be adamı, hastetme hadi!
4: Şimdi...
5: Ver yüz kağıdımı, ver!
4: Yüz kağıdımı? Hadi be, başlarım şimdi anandan! Uyar!
5: Hadi be!
4: Git, hadi!
5: Ben sana
0: Çarpık abiyle farkon etti! Gelin yanlarına gidelim!
5: Yapayım mı be? Yarı yarıya anlaşmadık mı?
4: Lan üç yüz kağıda teyip satılır mı? Para mara yok biz, hadi bas git!
5: Ver lan yüz kağıdımı!
4: Hala yüz kağıt sayıklıyor lan, bas git! Lan kafamı bozma, gazla git! Lan git, bundan sonra sana iş verin! Bu yanımıza aldık, gitmiş kız gibi götürmüş, 200 kağıda vermiş. Ben satsam, anladın mı? 3 teklikten aşağı vermem. Hayır!
0: Abi, evveli gün teybi 3500'e sattılar. Babam Almanya'dan teyip getirecek. Onu 5000'den aşağı satmaz mesela.
4: Lan Devasyan'dan önce biz 2000'den aşağı satmıyorduk bu mereti.
0: Farkon etti!
5: Sen çekil lan!
0: Ede! Ede!
5: Bırak beni! Bırak! Ulan!
2: Sen uyma hemşerim! İç ile çuvala girme!
0: Boş ver abi, bu farkon etti sana yaramaz.

0: Ne haber Mustafa abi?
1: Ne oğlum böcek? Daltonlar mı?
0: Çarpık abi işte bunu yanına aldı. Hayatını kurtardı ha. Namussuzun baretta gibi. O farkonetli var ya, onun üstüne bir atladı, aklını durur.
1: Anladık be. Kapa şu TRT haber merkezinde köftemizi yiyelim.
0: Mustafa abi, Mustafa abi!
1: Lan Zevzek, o arkadaş ekmek parası kazanıyor, sen kendine bak! Arkadaş, bu çarpığın ne biçim adam olduğunu biliyor musun? Yaramaz adamdır, onda her türlü yol vardır. Hırsızlık, balıkçılık, kumar... Ben olsam o çarpıkla iş yapmam. Alın teriyle kazanacaksın.
0: Mustafa abi! Bu çocuklar bir şey bilmiyorlar. Oo, nerede iş bulacaklar? Sen ustana söylesene.
2: Ne var lan?
3: İş bulacaklar.
0: Mustafa abi, bu çocuklara bir iş bulsana.
1: Hayri, ben Frezici'ye gidiyorum. Ustaya söyle, bir saate kadar dönerim.
4: Buraya felis dişli yapılacak.
1: İki saat sonra gelin de ustaya soralım, tamam mı?
0: Tamam, hadi. Bu Mustafa abi kıyak çocuktur. Bir gece ben sokaktaydım, bir baktım duvara yazı yazıyordu. Abi paranın üstü.
2: Hemşerim paranın üstü.

0: Burası kıyak işte. Hop! Yatak yerde falan da yok.
1: Ede, camı bile var.
2: Kırılmış.
1: Lamba!
0: Dokunma, antikadır. Sonra gazı da var. Geceleri pişpirik oynamak için.
1: Ben çakarım. Ede, bu herif yaramaz adam değiller. Söz temsili uğursuz da yola çıkan hırsız olur. Aa, o kebapçıdaki herif bizi çırak koymaz mı?
2: Biz köylüyüz oğlum. Boz abeliden nacar olmaz. Bizim zanaatımız yoktur. Ben çarpık ağamın yanına ineyim.
0: Kafeste çakabilir misin?
1: Her bir şeyi çakarım. Kafeste neymiş? Hiç görmemişim.
3: Abim çarpıkla mı gitti? Bu çarpık yaramaz. Hapisten çıkalı 2 yıl oldu. Sübyan koğuşundan. Gazeteler yazdı o çocuğu öldürdükleri zaman. Şu kumpası ver. Onu değil oğlum, şunu. Bir çocuk vardı yukarıda, Küçük Endek mahallesinde. Adı Orhan, tombalacının oğlu. Bu böcek gibi onu da 2'de 1 evden atarlardı. O zaman ben yaştaydı. Abisiyle çarpık onu boş bir eve götürmüşlerdi. Şu anahtarı ver. Orhan 8-9 yaşlarındaydı. Çarpığın arkadaşıydı. Çarpığın abisi çocuğa ciğer yedirmiş. Sonra da oturmuş okey oynamışlar. Gece de götürmüş bir odaya. Çarpığın abisi yani şey yapmış. Irzına geçmiş Orhan'ın. 3 defa. Ah, ah diye bağırıyormuş çocuk. Kumpası ver.
1: Buyur ha.
3: Sonra sabah kalkmışlar. Çarpığın abisi korkmuş kendilerini asarlar diye. En iyisi demiş, biz bunu asalım. Çarpık daha o zaman ufak. Ona demiş ki, git bana ip bul. Sonra ikisi birleşip çocuğu asmışlar. Korkudan ağzına çaput sokmuşlar. Bağırmasın diye. Çocuk ölmüş. Ölüsünü bulmuşlar. Çarpıkla abisini yakaladılar. Ben gördüm götürürlerken. Orhan'ın annesi bas bas bağırdı. Garibim ne yaptı size? İpinizi ben çekeceğim. Çarpığın abisi daha içeride. 21 numarayı ver. Aferin be, sen tornacıda mı çalıştın?

0: Çarpık Sinop'ta yattı. Sübyan koğuşunda. Orada her yolu öğrenmiş. Hırsızlık, her türlü dümen. Peki neden? Abim diyor ki, yoksulluk ve korku adama her şeyi yaptırır. 12'yi ver.
1: Kaplini bitirdin mi?
0: Usta bu çocuk köyden gelmiş. Bir de abisi var. İş arıyorlar. Bunun eli işe yatkın. Çabuk öğrenir usta. Yardımcı olur.
1: Çoluğu çocuğu doldurma buraya. Nedir necidir tanıyor musun? Nüfus kağıdı var mı?
0: Nüfus kağıdın var mı? Kafa kağıdın.
1: Kaplini bitirince getir bana.
0: Usta öbür gün Edirne'ye gidiyor. O zaman gel yanıma. Bir iki gün daha elin alışsın. Sonra abim sana iş bulur. Korkma ama o çarpıktan uzak dur.
2: Acıktın mı?
3: He ya.
2: Hadi bize gidelim.
4: Metin, kapı açık, gel hanım.
3: Ay yavrum, gel hanım.
2: Mickey filmleri başladı mı?
3: Şu Allah'ın belası kopça, gel tak şunu.

0: Mezeleri bozma be, şimdi gelirse. Dur ben sana vereyim. Yeme dedik, ben ne laf anlamaz çocuksun sen, al şuradan! Sen de al ana! Vay, aferin!
1: Teşekkürler, Erzurum yakıt amaçlı alkol...
0: Geciktim bugün şekerim! Hadi alın şunu da gidin dolanın biraz, hadi!
2: Üşüyorum be dışarıda!
0: Hadi anam, hadi!
2: Gel gidelim!
3: Lan, keklik bu kafese gelir mi? Bak, kekliği nasıl tutacaksın? Öteğinin ayağını ip bağlayacaksın, çadıra salacaksın. Öttü mü bir sürü keklik gelir.
2: Anam, keklik öyle olabilir. Peki Saka, isketeyi nereye koyacaksın kafes olmasa?
3: Heybeye koyacaksın hemşerim. Böyle boynunu vurarsın, üçünü beşini ayaklarından bağlar sallarsın.
2: Heybeye mi?

0: cevap verirler? Ne iş görüyorsun da para verirler?
1: 85 banknot.
0: Hırsızlık mı yapıyorsun?
1: Çarpık ağamla bir pantolon alacağız. Bir de ayakkabı. Şehir yerinde postallan olur mu?
0: El alemin malını mı çalıyorsunuz?
1: Hüslan!
0: Diyeceğim işte, el alemin malını çalıyorsunuz.
1: Lan oğlum! Şehir yerinde aç kaldık. Senin aklın ermiyor.
0: Hırsızlık ayıptır hem de günahtır. Ben çırak duracağım, hırsızlık yapmayacağım.
1: Lan Hüs, uyu! Sana da pantol gömlek alırım.
0: Ben istemiyorum. O para haramdır. Çarpık hırsızdır, sen de hırsız oldun.

0: Babama beni dövdü diyeceğim. Muhammed dayımın tavuğunu da çaldı. Onu söylemedim ama bu defa söyleyeceğim.
1: Babamız ölmüştür.

0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir Arap tilki varmış, bir de çapan horoz varmış.
1: Çapan ne demek?
0: Bilmiyor musun lan? Aklı kava koroz. Bir de eşi varmış. İki de yumurta yumurtlamış. Padişahın cariyesi iki oğlan doğurmuş. Öteki cariye öfkelenmiş, büyü yaptırmış. Oğlanlar altın yumurta olmuş. Gel zaman git zaman iki altın yumurta çocuk horoz olmuş. Hızır aleyhisselam görmüş onları. Demiş ki Murat suyu üstünde kılıçtan bir köprü var. Geçerseniz yine padişah olursunuz. İki kardeş geçmiş kılıç köprüsünden tüylerinden sıyrılıp yine insan olmuşlar. Ve ermişler muratlarına. Bunu bana ninem anlattı.
1: Nerede ninen?
0: Köyümüzde ama o da geçindi bıldır.
1: Geçindi mi? Nasıl geçindi?
0: Öldüler işte.

0: Kuşları siz mi tuttunuz?
1: Yok, dedem tuttu.
0: Bunlar ne kadar güzel. Ne yapacağınız bunları?
1: Azat buzat edeceğiz. Yolumuzu bulacağız. Sen nereden geliyorsun?
0: Bir yerden gelmiyorum. Bu trende gidip geliyorum.
1: Şimendiferci misin yoksa? Senin yaşında olur mu be?
0: Yok kardeş. Sabah erken bindim trene. Bu 7. seferim.
1: 7. seferim mi? Her defasında bilet mi alıyorsun?
0: Abo! Her seferde alınır mı? Bir sefer alırım, akşama kadar gider gelirim.
1: Niye?
0: Ne yapacaksın kardeş? Biz garibanız. Ev yok, kimsemiz yok. Trenin içi sıcak. Hem de pencereden manzarana bakarsın. Şimdi karşı yola tren gelir. Ben ona bineceğim. Hayvan, polis!
2: Gene mi geldin sen? Bella mısın? Siz de bununla beraber misiniz? Yürüyün bakayım. Hadi, yürüyün.

0: Gene mi sen? Bakıyorum çeteni de almışsın bu sefer.
1: Vallahi ben bir şey yapmadım abi. Ama bunlar gördüler.
0: Bunun dosyasını çıkartın. Hani seni Adana'ya göndermiştik?
1: Babam gene dövdü beni, ben de kaçtım.
0: Sen gel bakalım ufaklık. Adın soyadın.
1: Ben annemi istiyorum.
0: Sus, adını söyle.
1: Böcek... Cenk.
0: Bunun vukuatı yok. Annesi tophanede oturuyor. Baba adı yok. Baban yok mu senin? Bunun annesine haber verin. Sen gel bakayım. Adın?
2: Taşdere'nin Beşgöz mevkiinden Salmanoğlu Kenan Kök.
0: Aferin! Sen askerliğinde yaptın galiba. Bunun kimsesi yok burada. Götür bunları içeri. Ha dur, önce zati eşyalarını kaydet. Hadi bakalım.
1: Geçmiş olsun. Ne haber lan, yine mi geldin?
3: Ya sen?
1: Sigaradan ensilediler.
3: Dayak mı attılar?
1: Hangi ranza boş? Arkadaki. Şurada yatabiliriz. Burada mı kalacağız?
2: Yok, yer verecekler.
1: Ne zaman çıkarız? Anan geldiği zaman bırakırlar.
4: Edem kaygılanır.
1: Yarın anam gelir, alır bizi.

0: Önce şu vidaları sökeceksin. Şu alttaki kabloyu kopar. Koparsana lan. Hadi tamam. Şimdi komple deyip çıkar. Zarar vermemek lazım. Anladın mı? Daha iyiye gider o zaman. Hadi gel yavaş.
1: Ne haber daha iyisi? İşi öğrendin mi?
0: Öğrendim ha.
1: Mesela şimdi tek başına iş yapabilecek misin?
0: Yaparım ha.
1: Ulan ne kıyakçısın be.
0: Şşş. Sen burada bekle.
1: Tut şunu.
2: Gülner. Anan geldi, benimle gel.

0: Ne alt karıştırdın gene ha?
1: Çoluğunuzu çocuğunuzu sokaklarda bırakıyorsun.
2: Kemal içeride kursak.
0: Ben şimdi sana eve gidince gösteririm. Yürü!
2: Kemal!
0: Yürü dedim, rezil ettin bütün günümü zaten benim. Yürü diyorum sana, hadi!

0: abi. Yusuf abi.
1: Ne oldu? Kenan nerede?
0: Kenan'ı polis yakaladı.
1: Lan polis mi? Sen ne diyorsun?
0: Abi vallahi ben bir şey yapmadım. Kuştan dönüyorduk, kimsemiz yok diye yakaladılar. İstasyonda beni annem çıkardı. Sen de git Kenan'ı çıkar.
2: Ne oldu lan?
1: Kenan'ı polis yakalamış. Aha ben gidip çıkaracağım.
2: Serseri misin ulan manyak? Polise gittin mi bir daha çıkarsın oradan.
1: Oğlum Kenan kardeşim.
2: Lan kardeşine ne olacak? Orası çocuk bürosu. İki gün sonra bırakırlar. Bir şey çaldınız mı lan?
0: Yok abi vallahi kuştan dönüyorduk.
2: Vukuatı yoksa bir şey olmaz. Lan sana da iş verdik, bin bir türlü tatava çıkardın başımıza. Bak zulamsın ha, bu akşam tertemiz iş isterim, anladın mı?
0: Abi orada var ya.
2: Kes lan düdük! Atın lan topuğu, biz de çakalım şuna!
0: Bekleyin, ben de geliyorum!

0: İkinci yakalanışım. Yarın mahkemeye.
1: Sigaradan mı?
0: Evet, sigaradan. Bu defa ekip yakaladı. Ama zabıta olsa kolay.
1: Çok geliyor musun?
0: Namussuzum, günde 8-900'ü doğrultuyorum.
1: Bana da iş verirler mi kardeş?
0: Yok aslanım, Diyarbakırlılardan başkası bizim orada çalışamaz. Karaköy alt geçidini tutmuşuz bir kere. Kimse çalışamaz bizden başka, çalıştırmayız. Otelde bile beraber kalırız. Gecesi 50 papel. O da sobalıysa 65 papel.
2: Yemek. Gelin biriniz bana yardım edin.
1: Gel, yemek çıkıyor.

0: Hayrola?
1: Sokaktan topladılar. Boş inşaatta kalıyordum. Şikayet etmişler, ben bir şey yapmadım.
0: Gel, gebeh gel.
2: Dayak mı attılar?
0: İsyan etmek gerek.

0: Merhaba.
1: İki çay getir.
0: Konuştun mu?
1: Hı.
0: Ne oldu?
1: Kabul ettiler.
0: Getirdin mi? Bakayım. Versene.
1: Önce itaat, sonra hürmet etmesini öğren. Talimden önce verilmez. Kaide. Kim?
0: Bana takılıyor. İş için.
1: Nerelisin?
0: Taşdere'nin Beşgöz mevkiinden.
1: Kürt mü?
0: Talim ne zaman?
1: Yarın. Karar vereceğiz.
0: Başkaları da olacak mı talimde?
1: Yarın lokale gel.

발걸했지?

0: Ne oldu lan?
1: Falconetti ağam, bizim teybi çalıyordu. Böğrüne bir tornavida vurmuşum, Allah'ını şaşırdı. Benim hiç kimseden korkum yoktur.
2: Ne yani, biz korkuyor muyuz?
1: Yok ağam, söz temsili.
2: Yarın akşam neşeme gel, paranı alırsın, tamam mı?
1: Olur ağam. Güle güle.
3: Dünya benim. Seninse Mars'ta benim. Dünya benim.
4: Yusuf nerede?
3: Bilmiyorum.
4: Hiç gelmedi mi buraya?
3: Eline ne oldu?
4: Sana ne lan? Yusuf nerede?
3: Görmedim.
5: Vay be, suratın da çarşamba pazarına dönmüşüm.
4: Bana bakın, başlatmayın ananızdan. Yusuf gelmedi mi buraya?
3: Lan gelsek, Yusuf bu numarız demiş değil mi?

0: Bunun işi bitti. Götürün.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
2: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
3: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
4: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
5: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
6: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
7: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
8: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.

0: Kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
3: Hoş geldiniz.
2: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
4: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum.

0: Piss.
1: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
0: Ya. İnanamıyorum. Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
1: Taneleri çok güzeldi.
2: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
1: Çorba kaldı mı?
0: Yine yaparım.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
5: Kocan çirkin bile olsa onu yabancı bir erkekle aldatıp hapislere düşmesine sebep olma.
4: Babanın sana çok selamı var.
6: Selamı var olsun. Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et.
7: Nurhan, sensin değil mi?
8: Evet. Şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver.
9: 12 sene ağır hapis cezası ile tecziyesine...
7: Sevgili patronum, çember daraldıkça daralıyor.
6: Sen de çemberin dışına çık.
7: Ben vurdum bu ırz düşmanını.
10: Annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
7: Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
8: Benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim.
11: Sokaklardan bir kız. Bugün 16.15'te TV4'te.
12: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
14: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
15: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
16: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
15: Hiç gerek yok, piril var.
17: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
15: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
17: Yeni Piril Ultra Güç. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu ne desen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
5: Olur mu Selim? Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
5: Ya ne olacak abi?
4: Çünkü Türkcell demek, Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek, Türkcell kalitesi demek. Kalite

0: demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
1: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
2: Turkcell'lere bağlan hayata.

0: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
3: Gününün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
5: Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.

0: musun?
1: Evet efendim. Biliyorum hanımefendiciğim. Dün de telefon etmiştiniz. Ama maalesef yerimiz yok. Biz elimizdekileri bırakıyoruz. Ne yapayım hanımefendi? Benim elimde bir şey yok. Çocuk esirgemeye götürün. Zati eşyalarını yazdın mı?
2: Evet efendim. 650 kuruş, bir küçük çakı, bir tarak, bir ayna, bir kafes, bir ağ. İkisi ölü, saka cinsinden 4 kuş.

Hemen gel. Gel. Böcek öldü. Falconetti bıçakladı. Abini de polis yakaladı. Çarpık abiyle beraber. Bu kadar bir bıçağı sapladı Falconetti. Ben gördüm. Bütün kanadı. Polis geldi. Hemen öldü. Yanındaydım. Yüzü böyle kıpkırmızı oldu. Anası da çok ağladı. Seni dövdüler mi?

0: Kenan'a bir çay söyle. Şu iş bitsin, beraber eve gideriz.
1: Hoş geldin.
2: Otur evladım. Otur evladım.
1: Hadi ya aslanım. İşçi sınıfına sağlam adam gerek. Fatma.
2: Efendim.
1: Kenan Efe'nin yatağını ser.
2: Olur.
1: Sabah erken işe başlayacaksın.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Ne yapmalı diye sorduğumuz programımızın bugün konusunu teknoloji ve teknoloji bağımlılığı. Teknoloji hayatımızın her alanında iyi ve kötü özellikleriyle bulunmakta. İşin psikolojik tarafını konuşacağımız bu programda acaba bir teknoloji bağımlılığım var mı? Online oyun oynuyorum ama bu artık bir bağımlılık noktasına doğru gidiyor mu? Akıllı telefonuma elim sık sık gidiyor gün içinde belki 100 kere, 150 kere. Acaba burada bir sorun var mı sorularına cevap arayıp hem de bunlara çözüm önerileri sunacağım. İsterseniz önce bir teknoloji bağımlılığına sahip olup olmadığını, böyle bir dertten muzdarip olup olmadığımı anlamak için hangi soruları soracağımızla programımıza başlayalım. İşte bunun için size 4 tane madde önereceğim. Bu maddelerden birincisi yoksunluk. Hemen her programda olduğu gibi tahtamıza yoksunluğu yazalım. Bir, tabii ki tebeşir kullanmanın bu tatlı romantik hali de var. Bu sesler çıkacaktır. Yoksunluk şu. Yoksunlukta ben telefonumu evde unuttum diyelim. Ya da telefonum uzanamayacağım bir yerde. İşte orada yaşadığım duygu çok olumsuz bir duyguysa, kendimi telefon elimde yokken zorlanır halde buluyorsam ya da günde 2-3 saat bilgisayar oyunu oynayan ben o gün sadece yarım saat oynadığım için uykuya dalmakta zorluk çekiyorsam, diğer işlerime odaklanmakta zorluk çekiyorsam, işte buna teknolojiden uzak kaldığım zamanlar olumsuz

duygular ve hisler yaşamaya teknoloji bağımlılığının yoksunluk kriteri diyoruz. Şayet teknolojiden uzak kalmak zorunda kaldığınızda siz olumsuz duygu ve hislere kapılıyorsanız yoksunluk maddesi gerçekleşmiş demektir. İkincisi, hemen hemen her bağımlılıkta karşımıza çıkan bir kavram. Onun adı tolerans. Tolerans geliştirilir her bağımlılıkta hemen hemen. Ufak bir dozla başlarsınız keyif veren şeylere. Sonra zamanla bu artar. Bir süre sonra siz 2 saat bilgisayar oynarken artık bu 3 saate çıktıysa, aynı keyfi almak için bir hafta sonra 4 saate çıkardıysanız, aynı doyuma ulaşmak için 6 saat, 7 saat bu sürekli artıyorsa, siz bu bağımlılık yapıcı riskli olaya tolerans geliştirmişsinizdir. Yani tolerans sizin o işi yaparken eşit derecede doyum almak için sürekli süreyi arttırmanıza denir. Tolerans varsa bağımlılık şüphesi oluşur. Teknoloji bağımlısı olup olmadığımızı anlamaya çalışırken 3. maddemiz inkar. Hemen hemen bütün bağımlılıklarda inkar edilir. Birileri size söyledi, bunu çok kullanıyorsun, bunu fazla tüketiyorsun, bunu fazla yapıyorsun. İşte o noktada bağımlılık riski olan kişiler fazla yapmadığını savunurlar. Ve sizin ona bu şekilde yaklaşımınızdan memnun kalmazlar. Hayır, fazla kullanmıyorum der. Hani çocuğunuza evde bilgisayarı fazla kullandığını söylediğinizde yapıyor ya size. Ya da eşinize ya elinden de telefonu hiç bırakmıyorsun dediğinizde yapıyor ya. İşte ona inkar deniyor. İnkar bağımlılık riskini artıran faktörlerden bir tanesi. Hemen 4.'üne gelelim. Biraz hızlı gitmemiz gerekiyor çünkü çözüm önerilerine vakit kalsın istiyorum. 4.'sü işlevsellik. İşlevsellikte düşüş. Bu şu anlama geliyor. Bir şeye bağımlı olduğunuzda ona o kadar çok odaklanır, o kadar çok onu yapmak istersiniz ki hayatın diğer alanının işlerini ihmal etmeye başlarsınız. Bu tütün için de geçerlidir, başka bütün bağımlılıklar için de geçerlidir. Zihninizde hep o madde ya da o iş vardır. Bu nedenle okul hayatınız varsa okulu, iş hayatınız varsa işi, eşinizle ilişkinizi, sosyal ilişkilerinizi madde dolayısıyla azaltırsınız. Teknoloji bağımlılığında şayet karanlık bir odanın içinde siz oturup da bir bilgisayar ekranında bütün gününüzü geçiriyorsanız orada çok renkli bir dünya yaşadığınızı düşünebilirsiniz. Fakat gerçek hayat odanın dışında ve o odanın dışında işiniz, eşiniz, belki çocuklarınız, aileniz, anneniz, babanız var. İşte bunları ihmal ettiğiniz noktada işlevsellikte, sosyal işlevsellikte düşüş ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim çocuklara bu konuda bir problemleri varsa nasıl destek olabiliriz bunu anlamaya. Şimdi ilk yaptığımız şey genelde yasaklamak oluyor. Benim daha eskiden böyle üniversitenin ilk yıllarında bilgisayarlar yeni yeni çıkmaya başladığında çok kullanan çocukların bilgisayarları hemen rafların üzerine yerleştirilir. Çocuğun ulaşamayacağı bir yerlere koyulur. Ve daha doğrusu o teknolojik cihazlara ulaşım tamamen engellenirdi. İşe yarıyor mu? Hayır. Bugün hiç işe yaramaz. Bir çocuk fazla internet kullanıyor diye elinden tabletini aldığınızda onun internetini almış sayılmazsınız. Çünkü internete her yerde ulaşabilir. Bu manada yapmanız gereken şey birincisi onun internette teknolojiyle ya da akıllı telefonuyla neler yaptığını öğrenmek ve biraz da yanında olmak. Oturunuz çocuğunuzun yanına, online oyun oynuyor. Şöyle bir bakın, ne oynuyor acaba? Tabii ki onun özel hayatına girmeden, onun sınırlarını aşmadan. Oyun hakkında sorular sorun. Hatta siz de biraz oynamayı deneyin. Bilgi sahibi olursanız korkularınızdan kurtulursunuz. Bilgi sahibi olup korkularınızdan kurtulursanız zihninizdeki çocuğum internette kesin kötü bir şeyler yapıyor fikrinden de kurtulursunuz. Çünkü artık yeni nesil bizden bu konularda daha bilgili olabilir ve aslında kötü bir şey yaptığını düşünmemiz bizim zihnimizdeki bir hata olabilir. Ne kadar bilgi alırsak o kadar rahatlarız. İkincisi, mesela çocuğumuza evde akıllı telefon kullanımı ile ilgili bir kural koyduk. Dedik ki yemek masasında akıllı telefon istemiyoruz. Bu çocuğa bu kural koyuldu. Fakat kendi biz oturduk yemek sofrasında sürekli elimiz akıllı telefonda. E oğlum ben işim gereği kullanıyorum canım dediğinizde o sizin işinizi falan anlamaz. O sadece şunu görür. Kural sadece benim

için var, diğerleri için yok. O yüzden evde teknolojiyle ilgili kuralları koyarken herkes için koyun. Sadece çocuğunuza kural koyarsanız o sizin görmediğiniz her yerde kuralı çiğneyecektir. Bu kuralı neden koyduğunuzu bilin ve kurala lütfen evde herkes uysun. Yasaklamak yok. Kural koyuyorsak biz de uyuyoruz. Çocuğumuzun internette yaptığı şeyler hakkında bilgi sahibi olup korkularımızı azaltıyoruz. Peki bu kullanımları azaltmak için bunun hocam bir kısa yolu yok mu diye soracak olursanız hemen tahtamı silip size çok pratik bir kısa yoldan bahsetmek istiyorum. Tahtamı önce şöyle güzelce sileyim. Yoksunluk, tolerans, inkar ve işlevsellik demiştik. Evden okula giderken tertemiz olan gömlekler okuldan eve dönerken biraz tebeşir tozu olur. Bu işin doğasında bu var. Şimdi 4 adımdan bahsedeceğim size. 4 adımda akıllı telefonların kullanımını nasıl azaltabiliriz? Birincisi yatak odası. En kısa zamanda cep telefonlarının yatak odasına girmesini engelleyin. Tabii bu kuralı nasıl koyuyoruz? Demin bahsettiğim gibi ailece uyacak şekilde koyuyoruz kuralı. Cep telefonu yatak odasına girdiğinde ne yazık ki gençler 16-24 yaş arası gençler özellikle cep telefonunu sürekli check ediyorlar. Özellikle online oyun oynayanların sık sık cep telefonlarını kontrol ettiklerini biliyoruz. Bakınız kulaklarınızı 4 açın, inanılmaz bir oran vereceğim size şimdi. Her 4 gençten bir tanesi 24 saat online. Bu ne anlama geliyor? Yani şu anlama geliyor. Çocuklar uyku sırasında sık sık uyanıp telefonlarını kontrol ediyorlar. Şayet telefon yatak odasında olursa gözlerini açar açmaz elini telefona götürebiliyor. Peki size diyecekler ki ya anne baba yatak odasına telefonu sokmak zorundayım çünkü alarmını kullanıyorum. Asla kabul etmeyin bunu. Çünkü alarm için bir alarm saati de işi çözer. Bugün işten eve giderken hemen bir alarm saati alıp evde kullanmaya başlayabilirsiniz. İkinci yer. Çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Telefonları ikinci adımda getirmememiz gereken yer yemek masası. Yemek masası ailenin bir araya geldiği yerdir. Yemek masası ailelerin birbirlerinin sorunlarını dinlediği, şikayetlerini dinlediği, mutluluklarını paylaştığı, birbirlerine minnettarlık ifadelerinde bulunduğu yerlerdir. Şimdi bir yemekte bir bakıyoruz ailedeki bütün bireylerin kafası telefonun üzerinde. Hepsi telefonla özel, kendine özel bir şeyler yaparken hızlıca yemeklerini yiyip kalkıyorlar. Oysa ki bir aile olmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi o sofrada bir araya gelmektir. İşte telefonlar yemek masasına getirilmesin kuralı koyduğunuzda paylaşımlarınız da artacak. Aile üyelerinde daha derin bir ilişki kurmaya başlayacaksınız. Bu sosyal desteğinizi arttıracak ve aslında aile ortamının size akıllı telefonunuzun ekranından daha fazla şey getirebileceğini göreceksiniz. Bu aynı zamanda bir manevi doyum sağlayacak. Ama kuralı tekrar hatırlatıyorum. Yemek masasına artık telefon getirilmeyecek dediğimizde hepimizin ailece bu kurala uyması lazım. Hiçbir şekilde arada istisnai bir kişi olmasın. O zaman kural inandırıcılığını kaybediyor. İkinci aşamayı geçtik diyelim. Üçüncü aşama. Üçüncü aşama neden var? Onu şimdi açıklayacağım ama hemen o demeyin. Arabada herkes... Büyük yazdım çünkü çok önemli. Arabada herkes cep telefonlarını bir kenara koysun. Arabada giderken cep telefonu kullanılmasın. Neden biliyor musunuz? Çünkü arabada yolculuk yaparken siz dış dünyayla temas edersiniz. Çocuklar zaten evin içinde. Evden çıktığında okulda. Arabadayken de bütün yolculuk boyunca o telefona bakarlarsa dış dünyayı tanımıyorlar. Oysa ki arabanın camından dış dünyaya açılan o muhteşem pencerede çocuklarımız hayatı öğrenirler. Yaşadıkları şehri iyisiyle kötüsüyle öğrenirler. Bu manada arabada telefonu kapatmak birincisi sizin ve çocuklarınızın şehirle kurduğu bağlantıyı, hayatla kurduğu bağlantıyı arttırırken aynı zamanda akıllı telefona maruz kalma süresini de azaltacak. Hadi gelin dördüncü maddeye geçelim. Dördüncü madde. Ama unutmuyoruz ha bu araba kuralı.

Siz de uyacaksınız muhakkak. Özellikle arabayı kullanan sakın. Dördüncü madde okul. Artık şey öyle bir noktaya getirdim ki zaten okullarda telefonlar toplanıyor girişte. Hadi bakalım deyin çocuğunuza. Sen hiç götürme telefonu. Hiç götürme. Neden götürüyor çocuklar? Çoğu zaman bizim endişelerimizden dolayı götürüyor. Ya başına bir şey gelirse, ya kaybolursa, ya arkadaşlarıyla bir yere gider ben haber alamazsam gibi korkulardan götürülüyor. Ama burada bir denenebilir. Çünkü çocuk okula telefonu götürdüğünde bir şekilde onu açabiliyor. Açtığı anda okulun ona vereceği birçok şeyden de uzaklaşmış olabiliyor. Korkmadan, teknolojiden ve akıllı telefonlardan, dört adımda sorun çıkardığı yerlerden telefonumuzu arındırabiliriz. Şimdi size bir hikayeyle, güzel bir insanın hikayesiyle bugünkü programı sonlandırmak istiyorum. Bu güzel insan benim Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde okuduğum zamandan gelen bir arkadaşım. Hiç çıkmazdı bilgisayar laboratuvarından. Bütün gün bilgisayar laboratuvarındaydı. Biz futbol maçı yapardık, kafelerde otururduk, arkadaşlarımızla gezerdik. Çimlerin üzerine oturduk, çayımızı içerdik. O hep laboratuvardaydı. Ve dedik ki bir gün, oğlum sen niye çıkmıyorsun bu laboratuvardan? Ya hayatını çarçur ediyorsun laboratuvarın içinde. O da bize dedi ki, ileride herkes hayatını bilgisayarlarla geçirmeye başlayacak. Ben sadece ona hazırlanıyorum. Ondan sonra bize dedi ki, ben internet üzerinden çiçek satmayı düşünüyorum. Ya dedik, internet üzerinden çiçek mi satılır? Her yerde çiçek var. O dediğini yaptı. Bunu başardı. Ve şimdi artık kendisiyle görüşmek istediğimizde randevu almamız gereken tek arkadaşımız o. Bu hikayeyi niye anlattım, bu güzel insanın hikayesini? Çünkü teknolojiden korkarsak çocuklarımızın ileride bir meslek sahibi olmasını da engellemiş olabiliriz. Gelecek teknolojinin içerisinde, gelecek belki o telefonlarımızın içerisinde. Fakat biz bir şekilde teknolojinin zararlarından korunduğumuz, teknolojinin faydalarından maksimum yararlandığımız, gelecekte teknolojinin nimetlerinden de bir şekilde faydalanabileceğimiz bir yaşamı teknolojinin tam orta yerinde kurabilmeliyiz. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Sağlıcakla kalın.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
2: Daha daha ne var?
1: Vada. World'ün 35. yıl çekilişinde bir Maserati, 3 Alfa Romeo ve daha fazla Vada sürprizi sizleri bekliyor. Hemen katılmak için World Mobile'i indirin.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
6: Dedim ki eyvah.
7: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey.
8: Her şeyimi kaybettim.
9: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
6: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
10: Sonra bir gün yardım istedim.
11: Hayatım o gün değişmeye başladı.
12: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
13: Bugün gerçekten yaşıyorum.
7: Ben başardıysam

0: Siz de başarabilirsiniz.
1: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
2: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
3: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
4: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
5: Burası tavuk dünyası, moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
8: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
9: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
10: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
9: Hiç gerek yok, piril var.
11: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
12: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
11: Yeni Piril Ultra Güç.

0: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz? Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek. Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken yeni kıvrımlı gövdesiyle her tüye ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda. Sadece
1: durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece Duru'la.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok. Piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
2: Hoş geldiniz.
1: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
3: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
4: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
1: Ya.
5: İnanamıyorum.
6: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
3: Lezzeti, o kıvamı.
6: Taneleri çok güzeldi.
7: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
4: Çorba kaldı mı?
1: Yine yaparım.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Sana özel fırsatlarla A101'i ucuzdan da ucuz yapan tek uygulama.
10: Acıdıkça artık para veren uygulama.
11: Tek uygulama.
9: İndir A101 artıya katıl, harcadıkça artı para gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
12: Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
13: Kocan çirkin bile olsa onu yabancı bir erkekle aldatıp hapislere düşmesine sebep olma.
12: Babanın sana çok selamı var.
14: Selamı var olsun. Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et.
15: Nurhan, sensin değil mi? Evet, şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver.
16: 12 sene ağır hapis cezası ile tecihesine...
15: Sevgili patronum, çember daraldıkça daralıyor.
14: Sen de çemberin dışına çık.
15: Ben vurdum bu ırz düşmanını.
17: Annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
15: Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
12: Benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim.
18: Sokaklardan bir kız. Birazdan TV4'te.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neler yapacağız hemen onu anlatalım. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da Polonez köye gideceğiz. Çok keyifli vakit geçireceğiz. Bu trafikten, karmaşadan, sık sık binalardan birazcık kendimizi kurtaracağız. Doğayla baş başa kalacağız. Kavacık'tayız şu anda. Biz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çıktık. Kavacık Beykoz Sapağı'na döndük ve Kavacık'a geldik. Birazdan Polonezköy Riva yolunu takip edeceğiz ve Polonezköy'e hareket edeceğiz sevgili seyirciler. Özel araçla, toplu taşımayla da Cumhuriyet Köyü'nün yakınlarında inip ya da direkt olarak Polonezköy'e gidebilirsiniz diyelim ve bütün güzel enerjimizle Gezmek Olsun'u başlatalım.

Polonezköy'e giderken Polonezköy yolu üzerinde böyle ahşap ürünler satan çok güzel bir üretim yeri ve mağaza gördük sevgili seyirciler. Ve açıkçası arabayı kenara çektik ve bunları size göstermek istedik. Sehpa, şöyle ahşap sandalye, saksı, şöyle arkada hemen kameraman arkadaşım Mithat göstersin. Köpekler için özel kulübe. Dilediğiniz her şey var burada. Burası hem üretim yeri hem de satış yeri. Dekoratif bir ayna gibi duruyor ama aslında bir kapıymış sevgili seyirciler. Çok şık duruyor gerçekten de. Bakın bu saksılar da istediğiniz renkte, istediğiniz boyutta yapılabiliyor. Bunlar da üçlü takım halinde satılıyormuş şu ahşaplar. Tabii tek tek de alabiliyorsunuz isterseniz. Polonezköy yolu üzerinde burası. Haftanın 7 günü açık. İçeride imalat yeri de var. Buraya geldiğiniz zaman üretimi de görebiliyorsunuz. Onu söyleyebilirim size. Hemen şöyle içeride de bunların nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Köpek kulübesinden tutun, ahşap ihtiyacınız olan her şeyi buraya geldiğinizde özel olarak yaptırabilirsiniz diyelim. Ve sizi Polonezköy yolu üzerinde bulunan bu güzel ürünlerle baş başa bırakalım.

Vallahi İstanbul'un havasına güven olmuyor. Yağmur yağıyordu, hava açtı, böyle hafif çiseliyor ama önemli değil. Bugün hiçbir şey keyfimizi bozamaz. Siz de koltuklarınızın arkasına rahatça yaslanın ve hiçbir şeyin keyfinizi bozamayacağını düşünün. Çekim yasası diye bir şey var. Eğer olumlu düşünürseniz gerçekten buna inanın, her şey hayatınızda çok güzel bir şekilde ilerliyor. Şimdi Polonezköy'e ulaştık. Polonezköy'de 75. Yıl Caddesi'ndeyiz sevgili seyirciler. Burada kahvaltı yapabileceğiniz birçok yer var ama ben hemen Mithat göstersin, şu renkli yeri tercih ettim ve birazdan oraya girip kahvaltı yapacağım. O zaman tekrar belirteyim, Polonezköy 75. Yıl Caddesi'ndeyiz. Kahvaltı yapacağım yere gireyim, sizi oradan karşılayayım.

0: Çok güzel bir yere geldim ya sevgili seyirciler. Aşırı güzel bir yerdeyim. Böyle enerjimi fazlasıyla yükselten bir yere girdim. 75. Yıl Caddesi'nde Polonezköy'de, tekrar söyleyeyim size. Ve mükemmel bir hanımefendi, ışıl ışıl bir hanımefendi beni karşılıyor. Hoş buldum, nasılsınız?
1: İyiyiz, sağ olun, teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz vallahi. Biz de kahvaltı yapılacak yer bakıyorduk. Sizin burası dışarıdan çok hoşuma gitti açıkçası. Evet. Çok spontane oldu gerçekten sevgili seyirciler. Dışarıdan baktım, Mithat burası nasıl dedim, baksana çok renkli, çok güzel duruyor. Mithat da dedi ki olur dedi, çok güzel dedi. Şimdi burada kahvaltı yapacağız. Çok güzel, buranın enerjisi çok güzel. Siz mi düşündünüz burayı?
1: Evet.
0: Yansımış evet. Ama bir şey söyleyeceğim, o renk kadar sevin. Güzel bir renk sevin zaten, bu renkler bizi çekti açıkçası. Çok da yakışmış bu arada evet, üstünüzdeki elbise de. Renk beni zaten çekti buraya. İyi ki renk seviyorsunuz diyelim. O zaman içeriye girelim, güzel bir kahvaltı yapalım burada. Çok teşekkürler.
1: Ne demek, her zaman.

0: Kahvaltım hazırlanırken bir yandan ben de bu güzel sandalyede şöyle sallanarak kahvaltımı bekliyorum. Sevgili seyirciler, kahvaltı o kadar güzel hazırlanıyor ki kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor şu an sizlere zaten. Gerçekten kahvaltıya bakarak doydum ve bunun daha devamı gelecek. Ben şu an kahvaltımı bekliyorum, devamı geliyor hatta. Bakın tatlılar geldi, aman Allah'ım. Aman Allah'ım, hiç sevmeyiz. Hiç sevmeyiz, hiç sevmeyiz. Mithat da diyor ki bana, Yıldız sen diyettesin, lütfen yapma, yeme, kilo alıyorsun diyor. Aman kilo bu, önemli olan sağlığımız yerinde olsun. Kilo bu, alınır da verilirdi. Değil mi Mithat?
1: Evet,
0: evet. Evet, doğru söylüyorsun kardeşim diyor. Şimdi ben onları nasıl yemeyeyim buraya kadar gelmişim? Yani burası Polinezköy'de kahvaltı yapılabilecek en güzel yerlerden biri. Zaten buranın şöyle bir özelliği varmış sevgili seyirciler, hemen söyleyeyim size. Türkiye'de kahvaltı yapılacak yerlerde sosyal medya sıralamalarına baktığınız zaman 3. sıradaymış puanlamada burası. Ve bir hafta önceden buranın rezervasyonları doluyormuş. O kadar güzel bir yer ki, üst katı var, alt katı var, şöyle açık havası var. Kameraman arkadaşım Mithat göstersin. Tabii yağmura yakalandığımız için bugün açık havada yapamadık ama bence içerisi daha keyifli. Yani Polinezköy'e yolunuz düşerse 75. yıl caddesinin hemen üzerinde bu güzel yerde kahvaltınızı yapabilirsiniz. Kahvaltının şöyle bir özelliği var bir de, örneğin pişi mi bitti ya da işte böyle bu kadar az olduğuna bakmayın. Sigara böreği mi bitti ya da işte sosis sarma mı bitti? Ne yapıyorsunuz? İstiyorsunuz geliyor, istiyorsunuz geliyor, bittikçe geliyor. Bu kahvaltı sınırsız kahvaltı. Hangisinden başlayacağımı bilemiyorum. O kadar güzel bir kahvaltı sofrasına oturdum ki daha devamı gelecek. Bu arada Yıldız sen çekime gittin. Senin için böyle hazırlanmıştır falan diye düşünmeyin. Her geleni bu şekilde hazırlanıyormuş bu kahvaltı sofrası. Ben şu hellim peynirini almak istiyorum soğutmadan. Kuymak falan gelecekmiş daha. Önemli. Sıcaklarımız geldi.
1: Kıymağımız da gelecek. Menemenin her şeyini kendimiz yapıyoruz.
0: Menemenimiz gelmiş, her şeyini kendileri yapıyorlarmış. Kuymak gelecekmiş. Yalnız o kadar lezzetli duruyor ki anlatamam. Ben zaten sofraya bakıp doydum sevgili seyirciler. Söylüyorsunuz getiriyorlar. Burada her şey çok lezzetli. Yemeğe doyamadım şu an. Börek o kadar lezzetli ki annem yapmış gibi sanki. Gerçekten.

0: Sevgili seyirciler, ben yiyorum, hala yiyorum. Kahvaltıda geldikçe geliyor. Nergis Hanım, kuymak mı getirdiniz?
1: Bakın, size harika bir kuymak getirdim. Trabzon'un orijinal ürünleriyle yapılmış bir kuymak. Bunu böyle ekmeğinize banıp banıp yiyeceksiniz. Bu ekmekle yenilen çok lezzetli bir ürün. Buyurun başlayın isterseniz.
0: Tamam, başlayayım. Çok teşekkür ederim. Afiyet çok olsun. Sağ olun. Ay sevgili seyirciler, ben var ya böyle gidersem bayağı kilo olacağım. Şuna bakar mısınız?
2: Kaldı.
0: Şuna bakar mısınız şuna? Tavana kadar gidecek gerçekten de Mithat'ın söylediği gibi. Bu nasıl bir kuymaktır?

0: kadar kahvaltı yaptığım yerler arasında ben burayı bir numaraya koyuyorum. Diğerleri kusura bakmasın, hele çikolatalı pişi, aman Allah'ım, böyle güzel bir lezzet yok. Turkish Donut diye isim koymuşlar. Yabancıların donut'ı var da bizim donut'ımız olmasın mı? Yani. Ay sevgili seyirciler, görüşürüz.
1: Hoşçakalın.
0: Gerçekten o kadar güzel bir kahvaltı yaptım ki size anlatamam. 75. yıl caddesinde burası, Polonezköy'de. Eğer hafta sonları ben ne yapacağım, nereye kahvaltıya gitsem acaba diye düşünüyorsanız mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kahvaltımızı yaptık, enerjimizi depoladık. Şimdi Polonezköy'ün keyfini çıkartmaya başlayacağız. Bu arada Polonezköy'e geldiğiniz zaman

konaklayabileceğiniz birçok otelin de olduğunu söyleyebilirim sizlere. E o zaman haydi bakalım Polinezköy'ün keyfini çıkartalım. Tekrar belirteyim, 75. yıl caddesindeyiz Polonezköy'de. Kahvaltı yaptığımız yerin hemen karşı tarafında Beykoz Kaymakamlığı'na bağlı Polonezköy Cam Sanat Merkezi var. Burası Türkiye'nin en çok üretim yapan cam sanat merkeziymiş. Sevgili seyirciler, birazdan üretim atölyesine de gireceğiz. Buraya geldiğiniz zaman mağazadan isterseniz alışveriş yapabilirsiniz. İsterseniz üretimden de nasıl üretimin yapıldığını izleyebilirsiniz. Siz de benim gibi buraya geldiğiniz zaman burayı ziyaret edebilirsiniz. Sevgili seyirciler, buraya geldiğiniz zaman ilaçsız direkt olarak çileyi hop götürebilirsiniz benim gibi. Cam sanat merkezi burası. Beykoz'a bağlı, Beykoz Kaymakamlığı'na bağlı Polonezköy'de. Şimdi şu çileyi de alayım. Dalından ben meyve sebze yemeyi o kadar çok seviyorum ki size anlatamam. Bir de ilaçsız olunca tadından yenmez.

Cam Sanat Merkezi'nde alt tarafa indik. Şöyle bir cam ev var. Camdan geri dönüşüm evi. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor şu an zaten sizlere. Şimdi bu indiğimiz yer Cam Sanat Merkezi'nde, Polonezköy'de. Burada genelde okulları ağırlıyorlarmış. Bu Cam Sanat Merkezi'nin aşağı bahçesinde. Ve çocuklar istedikleri tohumu buraya ekebiliyorlar. Burası gerçekten çok güzel. Şöyle bir bu alana göz atın. Ben yukarıya mağazaya gideceğim sonra. Camdan neler olduğunu ve neyin ne kadar olduğunu mağazadan bakarak sizlere söyleyeceğim. Birazcık daha çilek yiyeyim ama önce. Bir de camdan geri dönüşüm neler yapıldığına bakayım şuralarda ondan sonra. Bakın şöyle hiçbir şey çöp değildir diyoruz yine. Görmüş olduğunuz gibi camdan birçok ürün geri dönmüş. Bakar mısınız?

Bu mağazada aklınıza gelebilecek her şey cam. Bileklikten küpeye, küpeden bardağa, bardaktan şöyle bakın biblolara. Her şey cam ve burada üretilmiştir sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim. Üçlü biblolar var mesela burada. Şöyle ilerlediğimiz zaman bakın kahvaltılık sunumlar var. Yine şöyle geçtiğimizde bakın balık akvaryumları var. Ya da evinizde kullanabileceğiniz şöyle aksesuar camdan ürünler var. Bakın şöyle bardaklar var. Tabii içinde kırmadım Mithat. Mithat öyle baktı ki kırmışım gibi. İçine şunu şöyle koymuşlar sanki bunun içindeymiş gibi ama yapıştırılabiliyor bu arada. Hani hangisini istiyorsanız onu yapıştırabilirsiniz. O yüzden böyle koymuşlar. Bu şekilde bardaklar var. Burası gerçekten çok güzel ki hemen tezgahın arka tarafında biblolar devam ediyor. Biblo çeşitleri. Dilediğinizi, zevkinize uygun olanı buraya geldiğinizde satın alabilirsiniz. Bu da çok güzel. Gerçekten çok şık. Hatta şunlar da çok güzel. Şöyle üçlü yine küçük biblolar var. Burada üretiliyor ve camdan. Sonra şöyle bakıyorum. Ben kararsızlıkta bir dünya markası olduğum için, burada da o kadar çok çeşit olduğu için ne alacağımı bilemedim açıkçası. Ve bu kolyeyi seçtim. Umarım siz de beğenmişsinizdir sevgili seyirciler. Saksılar var, eviniz

Biraz önce gezdiğimiz mağazadaki camların nasıl yapıldığını burada görüyoruz işte. Şimdi burada birbirinden değerli hanımefendiler var. Birbirinden değerli hanımefendiler biraz önce gördüğümüz camdan ürünleri burada yapıyorlar. Burası Türkiye'nin en fazla camdan ürün biblo üretim merkezi. Onu söyleyebilirim sizlere. Polonezköy Beykoz Kaymakamlığı'na bağlı Cam Sanat Merkezi. 7 senelik bir yer sevgili seyirciler. Buraya geldiğinizde alışveriş yapmanın yanı sıra gördüğünüz gibi üretim atölyesi var. Ve birbirinden değerli hanımefendi burada üretim yapıyor. Nasıl camdan ürünler yapıldığını da görmüş oluyoruz. Eğer yolunuz Polonezköy'e düşerse mutlaka bu güzel Cam Sanat Merkezi'ni açık olduğu zamanlarda ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum.

Bisköy'de gezmeye devam ediyoruz sevgili seyirciler. Şu ana kadar gerçekten çok fazlasıyla keyifli vakit geçirdim. Kameraman arkadaşım Mithat'a da soralım hemen. Ben de fazlasıyla keyifli vakit geçirdim. Karnım çok güzel doydu diyor hatta Mithat. Kahvaltı çok güzeldi gerçekten de. Bizim aklımız hala kahvaltıda. Şu an Polonezköy'de Kidsland Park'tayız. Burası çok büyük bir yer sevgili seyirciler. Ve burası rezervasyonsuz insan almıyor. Onu söyleyebilirim size. Ve burada aileler için, çocuklu aileler için birbirinden güzel aktivite yapabilecekleri atölyeler var. Örneğin şu anda orman atölyesindeyiz. Ormanın içindeyiz. Burada nasıl mücadele edildiğini, nasıl hayatta kalınabildiğini aslında kamp kurarak çocuklar öğreniyorlar. Burası bir etkinlik alanı. Ben Polonezköy'e geldim. İşte burada ormanın içinde gezeyim diye düşünüyorsanız öyle bir şey yok. Burası komple etkinlik alanı. Tekrar belirteyim, orman atölyesi diye geçiyor. Bazı çocuklu aileler çocuklarıyla değişik şeyler yapmak istiyorlar ve sosyal medyadan böyle yapılabilecek aktiviteleri takip ediyorlar. Burası da oradan onlardan bir tanesi. Rezervasyonsuz hiçbir şekilde gelemiyorsunuz. Şimdi birazdan zaten burada neler yapıldığını orman atölyesinde Karahan Hoca var. Karahan Hoca bizlere anlatacak. Polonezköy'e hiç bu açıdan bakmamıştık açıkçası. Bizim için de biraz değişik oldu. Şimdi doğayla iç içe çok güzel bir bölüm oldu gerçekten bugün. Şöyle birazcık sizi yeşilliklerin arasına göndereyim. Sonrasında Karahan Hoca'yla sizleri karşılayayım. Bakalım buraya çocuklarınızla geldiğiniz zaman ne gibi aktiviteler yapabilirsiniz?

0: Karahan Hoca var yanımızda. Çocuklarınızla böyle ormanlık alanda vakit geçirmek istiyorsanız neler yapılabileceğini Karahan Hoca anlatacak. Karahan Hoca deneyimli bir eğitmen açıkçası. Bana biraz önce biraz anlattı. Ben ağzım açık bir şekilde dinledim. Burası sadece kamp alanı değilmiş çünkü.
1: Evet, misafirlerimiz, misafir ettiğimiz ailelerimiz bizleri güvenli bir şekilde arkadaşlarımız, çocuklarımızı teslim ediyorlar. Biz değerli eğitmenler olarak da arkadaşlarımıza burada ormanda hayatta kalmayı, barınak yapmayı, ateş yakmayı, yön bulmayı, cesaret yürüyüşü, özellikle gece cesaret yürüyüşü yaptırıyoruz. Tabii bunları çocukların seviyesine inerek belli bir oyun, yarışma olarak yapıyoruz arkadaşlarımıza. Görüyoruz ki çok da başarılı olduğunu görüyoruz. Pandemi süresince ailelerimizin, çocuklarının böyle bir doğa aktivitesini

0: ihtiyaç olduğu zaten aşikar. O yüzden son zamanlarda bol miktarda da talep görüyor, ilgi görüyor. Biz de bu konuda tüm değerli ailelerimize teşekkür ediyoruz ilgilerinden dolayı.
1: Burada peki sadece çocuklu aileler ebeveynleriyle mi birlikte gelebiliyorlar yoksa çocuklar yalnız gelip sizin gözetiminizde kalabiliyorlar mı?
0: Bize okul grupları olarak da gelebiliyorlar. Aileler olmak zorunda değil. Zaten başlarında herhangi bir aile olmak zorunda değil. Gerçekten deneyimli ve tecrübeli eğitmenlerimiz var. Ailelerimiz olarak gelirlerse çocuklarını eğitmenlerine verip onlar doğanın keyfini çıkarabilirler. Ama okul grupları olarak gelirlerse zaten ailelerin gelmene gerek yok. Başlarında öğretmenler oluyor. Öğretmenler eğitmenlerine güvenli bir şekilde teslim ediyorlar. Ve ormandaki orman atölyesini ve diğer atölyelerini başarılı bir şekilde icra ediyoruz.
1: Peki bu orman atölyesinde şimdi çadır kuruyorsunuz. Evet. Bir nevi kamp yapıyorsunuz. Ateş yakıyorsunuz. Evet. Yemeğinizi falan çocuklar nasıl öğreniyorlar?
0: Şöyle kamplarımızda menemen yapma yarışmamız oluyor.
1: Öyle mi? Yarışma yapıyorsunuz.
0: Menemen yapma yarışması ve babalar yarışıyor. Anneler de puan veriyor.
1: Ha, baba anne gelen.
0: Evet, kamplarımız bu şekilde. Tabii burada günübirlik turlarımızda, günübirlik aktivitelerimizde sabahtan zaten aileyle birlikte piknik yapıyorlar. Sonrasında zaten çocuklarımızı biz teslim alıyoruz. Gün boyunca burada aktivite yapmış oluyoruz. Gün boyunca doğaya karşı onları maruz bırakıyoruz ki arkadaşlarımız doğada kendilerini daha iyi verebilsinler, özgüven depolayabilsinler. Ve görüyoruz ki günün sonunda tüm arkadaşlarımız ormanda özgüvenli bir şekilde çok rahatça yürüyebiliyorlar, koşabiliyorlar.

Şimdi biraz önce orman atölyesindeydik, şimdi masal bahçesine geldik. Burası o kadar büyük bir yer ki burada yapabileceğiniz birçok aktivite var. Çocuklarınızla geldiğiniz zaman vakit geçirebileceğiniz, nefes alabileceğiniz birçok yer var. İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde Polonezköy'deyiz. Burada hobbit evleri var, fotoğraf çekmek istiyorsanız sevgili seyirciler. Burada atölyeler yapılıyor, işte cam atölyesi, çanak çömlek atölyesi ya da bilim atölyesi yapılıyor. Aynı zamanda yoga dersleri burada veriliyormuş. Onu söyleyebilirim ama rezervasyonsuz hiçbir şekilde kimse buraya gelemiyormuş. Birazdan parkur alanına gideceğiz. Orada da çocuklarınız hem nefes alıyorlar hem de parkurda eğlenceli vakit geçiriyorlar. Parkur alanına gideceğiz ve orada da piknik yapan aileler var. Bakalım buraya dışarıdan pat diye gelinebiliyor mu? Ya da şartları neler? Birçok atölye var ama özellikle o parkur atölyesinde piknik falan da yapılabiliyor ailelerle birlikte. Bir bakalım oraya da gittiğimiz zaman Ebru Hanım bize bilgisini verecek. Siz ama önce buralara göz atın, sonrasında buluşalım.

Şu anda sevgili seyirciler parkurların olduğu alandayız. Buraya ailelerinizle birlikte gelip hem burada piknik yapabilirsiniz hem de hemen kameraman arkadaşım Mithat'ın şimdi göstereceği gibi çocuklarınız buradaki parkurlarda eğlenceli vakit geçirebilirler. Buraya dışarıdan yiyecek içecek de getirebiliyorsunuz. Masalarda oturup keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Şimdi birazdan buradaki bilgileri Ebru Hanım'dan alacağız. Buraya da yine rezervasyonla gelindiğini biliyorum ama tabii ki Ebru Hanım bize daha detaylı olarak bilgileri söyleyecektir. Çocuklarınız da buraya geldiğiniz zaman gerçekten nefes aldığınızı hissedeceksiniz ki şu an keşke üstümde elbise olmasaydı da şu parkurlarda ben de bu deneyimi yaşasaydım diyorum açıkçası. Gerçekten o kadar keyifli bir yer ki mutlaka Polonezköy'e yolunuz düşerse buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Ve sizi bu güzel alanla baş başa bırakıyorum. Birazdan Ebru Hanım'la konuşacağız.

0: Yanımızda Ebru Hanım var. Şimdi parkurların olduğu alandayız. Burası Polonezköy'de çok büyük bir yer sevgili seyirciler. Hem düğün davet organizasyonları yapılıyor hem de çocuklarınızla buraya geldiğiniz zaman değişik atölyeler var burada. Mesela orman atölyesine gittik, Kobit evlerinin oraya gittik, masal bahçesine. Şimdi de parkurların olduğu bölüme geldik. Biraz önce söylediğim gibi burada hem aileler dışarıdan buraya geldiğinde piknik yapabiliyorlar hem de çocukları bu parkur alanında keyifli vakit geçiriyorlar. Peki bunlar rezervasyonlu mu olunuyor? Pat diye biz buraya gelebiliyor muyuz? Ne oluyor?
1: Şöyle rezervasyon sistemiyle yapıyoruz. Çünkü bizim bir eğitmen kadromuz var ve aileler buraya geldiği zaman bizim yaş gruplarına bölmemiz gerekiyor. 4-6 yaş, 6-7-8 yaş, işte 9-10 yaş gibi. Çocukları 15'er kişilik gruplarda bir eğitmenin başında bütün aktivitelerimizi o eğitmeniyle ve kendi yaş grupları ve arkadaşlarıyla birlikte yapıyorlar bu etkinlikleri. Aile buraya geliyor. Önce rezervasyonun olan masasına bir güzel yerleşiyor. Sonra saatimiz var işte 11.30. 11.30'da çocuklarımızı teslim alıyoruz. Bütün atölyeleri tek tek kendi grubuyla birlikte eğlenerek vakit geçiriyor. İşte çömleğe giriyor, parkurlarda oyunlar oynuyor, orman atölyesine giriyor.
2: Merhaba Atiye.
1: Bir sürü bir etkinliğe katılıyor buradan. Saat 11'den 3'e kadar, 4'e kadar yani yaklaşık çok yoruluyorlar. Hatta velileri şöyle söylüyoruz. Merak etmeyin, eve gittiğinizde müthiş bir uyku onları bekliyor.
0: Benim biraz önce şöyle bir söylemim oldu. Dedim ki eğer üstümde elbise olmasaydı ben de bu parkurda mutlaka yani oyun oynardım diye düşündüm açıkçası. Çocuk olmak çok güzel bir şey. Hele böyle çocukların nefes alabileceği yerlerde olması daha da güzel bir şey.
1: Verilerin en büyük rahatlığı şu, çocuklar kontrollü bir şekilde. Hele şu pandemi sürecinde daha da kontrollü olmamız gerekiyor. Bir eğitmenin eşliğinde kendi yaş gruplarıyla eğlenmesi, öğrenmesi, velinin de biraz da rahat etmesi çok memnun ediyor. Yani bu alanda bunu yapıyoruz zaten. Tabii dışarıda da yaptığımız etkinliklerimiz oluyor ama burada çok keyif alıyor velilerimiz. O yüzden de biz de keyifliyiz onlar adına.
0: Peki şimdi buraya dışarıdan yiyecek içecek getirilebiliyor. Burada piknik de yapıyor aynı zamanda aileler, çocukları burada keyifli vakit geçirirken. Ben şunu sormak istiyorum. Kaç gün önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor?
1: Bir online sitemiz var. Oradan giriş yapıyorlar. Formlarını dolduruyorlar. Çocuk yaşlarını giriyorlar. Biletlerini alıyorlar. Çarşamba ve pazar günleri oluyor. Çarşamba aile etkinliğimiz var. Pazar günü de aile etkinliğimiz oluyor bu şekilde. Bu şekilde biletlerini alanların, biz zaten sayılarını bildiğimiz için masa düzenleri, çocuk yaş grupları, onlara göre seçtiğimiz eğitmenlerin hepsi hazır halde oluyor. Geldiklerinde muhteşem bir organizasyona gelmiş oluyorlar.
0: Burada dışarıdan yiyecek içecek de getirilebiliyor. Pikniğinizi de yapıyorsunuz. Eğer ben ne yapabilirim, hafta sonu çocuğumla nasıl gezebilirim diye düşünüyorsanız Polonezköy burada bu aktiviteler sizleri bekliyor. Benden size söylemesi. Teşekkür ediyorum Ebru Hanım.
1: Ben çok teşekkür ederim.

Polonezköy eski adı Adam Pol olan Polonyalı köyüdür. Şehirden uzak nefes almak için yabani kuş sesleri ve yemyeşil tabiat eşliğinde doğayı ve kültürü aynı anda yaşayabileceğiniz eşsiz bir köşe İstanbul'un arka bahçesi Polonezköy. Bir taşra atmosferinde yemek yemek, trafik kargaşasından uzak bir yürüyüş yapmak istiyorsanız Türkiye'de Polonyalıların yaşadığı Beykoz ilçesinin bu şirin beldesi Polonezköy'de birkaç saat geçirebilirsiniz. Burası İstanbul'un en güzel sürprizlerinden biridir. Polonezköy'ün hemen girişinde Polonezköy Kültür Evi'nin önündeki yeşil alanda sergilenen ağaç heykel sergisi görülmeye değer sevgili seyirciler. Ağaç oyma sanatının güzel ve fantastik yapıtlarını burada görebilir. Aynı zamanda yeşillikler arasında banklarda oturarak dinlenebilirsiniz. Kameraman arkadaşım Mithat şu an size gösteriyor. Gerçekten buraya geldiğinizde nefes aldığınızı hissediyorsunuz. Ağaç oyma sanatının da en güzel örneklerini burada görmüş oluyorsunuz. Fotoğraf bölümüne de güzel kareler ekleyebilirsiniz. Ağaç oyma sanatında burada Polonezköy'de.

Ve Polonezköy'de bir günün sonuna geldik sevgili seyirciler. Çok keyifli bir gün geçirdik açıkçası. Yapamadıklarımız var daha yaptıklarımızın yanında.

7'den akşam olmak üzere, akşamüstü olmak üzere. Onun dışında herkes buraya ya özel aracıyla geliyormuş ya da taksiyle geliyormuş. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Buraya geldiğiniz zaman söyledim zaten program içinde yapabileceğiniz birçok aktivite var. Burası küçük bir yer zaten. Nerede kahvaltı yapacağınızı ya da nerede konaklayacağınızı, hafta sonu kaçamakları için, çünkü Polonezköy tatil yapamayanlar için, özellikle İstanbul içinde tatil yapamayanlar ve tatile gitmek isteyenler için çok keyifli ve çok güzel bir yer, onu söyleyebilirim. Buraya geldiğinizde birçok konaklama yeriyle ya da kahvaltı yapılacak yerlerle de karşılaşabilirsiniz. Ama benim sabah kahvaltı yaptığım yer gerçekten çok güzeldi. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Sizler de benim bugün yapabildiklerimi, yaptıklarımı yapabilirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı, ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Umarım çok güzel bir program izletmişimdir size bugün. Hoşça kalın.

0: pantolonla be.
1: Anladık. Alın ziplenin. Hadi defolun.

0: Geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Seni ben kurtardım bu mezarlık horozlarından. Dur bakalım. Gecenin bu saatinde nereye gitsen bu develerden daha merhametlisini bulamazsın. Dua et ben Partal ablan çıktı karşına. Merhametim sağ olsun. Bütün bu sokaklara düşmüş kızlara ben yardım ederim. Ben tutarım ellerinden. Boşuna zırtlama, Partal ablanın evinden karı aratlayacak adamın ilk yardım hastanesinde o da solmalı.
2: Partal abla, araba geldi.
0: Hadi kızlar canlanın, yarın bonan var. Ödedim mi benden size bir elbise? Ah, hadi, hadi kızlar canlanın, kalk kız ayağa, kalk. Çok keyifli olalım, keyifli olalım. Neşemizi bulalım, hadi aman.
3: Buyurun beyler, buyurun. Rastgele Partal abla.
0: Hoş geldiniz damat beyler. Ne olsa Recep gene kafayı kazıtmışsın.
3: Ben değil be ablacığım, aynasızlar kestirdi. Biz de cezamızı çektik. Abla, bu akşam bir çaylak getirdim sana. Meşhur zenginlerden birinin oğlu. Direkt istiran var mı?
0: Ölecek hastanın imam ayağına gelirmiş. Getir bakalım.
3: Tamam ablacığım.
0: Hadi hadi çabuk. Hadi kız, hadi çabuk ol. Hadi gel, çekil şuradan, bırak!
4: Tutun beni,
0: bırakın! Bırakın diyorum! Gideceğim buradan, bırakın!
4: Yahu başına devlet dizisi
0: koyduk!
4: Aa, nerede benim de başıma öyle bir devlet dizisi
0: koyduk? Gideceğim buradan, bırakın beni! Gel, bırak, kaçırırım! Gel, bırakın, gitmek istiyorum!
4: Hayır, onu ikna edelim!
1: Ben de sizin merhametli, iyi yürekli biri sanmıştım!
0: Gecenin bu saatinde sokaklarda merhamet satılmaz kızım! Ne satılır, sarı Recep söyle!
3: Muhabbet satılır ablacığım, muhabbet! Malı gördün mü, ilk işiymiş!
5: Hakkın var galiba!
3: Antremizi ver de gidelim! Öteki hesabı da Partal ablayla görürsün!
0: Hadi kızım, hadi bak, bekliyor ki yavrum! Hadi bakayım! Kızımız, Nur Hanım'ız ablasının gülüdür, sakın incitme evladım!

0: oldum efendim. Ben oldum.
1: Ne o Partal? Burayı hayvanat bahçesine çevirmişsin be.
2: Oo, İhsan'ım, koçum, hoş geldin. Bu acemi çaylakla uğraşıyorum.
1: Kalk bakalım çaylak. Partal ablam iyidir. Ama huyuna gidersen. Huyuna gitmezsen keser suyunu.
3: İhsan abi.
1: İhsan abi.
3: Tanımadın mı beni be İhsan abi? Ben Nuran, eski mahalleden.
1: Ulan, vay anasını Nuran! Nuran, hey be! Güvercinim benim be aslanım! Dur be! Ne arıyorsun Partal'ın evinde? Yoksa ben, yoksa!
3: Yok, yok vallahi. Bu gece evden kaçtım. Nah, yangın yerinde bu kadına rastladım. Bu elbiseyi de bana zorla giydirdiler.
2: Serserilerden kurtardık da fena mı ettik? Yetişmeseydim delik deşik olmuştu.
3: Götür beni buradan İhsan abi.
2: Evim de senin, kızlarım da senin İhsan. Bıkınca getir ha.
1: Okutma çarkına Partal, dağıtmayayım burasını.
3: Bir de elbisemi versinler. Bu kıyafetle bir yere gidemem.
1: Getirin be, getirin kızcağızın elbiselerini. Demek amcanın evi burası ha?
3: Ben gitmem buraya.
1: Mecbursun kızım. Bu akşam başına gelenleri düşün. Bir müddet burada kal, sonrasını ben hallederim.
3: Söz mü?
1: Söz. Hadi bakalım gaza.

0: Ne var?
1: Baba!
0: Canı çıksın babanın.
1: Ölürdü vallahi, ölürdü.
0: Bana ne? Çektirler cezasını. Hadi hadi!
2: Ne o kız, ölü toprağını serptiler üstüne. Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
3: Amca, bir dakika beni dinler misiniz? Biliyorsunuz bugün ziyaret günü. Babama gitmek istiyorum, müsaade eder misiniz?

0: Çok hastayım yavrum. Bu haftayı hep revirde geçirdim.
1: Babacığım, istediğin bir ilaç var mı dışarıdan?
0: Sağ ol yavrum. Burada her şeyi veriyorlar.
1: Çıkacaksın bir gün gelip burada. Az kaldı. Bir oda tutarız. Ben

0: Çalışır bakarım sana. Hani öteki mahallede bir İhsan abi vardı ya, onu gördüm, sana selam söyledi.
1: Bahriyelilerin İhsan mı? Ne iyi bir abiydi sana, hep korurdu seni. Benim de selamlarımı söyle ona.
0: Söylerim.
1: Hadi git artık, karanlıklara kalma. Şunu da unutma yavrum. Gün gelecek bir erkeğin kadını olacaksın. Kocan çirkin bile olsa onu yabancı bir erkekle aldatıp hapislere düşmesine sebep olma.
0: Peki babacığım.
2: Gel bakalım.

0: Ne sevindim seni gördüğüme, abilerin kralı!
1: Kardeşlerin kraliçesi!
0: Babanın sana çok selamı var!
1: Selamı var olsun!
0: Ne haber abisi?
1: İyidir, haberler bitti, reklamlar başladı.
0: Beni gezdirsene biraz!
1: Gezdirirdim ama tasman yanında değil.
0: Ama İhsan abi!
1: Bana bak güvercin, o kadar çabuk bozulursan uzun yola gidemeyiz.
2: Maşallah, maşallah! Sıcak sıcak! Ağzınıza layık! Buyurun, buyurun!
1: Hadi bayanlar baylar! Tombul Usta'nın meşhur tükürük köfteleri! Halis eşe getirin!
2: Bey, bey! Söylediğin lafı kulağın işitsin! Köftelerimin haysiyeti var!
1: Asiyetli köfteler, halis şeketinde.
2: Seni huzur seni. Bana bak sen.
1: Hop hop. Bana bak babalık, el şakasından hoşlanmam.
2: Yaptığın şakaysa eşek şakası.
0: Tonton amcacığım, sen kızma, köfteler öyle güzel ki bayıldım doğrusu.
2: Afiyet olsun.
1: Kusura bakma tombul, eşek köftesine eşek şakası.
2: Tutun yakalayın, hakaret etti bana.
1: Hop, kuşa bak kuşa.
0: Nerede?
1: Of, ay Allah! Sen şu uçuşa bak ya!
0: Abi?
1: Kayıyor ya, kayıyor! Bugün yerler ama!

0: bakalım. Şunu da. Bunu da. Ya fazla doğurmaya başladı bunlar be.
1: Tutun yakalayın. Ulan
2: canım. Abi şey yok.
3: Geçen günü benim bavulumu çalan sen değil misin? Yürü karakola. Nereye kaçıyorsun? Dur yakalayın. Yakalayın hırsızı. Benim bavulumu çalan. Yakalayın diyorum. Yakalayın.
4: Nereden? Bir tarafa kaçtılar.
1: Eyvah, sesi geliyorsa kendine geliyor demektir. Yürü.

0: Amma kaçtık be güvercin ha!
1: Ay! Şey, bak ne diyeceğim! Sen o adamın bağını sahiden aşırdın mı?
0: Vallahi bilmem, hatırlayamıyorum. Ama aptal gibi sokağın ortasında bıraktıysa almışımdır.
1: Sen ne iş yaparsın ha? Yani hırsız mısın?
0: Ne münasebet, rica ederim, teessüf ederim. Cepçilik, dızdızcılık, zarfçılık, biraz da gece işçiliği.
1: Yani bir fabrikanın gece vardiyasında mı çalışıyorsun?
0: Yani senin anlayacağın, gece kapısının kilidine iyi dikkat etmeyen evlere şöyle küçük ziyaretler yaparız.
1: Başka bir iş bulamadın mı?
0: Ne yaparsın? Dudağım yarık, ıslık çalamam. Ayağım büyük, çalı sökemem.

0: Çok mu kızdın bana? Sevmiyor musun beni yoksa?
1: Aa, estağfurullah! Hiç sevmez olur mu?

0: bozuldu.
1: Hay Allah, ne yapacağım şimdi? Tamaşın makinesi bozuldu.
0: İki gözünün ışığı sönesi Celalet. Nerede kaldın?
1: Geldim işte.
0: Gelemez olaydın inşallah. Çamaşır makinesi bozuldu. Kırılası ellerini de yıka bakalım bu çamaşırları.
1: Bu kadar çamaşırı ben nasıl yıkarım tek başıma?
0: Herif! Herif şuna bak! Bana nasıl cevap veriyor? Kızım!
1: Annemi ağzınıza almayın lütfen.
0: Allah kahretsin seni! İşlerim senin yüzünden geri kaldı. Ay, ay midem, ay midem, ay herif! Herif ilaçlarım! Ah, ah, ah, ah. Eğer sabaha kadar bu işleri bitirmezsen ben de sana gösteririm!

0: Ne var?
1: Kapalı cezaevinden telefon ettiler. Acele Nuran'ın gelmesini istiyorlar.
0: Nuran 3 gündür hasta yatıyor. Ben öğleden sonra uğrarım.
1: Peki.

0: İhsan. Ne iyi ettin de geldin, beni hiç yalnız bırakmadın.
1: Günlerdir evin önünde dolaşmaktan mart kedilerine döndüm.
0: Çok hastaydım.
1: Ben de günlerdir seni göremediğim için perişan.
0: Bense hep seninle beraberdim İhsan.
1: Senin ateşin başına vurmuş galiba. Durmadan bana İhsan diyorsun.
0: Sen istemedin mi benden böyle söylememi ama? O yemyeşil bahçede.
1: Sen rüya görmüşsün.

0: Bak bunları sana getirdim.
1: Çaldın mı bunları?
0: Yok be güvercin, sahipleri ortada yoktu o kadar. Şimdi ben bir doktor araklayıp geliyorum.
2: Hangi ev?
0: Burası doktor, tırmanacağız.
2: Tırmanacak mıyız?
0: Ha tabii.
2: Ben buraya nasıl tırmanırım?
0: Mecburiyet hiç? Doktor.
2: Bu kadar senlik doktorum, hiç böyle hasta muayenesine gelmedim. Nasıl olur canım, ben düşerim, başım döner, tansiyonum çıkar.
0: Aldırma, boşver, hadi atla, atla!
2: Atlamak
0: atla.
2: Mı?
0: Dur! Helikopter atla
2: bakayım! Kolumu çıkaracaksın,
0: dur! Aldırma, bir tanesi
2: yavaş,
0: fazla zaten!
2: Yavaş, yavaş, yavaş! Ay, ay, Allah'ım dedim, başıma gelen!
0: Leş gibiymiş bana!
2: Geçmiş olsun!
1: Teşekkür ederim.
2: Derhal bu ilaçları yaptırın. Fazla verdin delikanlı.
0: Fazlası pencereden tırmanma ücreti. Hadi davran bakalım doktor.
2: Aman sıkı tut, düşürme beni sakın.
1: Çabuk,
0: bırakma, aşağı
2: yavaş,
0: bırakma.
2: Yavaş, yavaş.
1: Uyuyacaklar.
0: Ey güvercinim, şimdi derhal gidip bir eczane soymalı.
1: Aaa!

0: Affedersiniz bey amca, buralarda bir zarf kaybettim, gördünüz mü acaba?
1: Görmedim, nereden göreceğim?
0: Dur yahu, nedir bu telaşın? Yahu içinde aylığım vardı, çoluk çocuğumun bir aylık nafakası da... Şunu bakayım. Bu ne? Ulan seni yalancı seni, ha? Senin amca da amma merhametliymiş ha!
2: Zarf cebinden çıkınca amma bozuldu değil mi? Sen de onun cüzdanını almakla çok ayıp ettin.
0: Biraz da o çeksin. Akşama evin bir yerine korsun, bulunca sevinir.
2: Hadi hapishaneye geç kalıyoruz, babamı çok özledim. Balon verelim, balon! Balon, balon!
0: Hey küçük!
2: Buyur abi!
0: Ver iki tane! Kaç para hepsi be?
2: 54 lira!
0: Aldım gitti hepsini!

0: Ne var kız, neyin var?
1: Babama şöyle dediğini çok iyi hatırlıyorum. Nur Hanım'a kendi kızım gibi bakacağıma, onu kimselere hırpalatmayacağıma söz veriyorum. Sözünü de ne güzel tuttun!
2: Ne olmuş yani?
1: Şimdiye kadar hep susuyordum. Onun sevgisi, ona kavuşmanın umuduydu bana bu sabrı bağışlayan. Ama şimdi her şey değişti! Allah hepinizi kahretsin! Zavallı babacığıma karşı son vazifemi bile çok gördüm bana!
2: Seni bana vuramazsınız!

0: odana. Kırmayayım ayağını. Kızı.
1: Canım benim derdim başımdan aşmış, siz bahçe sineması diye tutturmuş gidiyorsunuz.
2: Fena mı babacığım, açılırsın, çok güzel bir film oynuyoruz.
1: İstemez.

0: Ne oluyor sevgili aslan? Ben de seni görmek için tırmanmaya çalışıyordum. Ne o? Evden mi kaçıyorsun?
1: Her şeyi çaldım, hiçbir şey bırakmadım onlara, bana yaptıklarına karşılık.
0: Delirdin mi sen? Kızım gel buraya!
2: Dur! Nereye gidiyorsun? Ne var o bavulun içinde? Dur diyorum sana!
0: Delikanlı! Delikanlı! Seninkini polisler yakaladı.
3: Nurhan'ı mı?
0: Korkarım aklını kaçırmış. Elinde koca bir bavul. Amcasının evini soymuş. Çaldım onları. Bana yaptıklarına karşılık diyordu.
3: Nerede şimdi?
0: Karakolda.

0: Yazıklar olsun! Bu yaptıklarınla abimi bir defa daha öldürdün!
1: Bak, büyüt, bu yaşa getir, kendi evini soysun rezil!
2: Kemal Bey'in evini soyarken yakaladık bu adamı!
0: Vay namussuz! Cüzdanımı da bu çaldı! Nerede cüzdanım ha? Nerede cüzdanım? Cüzdanım nerede?
3: Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et! İlk çaldıklarımı kaçırdı! Cüzdanı da aldı elimden! Bir de polise ispiyonlarsın beni ha, yazıklar olsun! Ne yapalım, kader böyleymiş! Kanuna karşı boynumuz kıldan incedir! Benden gizlice aldığın cüzdana, amca bey kavuşunca kim bilir nasıl sevinmiştir!
0: Kız! Sahi cüzdan sende mi?
4: Sen mi çağırdın bunu?
1: Alsın kızını gitsin! Artık bıktım! Bu kız bir gün gelip bizi de dövmeye kalkar!
4: Babası son nefesinde bile yalvardı! Anasına teslim etme dedi!
1: Çok istiyorsan sen de onlarla gidersin!
5: Nurhan, sensin değil mi?
6: Evet!
5: Yavrum, ne kadar gelişmiş, ne kadar güzelleşmişsin!

kılığın kıyafeti. Seni götürmeye geldim. Geleceksin benimle, değil mi? İstersen gel be! Zaten bu evden de kovuldum! Şuna bak! Ağlamakta büsbütün yakışıyor köpeğe! Birkaç yıl sonra bir afeti devran olman işten bile değil! Yengen olacak karı şu çaputları mı verdi sana? Alsın başına çalsın! Hadi, sus ağlama! Bu dünyaya ağlamak için gelmedin! Gidelim de üstüne başına bir şeyler alalım, hadi!

0: Bu senin üstünde kim bilir ne güzel durur. Ama şimdilik almamıza imkan yok.
1: Buyurun efendim, ne emrediyorsunuz?
0: Çocuğa iç çamaşırı ve elbise istiyorum.
1: Aman hanımefendiciğim, neresi çocuk? Şahane bir genç kız, insanın nefesini kesecek kadar güzel.
0: Biliyor musun?
1: Duymaz olur mu hanımefendi? Ah gençlik!
0: Doğru! Büyük adamlardan biri ne demiş? Gençlik çok iyi bir şey ama kıymetini bilmeyenlerin eline veriliyor demiş.
2: Oğlum, küçük hanımefendiyi çamaşır reyonuna götür.
3: Buyurun!
2: Buyurun küçük bayan!
0: İstemiyorum hiçbir şey! Hadi nazlanma git, ne istersen seç! Ben de burada elbisene bakayım!
3: Bu bikini külotlar ideal bir küçük bayan, kaç tane ayırayım?
0: Ne bileyim ben!
3: 2, 4, 6 külot, bir de sütyen bakalım! Evet, bakalım olacak mı ha?
0: Çek elini be aptal suratlı!
3: Ne kadar da beyazsınız, hem de kar gibi! İçi de siyah sütyen koyuyorum, ah ah!
0: Ah ah ya! Seni köfte hor seni! Bunu da öteki hesaba geçiriver! 2-3 güne kadar bir kısmını veririm, ha?
3: Peki, olur!
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar!
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar!
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım!
4: Hiç gerek yok, piril var!
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
8: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi.
9: Ben de hemen yaptım.
8: Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
10: Hoş geldiniz.
8: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
11: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
12: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
8: Ya.
9: İnanamıyorum.
11: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
12: Taneleri çok güzeldi.
8: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
12: Çorba kaldı mı?
8: Yine yaparım.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
7: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
8: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
9: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
10: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
11: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
12: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
1: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
13: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
14: ...27 mekanı bir arada nasıl buluruz?
15: Senaryoyu yazan sensin.
14: Yazan benim ama böyle olmasını isteyen Şeyda.
16: Hadi çocuklar hazırlanın. Geç kalacağız.
17: Tamam anne bir dakika.
16: Film mi çekiyor o?
15: Evet.
14: Bize rehber bulabilir misin? Burayı bilen, bizi gezdirebilecek biri.
15: Tabii abi buluruz. Bir ihtiyacınız var mı diye uğradım. Gördüğünüz gibi.
16: Ne zaman geliyorsun ha?
15: Bilmiyorum. Ve bu size anlatmadı mı durum?
18: Prodüksiyona başlıyoruz. Hemen gelmen gerekiyor. Her şey hazır.
19: Bir sahnenin hazırlanması da bazen bize...

0: Ama iyi resimler yakalardık. Donlar yerinde olurdu.
1: Duvarlara bakıp duruyorsun hep. Benimle iletişim kurman o kadar mı zor?
2: Çok yavaş yürüyorsun, senkron olmuyor. Şeyda Hanım'a göre kendini ayarla.
3: Gece Yolculuğu bugün 18'de TV4'te.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
6: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
7: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
8: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
7: Hiç gerek yok, piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
7: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
9: Tezgahtar aşağı katta seni sıkıştırdı mı kız?
10: Kolay mı? O değil, ordusu gelse hava alır.
9: Amma da sertsin. Ama gün gelir seni yumuşatacak biri çıkar. Hah, laf! Ben senin yaşındayken, ho!
11: Buyurmaz mısınız? Nereye isterseniz götürürüm.
9: Bilmem ki, dedikodu olmaz mı acaba?
10: Şişt, anne, ben bilmem. Adamın suratını görmüyor musun?
9: Hani korkmazdın böylelerinden?
10: Ne diye korkacakmışım? O halde gel de binelim.
11: Nereye kadar uzanacaksınız böyle küçük hanımlar?
9: Bilmem ki.
11: O halde Boğaz'a gidelim. Boğaz havası bu mevsimde malum da çok iyi olur.
9: Fena olmaz, yalnız kızı eve bırakmam lazım.
11: Bir fabrikatör arkadaşım var. Geçerken onu da alırız. Şöyle felekten güzel bir gün çalarız ha, ne dersiniz?
9: Kızın nişanlısı çok belalıdır, sonra başın derde girer. Eğer beni istiyorsan...
11: Peki, peki öyleyse. Ev ne tarafta?
9: Şekerim, 5 dakikaya kadar geliyorum.
11: Fıstık, Valide Hanım'ı atlat da sen gel. İstediğin parayı veririm.
9: Ne? Yürü taş arabası! Ben gül gibi kızımı bir Boğaz gezintisine feda eder miyim be? Hadi bas! Gel bebeğim, evimize girelim. Hadi gel, hadi.

0: Nasıl, beğendin mi evimi? Borcumuz harcımız çok ama böyle gösterişli bir evde yaşamaya mecburuz. Geldiğine memnun değil misin?
1: Fark etmez. Amcamın evinde veya bir hapishanede olsam daha çok memnun olurdum. Şu anda benim için hiçbir şeyin değeri yok.
0: Bana çok mu kızgınsın?
1: O da fark etmez.
0: Fark etmezmiş. Bu küçük odada yatarsın. Ben geceleri çalışırım. Nerede çalıştığımı sormuyorsun.
1: Bana ne?
0: Zannettiğin kadar kötü bir yer değil. Bir barda konsomatrisim. Yani müşterilerle içki içerim.

0: Nerede benim piliçlerim bakayım anam, nerede?
1: Fırında yavrum, fırında piliçler.
0: Yavrum, bu barın en güzel kadını sensin anam. Ama kusura bakma Leyla'cığım, bu akşam sana ihanet edeceğim. Hop, hadi gidelim aç yuvamıza. Gözlerden uzak, kimse bizi görmesin anam, yürü.
2: İyi misin Cevdet Kaptan, nasıl geçti sefer?
3: Fırtına vardı, Bataçık'a geldik.
0: Cevdet Efendi, Cevdet Efendi! Benim gemi yola çıktı, sen hala limandasın be!
3: Yanaşacak bir iskele bulamadık.
4: Bir emriniz var mı?
3: Heh, istemez. Ooo, saraya yeni bir sultan gelmiş. Merhaba, ben Cevdet.
5: Benimki de Melek.
3: Ben... uzaklara sefer yapan bir gemide... dördüncü kaptanım. Ne içersiniz? Ey garson! Getir.
6: Gemi yükünü aldı gene. Bermutat Leyla sinek avlıyor.
1: Şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver. Çok borçlandım.
3: Hadi Şerefe.
0: Vay namussuz Cevdet! Nereden buldun lan o fıstığı?
4: Beyim, ha? Rica ederim, kendini
0: çekin çekelim. Lan, para veriyoruz. Düdüğe bak be! Gel güzelim, gel yavrum, iki satır dans edelim seninle.
3: Ne istiyorsun kızdan be? Ne güzel laflıyorduk şurada.
0: Az laf, çok iş. Anacığım, hayatım benim. Gel
3: senden
0: yavrum.
3: De rahat yok yahu. Hangi kıza el atsak...
7: Nereye gidiyorsun?
8: Mahkemeye.
7: Ne mahkemesine?
8: İhsan ağabeyin mahkemesine.
7: Hani şu amcanın evini soyanın mı? Hı. Dur kız, ben de geliyorum. Bayılırım mahkeme dinlemeye. Ha, sen de üzerindeki şu kokmuş elbiseyi çıkar da dün aldığımızı giy.
9: Sanık İhsan Sağlamer, olay gecesi şikayetçi Kemal Orcan'ın evini soyarken polisler tarafından suçüstü yakalanmıştır. Sanığın açık ikrarı neticesi, yukarıda belirtilen müsbet suçları işlediği subuta erdiğinden, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 492. maddesi uyarınca, 2 sene hapis cezası ile tecziyesine. Ayrıca, bu yakalanışına kadar sabıkasız olarak bilinen İhsan Sağlamer'in, şikayetler ve ihbarlar değerlendirilerek, 5 ayrı hırsızlık olayının da faili bulunduğu, görgü tanıkları, ve parmak izlerinin tespiti sonucu anlaşılmıştır. Böylece 6 suçu işlediği sabit olduğundan... aynı madde gereğince ayrı ayrı 6 suçtan cezalandırılmasına... 12 sene ağır hapis cezası ile tecziyesine... temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

0: Bırakmamalıydın bunu, bırakmamalıydın beni!
1: Ne oluyorsun be güvercin? Yakışır mı sana bunlar?
0: Ama kanatları kırık güvercin!
1: Tam tersi! Daha kuvvetlisin! Artık sana kimse bir kötülük yapamaz!
0: Benim için kendini niçin mahvettin? Niçin?
1: Kes be! Kimse kimse için kendini mahvetmez bu rezil dünyada!
2: Hadi Nurhan, gidelim! Bırak şu hırsız herifi!
1: Kim bu kadın?
2: Annesiyim ben onun!
1: Vay anam vay! İşte şimdi yedik kazığı güvercinim! Hakim 12 sene 3 ay dediği zaman kılım bile kıpırdamamıştı! Ama şimdi kolumu kessen kanım akmaz! Bana bak oğlan karı! Bu kıza gözün gibi bak! Bir yerine bir şey olursa, 20 tırnağım yakanladır! Namusuna bir çamur sıçrarsa, bataklık olur seni boğarım! Vay anam vay, biz aslandan korkarken yılan çıktı karşımıza be!
0: Korkma insan, üzülme sen! Bana hiçbir şey yapamayacaklar!
2: Hadi kız gidelim! Kafi derecede rezil olduk etrafa!
0: Hayır, hayır! Yürü diyorum! Gitmek istemiyorum, bırak!
2: Yürü!
0: Beni, bırak, ne olursun!
2: Yürü diyorum sana!
0: Bırak!
2: Yürü!
0: Onunla ben de hapse girmek istiyorum!
2: Yürü kızım,
0: ne olur
2: yürü!
0: Bırak!
3: Hayrola Leyla Hanım, ne oldu?
2: Bir şey yok! Nurhan, sus, ağlama, yeter artık! Bizim deli kızım bugün gene babaları tutmuş!
3: Kızınız mı? Kızınız mı bu küçük hanım?
2: Olmaz olsun! Hadi, bırak ağlamayı da şu dolmuş durağına girelim! Yürü!
0: Ben de hapse gideceğim onunla!
2: Yürü diyorum!
3: Buyurun sizi taksiyle götüreyim.
2: Teşekkür ederiz delikanlı!
3: Buyurun Nurhan Hanım!
2: Hadi kızım!
3: Beni dinlediğiniz için size teşekkür ederim Nurhan Hanım! Şimdi ağlamayı bırakın da size nasıl yardım edebilirim onu söyleyeyim!
0: Biraz evvel mahkemede çok sevdiğim bir insanı 12 yıl hapse mahkum ettiler! Hangi hapishaneye götüreceklerini öğrenebilir misiniz?
3: Elbette öğrenirim! İsmi neydi?
0: İhsan Sağlaner, şey... Bir de nasıl ziyaret edebilirim onu?
3: Onu da hallederiz, hiç merak etmeyin! Sizi bıraktıktan sonra ben hemen mahkemeye dönerim!
0: Çok teşekkür ederim!

0: bana yeter. Allah'ım bu dert ne zaman biter? Taş olsa
1: garson
0: bile gelirdi.
1: Leyla Hanım'a bir bol, bana da bir konyak.
2: Hayrola, geçen günkünün yanına gitmiyor musun?
1: Boş ver, sana bir haberim var. Bir arkadaşın babası infaz savcısı. Senin kızın ziyareti için izin alacak.
2: Bana ne?
0: Bırakma beler, çiğnemek isterim sevgimi.
1: Hayrola, bu akşam gemici yalnız geldi.
2: Senin Leyla'nın nefis bir kızı var.
1: Deme ya.
2: Ev sahibine de 3 aylık borcu varmış.
1: Bana ne?
2: Evindeki bir şişeleri çay suyu doluymuş. Yani bir şişe al da bu gece ona gidelim.
1: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Sizi rahatsız ediyorum. İhsan Toptaş'ı cezaevindeymiş. Bugün isterseniz onu ziyaret edebilirsiniz.
3: Ay, ne kadar iyisiniz. Hemen geliyorum.
1: Bu savcılığın verdiği müsaade. Ben sizi burada bekliyorum.
3: Beni gördüğüne sevinmedin mi İhsan abi?
4: Başka işin yok muydu?
3: Seni düşünmekten, seni görmek istemekten başka ne işim olabilir ki?
4: Kafana yakalanmış, ıslak, pis bir fareyi seyretmek keyif verir kedilere.

0: Hiçbir şey anlamıyorum.
1: Anlaşılmışını kapalı çarşıda satıyorlar. Götür beni be gardiyan efendi! Elin maskaralık mı ettiriyorsun?
0: Benim işim senden de kötü. Dışarısı felaket. Bir sürü kötü insan. Çember daraldıkça daralıyor.
1: Sen de çemberin dışına çık. Kötülere karşı daha kötü ol.
0: Yapamıyorum. Bana güvercinim dediğin günden de zayıfım. Tükeniyorum, bitiyorum. Ama şuna inan, mağlubiyetim teslimim değil, ölümüm olacak.
1: Aptal, aptal evlen! Başından bir nikah geçsin. İster hamal olsun, ister çöpçü, ama namuslu olsun. Evini bil, kocanın köpeği ol. Irzını, namusunu her şeyin üstünde tut. Hemen evlen! Evlen!
0: Ama ben seni seviyorum. Senden gayrısına nasıl varabilirim?
1: Sevginin de içine. Git başının çaresine bak. Hani başefendi, ziyaret günü insanın yalnız karısına çocuğuna müsaade ederlerdi.
2: Öyledir ama savcıdan özel izin alındı.
1: Birazdan karım çocuğum gelecek. Böyle zibidilerle uğraşacak vaktim yok.
3: Ne oldu, niçin bana anlatmıyorsunuz? Birazdan gemi hareket ediyor. Yılbaşında ancak İstanbul'a döneceğiz. İster misiniz size uğradığım limanlardan kart atayım? Kızmazsınız bana değil
4: mi? yani bravo sana Leyla! Ne güzel süslemişsin evi!
5: Vallahi epey masraf etmişsin kardeş bu zamanda!
4: sanki cebinden çıkıyor da Vedat Bey sağ olsun! Ne yapıyor seninki?
5: İçeride! Kukumav gibi düşünüyor. Ama Vedat Bey'in aldığı elbiseyi de giydi.
4: Ver bakalım bir oğlan da bize.
5: Hamburg'dan sevgilerle. Cevdet. Nurhan! Vedat Bey geldi.
4: hoş geldin!
5: Hadi bakalım, hoş geldin Nurhan'cığım!
1: Durun, durun çocuklar, ya. Daha 12'ye çok var!
5: 12'den önce
1: ver! Ne haber?
5: İçki bile içmiyor, çıldırmak işten değil!
1: Bu akşam ona özel bir vereceğim! 5-6 saat çılgın gibi eğlenecek! Sonra da deliksiz bir uyku! Oo, bu ne güzellik bülbülüm! Bu gecenin şerefine bir yudum alırsın.
5: Teşekkür ederim. İstemem.
1: O halde bir sigara.

0: Oyna bakalım biraz. Aferin, aferin. Hadi bakalım çocuklar, barın açılış saati geldi. Çocuklar, bu akşam Nuran da geliyor bizimle.
1: Sen gelmiyor musun Çetin?
2: Bu akşam beni mazur görün.

0: Çok güzelsiniz. Maestro, al şu 100 kağıdı, içimden geldi.
1: Kızımı çok mu beğendin?
0: Vay anasına, demek kızın ha! Hey! Garson! Leyla Sultan'a bir...
1: Avucunu yala! Senin gibi pis zamparaya yedirmezler onu!

0: Ulan sen ne arıyorsun burada?
1: O da burada çalışıyor artık.
0: Olmaz böyle şey. Dur, nereye gidiyorsun? Bu kızı burada çalıştıramazsın.
2: Sana ne? Annesi bilir.
3: Bırak kızı be!
0: Bu kızda bir acayiplik var.
3: Hiçbir şey yok.
0: Ben bu işten iyi anlarım. Bu kıza bir şey verilmiş.
3: Bir şey verilmedi.
4: Ay senin gibi anneye. Ben bu kızı doktora götüreceğim. İstersen sen de gel. Fikret, işte deli gibi sevdiğim kız bu.
0: Yeeey! Bırak da götürsün! Yoksa ır çıkarırız! İzinsiz kız çalıştırıyorsunuz diye barı kapattırırız ha!

0: Şimdi nasılsın?
1: İyiyim.
0: Hapishaneye gittin mi bir daha?
1: Anadolu'da uzak bir şehrin cezaevine yollamışlar.
0: Yeni bir yıl, yeni bir gün başlıyor. Benimle evlenir misin Nura?
2: Aptal, aptal evlen. Başından bir nikah geçsin. İster hamal olsun, ister çöpçü. Yeter ki namuslu olsun.
3: Telaş etmekte haksızsın Leyla. Bırak kızın başından bir nikah geçsin. Cevdet'i Bubar'dan tanırım. Pısırık herifin biridir. Kızın gözü açılınca ona öyle bir tekme vurur ki sen bile şaşarsın. Bu kadar senelik barcıyım. Kadınları iyi tanırım evvelallah.
4: Hey Cevdet, ne kızdı o be? Bu koca İstanbul'da bir tane daha onun gibi olacağını sanmıyorum.
0: Benim gibi düşündüğüne memnun oldum. Bu kadar senelik gemi arkadaşıyız. Elbette zevklerimiz aynı olacaktı. Gerçek aşkın ne olduğunu şimdi anladım. Müsaadenle ben nikah muameleleri için gidiyorum.
4: Ah be ah! Nasıl kaçırdık o kızı be!

0: kızdan ne haber?
1: İyi yolculuklar Cevdet Efendi! Hayrola, sen gelmiyor musun? Rapor aldım! Esaslı da bir torpil patlatıyorum! Acente'de çalışacağım artık! Ne o? Yenge seni uğurlamaya gelmeyecek mi? Ben istemedim! Amma da merhametsizmişsin be! O kadar çabuk

0: Mı bıktın oğlum?
1: Vay şeker kızım, yatmamış daha.
0: İyi geceler. Bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama anneniz davet etti.
2: Anne, bu ev artık biraz da bizim evimiz. Bu saatte misafir getirmen doğru mu?
0: Vay vay vay vay. Kızdırdık mı yoksa? Ha? Nasıl gidiyor evlilik? Hala Cevdet'i seviyor musun?
2: Sarhoş herif, sorduğun sualden sen utan.
0: Ne şanslı herif şu Cevdet. Senin kadar güzel bir kadın tarafından hala seviliyor. Ben ki müzmin bekarım. Fakat senin gibi cici bir kadınım olacağını bilsem... ...gözümü kırpmadan evlenirim ha.
2: Allah'ım sen sabır ver.
3: Vay küçük gelin, mini mini gelin, tini mini gelin.
1: Tini mini hanım, tini mini.
2: Anne kendine gel.
1: Tini mini hanım neler istiyor canım, seni istiyor canım. Hadi.

0: Vay namussuzlar! Gördün mü bak, sızmışlar be! Yavrum benim, seni ilk gördüğüm andan beri deliler gibi seviyorum!
1: Ahlaksız herif, ben senin arkadaşının karısıyım! Bırak, bırak beni! Gel!
2: Fazla gürültü etme! Komşuları duyacaklar!
0: Vay namussuz vay! Eşek gibi seviyor Cevdet'i!
2: Bu akşamlık bu kadar yeter! Şimdi iş Cevdet'in koymaya kaldı!
0: Doğru be! Bana öyle inanır ki... karın boynuzlatıyor dedim mi?
3: Cevdet çabuk gel, sana mühim bir arkadaşa bırakayım, ben sana uğrarım sonra!
4: Sevmiyorum efendim, sevmiyorum! Bana o sünepe babanı hatırlatıyor! Eğer dediklerimi yapmazsan, al o pısırık kocanı, çıkın gidin buradan!
1: Cevdet!
3: Ağlama karıcığım! Üzülecek bir şey yok ki! Ben seni annenden ayırmamak için bu evde oturmak zorunda kalmıştım! Ama madem ki istemiyor, bir ev bulup hemen çıkarız!
5: Niye kaçtın? Sana çok mühim bir haberim vardı!
3: Bir saat vaktin var mı?
5: Hayrola?
3: Ev arayacağız, hemen taşınmam lazım!
5: Yahu, kardeşim sen deli misin? Genç güzel karın var, sen seferdeyken yalnız kalacak, doğru mu bu?
3: Doğru iğri, kaynanan böyle istiyor! Ona müdana edecek değiliz ya!
5: Gel öyleyse, tanıdığım bir komisyoncu var, ona gidelim!
6: Şansınız varmış, ev sahibi Almanya'da, anahtarı da bana bıraktı! Mutfağı gördünüz! Burası da yatak odası, arkada da bir küçük oda var!
3: Eşyalı olmasına sevindim! Öyle ya, bu kadar kısa bir zamanda nasıl eşya alırdık?

Karınız sizi aldatıyor Cevdet Bey. Siz sefere çıkar çıkmaz kırmadığı ceviz kalmıyor falan filan. İşte böyle. Benim bildiğim Cevdet bu mektubu okuyacak da fitili almayacak. Acentenin adresini zarfın üzerine yaz, postaya ver. Bu akşam için bana iyi şanslar dilemiyor musun?

0: duruyorsun burada?
1: Patırdı etme!
0: Çık buradan! Çık dışarı diyorum!
1: Patırdı edersen aklında hayırlı olmaz senin!
0: Nasıl? Nasıl girdin buraya?
1: Beni içeri sen almadın mı? İnkar mı ediyorsun?
0: Git, yalvarırım git buradan ne olur!
1: Bir şartla!
0: Ne şartı?
1: Anlarsın!
0: Anlamıyorum, söyle ne şartı?
1: Aramızda kalacak, hemen çıkıp gideceğim! Bir daha da...
0: Şimdi kıyametleri koparır, parçalatırım seni komşulara!
1: Komşular da, kocan da inanmaz buna! Hadi, sessiz sedasız yat şu yatağa!
0: Yok, hayır!
1: Benim olmazsan öldürürüm seni! Öldürürüm seni!
0: Öldür! Ne duruyorsun? Hadi! Çek tetiği de bitsin bu iş!
1: Hadi! Soyun kusu kusu da gir yatağa! Bir müddet böyle idare ederiz! Sonra başka erkeklerden de zevk almaya başladın mı... ...bana da kocana da bir tekme vurursun!
0: Öldürsene beni! Suçsuz herif! Öldür!
1: Yaklaşma, sererim leşini!
0: Öldür beni! Namussuz herif! Öldür diyorum!

0: Onu ben vurdum! Ben vurdum bu ırz düşmanını, ben! 5 kurşun yetmedi bu kini söndürmeye! Yetmedi, hayır! Yetmedi!
1: Celseyi açıyorum! Sanık Nuran Orcan!
0: Öldürmesine bile razıydım! Ama yapmadı! Mahvetti! Hayatım boyunca silip atamayacağım bir leke bıraktı bende! Bittim! Mahvoldum artık! Ben yaşayamam hakim bey! Beni idama mahkum edin!
1: Evvela Allah'a Rabb'i kalbet, sonra kanunlara güven! Mahkeme adildir! Kime ne ceza verileceğini ancak o tayin eder!
2: Fikret'i avucumun içi gibi tanırım. Yakışıklı, uçarı zamparadır ama en yakın arkadaşının karısına kötü gözle bakacak kadar alçak değildir.
1: Yani karınızın Fikret'le bir ilişkisi olduğunu mu ileri sürmek istiyorsunuz?
2: Bilmiyorum. Fakat bana gelen ihbar mektupları karımın başkalarıyla ilişkisi olduğunu bildiriyor. Buyurun.

0: Kovuyorum seni! Git başının çaresine bak!
1: Fikret'i Nurhan'a ikimiz yolladık, sonunun böyle olacağını ne bilelim?
0: Bir de cinayete ortak mı edeceksin beni?
1: Aptallık etme! Bütün mahalleli Fikret'in eve zorla girdiğine şehadet edecek. Avukat ne dedi? Meşru müdafaa olduğunu ispat edersek çok az yer dedi. Sonra kalanı da af kanununa girermiş. Bir de kızı boşadı mı, ondan sonra avcunda bil Nurhan'ı. Ama gene sen bilirsin.
0: Evlendikleri günden beri kocası devamlı uzun seyahatlere çıkardı. Biz de gece bar kapandıktan sonra Leyla Hanım'la beraber evlerine gider, yemek yer, içki filan içerdik. Her seferinde de başka başka erkekler bulurduk evde.
2: Peki bu arada Nurhan'la Fikret arasında bir ilişki bulunduğunu sezdiniz mi?
0: Vallahi o hususta pek kesin konuşamayacağım. Ama Nurhan, o değişik erkeklerle odasına kapanır, saatlerce dışarı çıkmazdı. İçeriden kahkaha sesleri gelirdi.
3: Yalan söylüyor bu adam!
2: Siz oturun kızım! Sorduğum zaman cevap verirsiniz. Evet, devam edin!
0: Hatta annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
2: Peki, mani olabildi mi?
0: Maalesef olamadı efendim. Acayip bir hal vardı Nurhan'da. Bütün erkeklere yüz veriyor, fakat Fikret'ten devamlı kaçıyordu.
4: Şahit Leyla!
5: Cevdet senden boşanmak için dava açıyor. Kurtuluyorsun o pis heriften. Zengin olacaksın aptal.
2: Hanım siz yerinize geçin. Sanıkla konuşmak yasaktır.
3: Aa, hakim beyciğim! O benim kızım! Ciğerim yanıyor vallahi.
2: Doğruyu söyleyeceğinize namusunuz üzerine yemin eder misiniz?
3: Ederim hakim bey.
2: Anlatın bakalım ne biliyorsunuz bu işler?
3: O Fikret namussuzu nedense kızıma abayı yakmış. Kör olası! Başka kız mı yoktu dünyada? Bizimki beğenmedi herifi. Ah ah! Beni dinleseydi bunların hiçbiri olmaz.

0: olmazdı.
1: Kızınızın başka erkeklerle görüştüğü, fakat Fikret'e yüz vermediği doğru mu?
0: Evet. Maalesef doğru Hakim Bey.
2: Anne! Anne, kulaklarıma inanamıyorum. Sen! Beni aylarca karnında taşıyan sen! Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
0: Ne yapayım kızım, her şeyi doğru, dosdoğru söyleyeceğime yemin etmiştim. Kızım Nuran, benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim. Çünkü bu hayattan çok çektim Hakim Bey. İstedim ki hiç olmazsa o namuslu olsun.
2: Anne!
1: Oturun kızım, oturun! Ben sorduğum zaman cevap verirsiniz. Fikret'le olan durumlarından bahsedin. Fikret'i niçin vurmuş olabilir kızınız?
0: Herhalde Fikret olacak o namussuz, kötü muamele etti. Onu bu yüzden vurdu. Hayırlısıyla bir beraat etsin. Barda bile çalışmasına razıyım. Hiç olmazsa benim elimin altında olur. Gözüm arkada kalmaz.
2: Seni Tanrı bile affetmez anne.
0: Ben onun annesiyim. Elbette iyiliğini isterim.
3: Biz ne çileler çekeriz Hakim Beyciğim bir bilseniz.
2: Allah'ım! Bu kızımı ne zorlukla... Bütün anneleri koruyan büyük Allah'ım! Beni affet!
3: Vallahi billahi şuradan şuraya...
2: Bu kadın benim annem değildir. Nelere... Allah'ım!
4: Her şey 27 mekanı bir arada nasıl buluruz?
5: Senaryoyu yazan sensin.
4: Yazan benim ama böyle olmasını isteyen Şeyda.
6: Hadi çocuklar hazırlanın. Geç kalacağız.
7: Tamam anne, bir dakika.
6: Film mi çekiyor o?
5: Evet.
4: Bize rehber bulabilir misin? Burayı bilen, bizi gezdirebilecek biri.
8: Tabii abi, buluruz.
9: Bir ihtiyacınız var mı diye uğradım.
5: Gördüğünüz gibi.
6: Ne zaman geliyorsun ha?
5: Bilmiyorum. Ya bu size anlatmadı mı durum?
10: Prodüksiyona başlıyoruz. Hemen gelmen gerekiyor. Her şey hazır.
11: Bir sahnenin hazırlanması da bazen bizi çok zorlar. Ama iyi resimler yakalardık. Tonlar yerinde olurdu.
12: Duvarlara bakıp duruyorsun hep. Benimle iletişim kurman o kadar mı zor?
8: Çok yavaş yürüyorsun, senkron olmuyor. Şeyda Hanım'a göre kendini ayarla.
13: Gece yolculuğu birazdan TV4'te.
14: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi.
17: Ben de hemen yaptım. Allah, şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
18: Hoş geldiniz.
17: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
19: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
7: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
17: Ya.
4: İnanamıyorum.
8: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
19: Lezzeti, o kıvamı.
8: Taneleri çok güzeldi.
16: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
7: Çorba kaldı mı?
17: Yine yaparım.
10: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
12: Her şey burada, toprakta başlıyor. Küçücük bir tohum suyla, güneşle, emekle büyüyor.
5: Hikmet Yalçınkaya, meyve ve sebzelerin tarladan toplanıp pazar tezgahlarındaki satış süreçlerini...
12: Buyur abla.
5: Satılmayan ve insan tüketimine uygunluğunu yitiren ürünlerin komposta dönüşüm yolculuklarını...
12: Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'ın yanındayız. Burada ne yapıyorsunuz öncelikle?

0: ilgili hedefiniz ne? Onu sizden bir dinleyelim.
1: Kompost üretiyoruz. Gübre üretiyoruz.
0: Gübre üretiyoruz.
1: Yani biz sıfır atığın dönüşümünü işte bu komposta da, bu da bir sıfır atık sayılır.
2: Evlerin mutfaklarında tüketim zamanı yaklaşmış yiyeceklerin değerlendirilmesini.
0: Günün sonunda bunların atılma ihtimali de vardı. Ama biz ne yaptık?
3: Çok biraz güzeldi. Vakit ayırdık.
2: Ve akıllı tartı sisteminin kullanımını ekrana taşıyor.
3: Akıllı tartı sistemiyle büfeden dönen ve tabaktan dönen atıkları günlük olarak tartıyoruz. Ve bunlara istinaden bir gün sonraki operasyonumuzu ve üretimimizi planlıyoruz esasında.
2: Atığın peşinde, cumartesi 13'te, TV4'te.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa
8: hesap.
7: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
9: Bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
10: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
9: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur.
11: Çok iyi bir çocuk. Hatta hep zoru başaran bir çocuk.
2: Elif, alkol ve maddeyle olan sınavında da asla pes etmedi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de desteğiyle zoru başardı.
9: Geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
2: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün, Perşembe 23.45'te TV4'te.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
12: Sadece durulan.
13: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
15: Bravo vallahi.
16: Sen de sadece Duru'la.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Şimdiye kadar beni hiç dinlemedi. O yüzden kötü oldu. O yüzden sokaklara düştü. Maalesef oldu. Bir sokak.
18: Kaçtım. Senin katil olduğunu duyunca dayanamadım, kaçtım. Unutma güvercinim, benim senden başka kimsem olmadı.
19: Gelse katil edilmiştir. Türk Ceza Kanunu'nun 59. maddesi uyarınca sanığa verilen cezanın 1/6 indirilerek

0: Neticeten sanık Nuran Orcan'ın 6 sene 4 ay müddetle ağır hapis cezası ile tecziyesine 18.5.1974 tarih 1803 sayılı af kanunu kapsamına sanığa ait cezanın müddeti girdiğinden adı geçen af kanunu nedeniyle cezasının kaldırılmasına ve serbest bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.
1: Peki ama ben şimdi ne yaparım? Nereye gidebilirim?

0: Kaç kilometre Ayvalık?
1: Ayvalık?
0: Ayvalık. Oraya gitmiyor muyuz? Ben bir şey daha içeceğim.

0: Bize 27 mekan gerekiyor. En önemlisi kadının evi ve çocuğun kalacağı pansiyon. Gizlice buluştukları yer nasıl olmalı sence?
1: Kahve var mı?

0: misiniz siz mi?
1: Sevil niye gelmedi bizle?
0: Biz bize daha rahat ederiz diye düşündüm. Hem yeni evin dertleri de sürüyor. Yol müziğimiz. Nasıl kahve?
1: İyi.

0: yine kaçtı.
1: Ne?
0: İşim. Dikkat kaçtı.
1: Çürük mü?
0: Uyuk. Kaç zamandır yaptıracağım. Dolgu düştü. Soğuk bir şey içtim ve ağrısı bıçak gibi saplanıyor beynime. Kürdan yok değil mi?
2: Sayın, neden uzaklara gitti? Çok uzaklara gitti. Ben oralara gelemem ki.
3: Karanlık şehir! Sayın bir geliver! Beton şehir! Sayın bir geliver!
0: Pek aradığımızı bulamadık. Ne yapalım?
1: Yola devam.
0: Hemen mi? Gece rahat kullanabilir misin?

0: Niye hatırladım biliyor musun?
1: Niye?
0: Böyle bir geceydi. Yol yapıyorduk gene. Filmimizin gösterimi vardı. Bir sendika gecesinde. 78 mi, 79 mu?
1: Ahmet de vardı.
0: Biliyorum. Soğuk, karlı bir geceydi. Gösterimi kardeşin ayarlamıştı zaten.
1: İkinci yılıydı öğretmen atananı.

0: Yerde bir otel olacak. Tavla oynar mısın?
1: Olur.
0: Tavla var mı? Tavla!
1: Yok abi. Dur ha.

0: Daha göreceğimiz yerler var, sen dalga geçiyorsun. Bu gidişle hiçbir şey bulamayacağız. O kadar söyledim şunu, İstanbul hikayesi yapalım diye. 27 mekanı bir arada nasıl buluruz?
1: Senaryoyu yazan sensin.
0: Yazan benim ama böyle olmasını isteyen şey de... yok taşra öyküsü olsunmuş, yok kadın ezilmiş olsunmuş. Bu starlara da akıl sürermez ki.

0: Boş ver. Her yer birbirinin aynı. Daha ne kadar var?
1: 2 saat.
0: İyi. Hava kararmadan bir şeyler görebileceğiz. İnsanlar gidecekleri yere ışınlansalar ne iyi olurdu? Düğmeye bas, Paris. Bas, Rio. Olmadı, Japonya.
1: Bu konuda senaryo yaz.

0: Mart ayı burası tenhadır. Turistler Nisan'dan itibaren gelmeye başlar. Niye sordunuz abi?
1: Film çekimi için geleceğiz belki.
0: Film mi? Burada mı?
1: İstediğimiz gibi yerler bulursak.
0: Nasıl bir yer arıyorsunuz abi?
1: Bize rehber bulabilir misin? Burayı bilen, bizi gezdirebilecek biri.
0: Tabii abi, buluruz.
1: Yarın sabah 8'de burada olabilirse.
0: Olur abi. TRT'den misiniz?
1: Yok, hayır. Yemek nerede yeriz? İyi bir yemek.
2: Bu yolculukların keyfi burada.
3: Yediğin ne?
2: Acılı. Ama çok güzel.
3: Yemesem daha iyi.
2: Ülserin geçmedi mi?
3: Belli olmuyor.
2: Kadınla doktorun arasındaki ilişki fazla mı rahat gelişiyor sence?
3: Nasıl rahat?
2: Yani ilişkileri çok mu kolay oluyor? Ne bileyim, çevre baskısını arttırmak gerekmiyor mu?
3: Kadına karşı mı?
2: Kadına, doktora.
3: Çatışma güçlendirilebilir.
2: Yazılmış şekliyle zayıf mı geliyor?
3: Emin değilim.
2: Ya, filmi başkası çekecekmiş gibi davranıyorsun. Hikayeyi sevmiyor musun?

hikayeye karşı değil. İyi bir şeyler çıkabilir. Önemli değil.

0: Tansiyon. İyi akşamlar beyler.
1: İyi akşamlar.
0: Neredensiniz beyler?
1: İstanbul.
0: Ha, her derdin temelinde tansiyon vardır. Demek İstanbul'dansınız. Cennet İstanbul'dansınız. Yeni cami çarşısına bakıp geçtim karşısına. Ne hikmettir, bayılırım. Ben patlıcan turşusuna. Yeni cami direk ister. Söylemeye yürek ister. Benim gözüm toktur ama arkadaşım börek ister. Her şey normal.
1: Geceleri uyku tutmuyorum.
0: O zaman devam.
2: Sana hap vereyim mi?
1: Ne hapı?
2: Uyku hapı. Ben alırım yolculuklarda. Evimin dışında hep yadırgarım kaldığım yerleri. İyi gelir. Yatmadan al.

0: This is very beautiful here.
1: Oh, yes, very good.
0: This is a very beautiful city.
1: Swimming is good.
0: It is hot, you will swim.
2: Yeğenlerim Tuncan ve Ercan. Size rehberlik yapacaklar.
3: Kadın bu evlerden birinde oturabilir. Bunları alıyorsun değil mi? Doktorun gece gizlice gelişi bu mekanda çok etkileyici olur değil mi?
0: Aşk filmi olacak.
3: Evet, evet.
1: İleride bir sokak daha var.
4: Ne tür film seviyorsunuz?
0: Biz mi? Rambo, Jack Norris.
1: Süpermen, televizyonda da gördük.
0: Rocky, Commando, videosu da var.
3: Burası çok iyi. Buradan bir geçişlerini görebiliriz.
5: Kasabanın kıyı şeridi. Eski mahalle. Kadının evi. Kasaba meydanı. Doktor pansiyonu. Mekanların hemen hemen hepsini bulduk. Bütün filmi burada çıkarırız. Metruk bir mekan gerekiyor buluşmaları için. Issız bir yer biliyor musunuz?
0: Nasıl bir yer abi?
5: Boş bir ev. Bırakılmış bir yer. Ama etrafta kimse oturmuyor olacak.
0: Abi. Kasaba var öyle.
5: Kasaba mı?
0: Hemen yakın. 5-6 kilometre ileride. Kasaba bomboş. Hiç kimse oturmuyor.
5: Nasıl bomboş?
0: Bayağı boş. Sadece evler var.
1: Aşağısında da köy vardır. Babamız da orada okul müdürü.
3: Babanız orada mıdır şimdi?
1: Oradadır.
3: Köyde mi oturuyorsunuz?
0: Yok, Fethiye'de. Babam gider gelir.
1: Biz de öyle. Gidip geliriz.

0: Gel bak, burası ideal. Buluşma yerleri burası olur. Sahnesini de burada yaparız. Ha? Ne dersin?
1: Beğendiniz mi abi?
0: Çok, hem de çok. Hadi gidelim artık.
2: Ben biraz kalacağım.
0: Göreceğimizi gördük, tamamdır.
2: Sen çocuklarla in. Ben bulurum sizi.
0: İyi. Köyde içecek bir şey buluruz, değil mi?
1: Kahvesi var.

0: Merhaba. Orası ne?
1: Gözetleme kulesi.

0: Hoş geldiniz. Ben
1: Hoş
0: Aziz.
1: bulduk.
0: Ne içersiniz?
1: Çay varsa içerim.
0: Çayları tazele.
2: Aziz Bey, bizim rehberlerin babası.
1: Anlamıştım.
0: Nasıl? Beğendiniz mi kasabamızı?
1: Çok.
2: 20.000 kişi yaşarmış. Düşünebiliyor musun?
0: Rum kasabasıydı. 23 mübadelesinde göç etmek zorunda kalmışlar. Bir gün mutlaka döneriz inancıyla. Evlerini olduğu gibi bırakmışlar. Eşyalarıyla.
1: Hiçbiri dönemedi mi?
0: Hayır. Onların yerine Selanik'ten mübadele edilen soydaşlarımız gelmiş kasabaya. Sonra onlar da daha elverişli yerleşim merkezlerine taşınmış.
2: Düşünsene, bir hayalet kasabası gibi.
0: Turizm Bakanlığı burayı turistik sit ilan etti. Evler restore olacak, tepeye kadar teleferik kurulacak.
2: Biz filmi çekelim, sonra ne yaparlarsa yapsınlar.
3: Hayır, mekanların hepsi tamam. Hiçbir pürüz yok. Dediğim gibi senaryoda değişiklik yapmayacağız. Burada her şey düşündüğümüz gibi. Yarın sabah dönüyoruz. Evet, burada. İçine sindi mi diye soruyor İrfan Bey. Çok memnun o da. Selamları var. Şeyda nasıl? Orada mı? Zamanında başlarız değil mi? Gazinosu falan yok yani. Ayarlandı her şey. Çok iyi. Hadi hoşça kalın. Tamam, dönünce görüşürüz. Bu iş de halloldu. Bir de Sevil'i arayayım.

0: Sevil. Ne haber? Ha? Etsene bir telefon, bir an önce getirsinler. Üstüne düşmezsen hayatında göremezsin sen mobilya takımı falan. Tamam, sen bir telefon et önce. Ben dönüşümde hallederim, meraklanma. Tamam, ver. Ver bir konuşalım. Hı.
1: Canım. Nasılsın?
0: He.
2: Dün gece yine aynı saatte gelmişti.
0: He. Sen babayı özledin mi bakalım? Hı? Şu işler bitsin, hemen geliyorum ben. Hiç yalan söyledim mi ben sana? Hayır. Sen derslerine çalışıyor musun? Anneyi de üzmüyorsun. Aferin benim kızıma. Tabii. Tabii. Tabii yavrum benim. Hadi güzelim, tamam. Bana anneyi ver bakalım şimdi. He? Tamam canım. He. Sevil.
3: Evet. Nasıl oldu? Ne yaptığını bilememek.
0: Evet.
3: Yokluğun. Evet. Bir boşluk gibi.
0: Seni toparladım.
3: Oysa seni hissedebiliyorum. Biliyorum. Sesini duyabiliyorum hala.
0: Tamam. Ben dönünce...
3: Seni kaçıran ben korku. Ben...
0: Tamam.
3: Korkuyu göğüsleyememek mi yoksa?
0: Herhalde akşam.
3: Daha ne kadar kaçabilirsin ki? Yalnızca senden geldiğini bildiğim bu sessiz telefonlar. Bir ses ver bana. Bir sözcük, bir fısıltı. Yeter ki bu korkunç boşluk sona ersin.
4: Ali? Kiminle görüşüyordun?

0: Ne oldu?
1: Yapamayacağım. Çekemeyeceğim bu filmi.
0: Senaryo mu? Sevmediğin şeyler varsa değiştiririz.
1: Senaryo ile ilgili olmadığını sen de biliyorsun. Bu filmi yapmak istemiyorum ben.
0: Ciddi bir hata yapıyorsun. Şu an belki bir sıkıntı geçiriyorsun. Ama filmden vazgeçmen için bir neden değil bu. Aksine çekmen gerekiyor. Biliyorsun, senin için önemli bir fırsat bu. Bunu bu kadar açık söylemek istemezdim ama yeri geldi. Seni artık istemiyorlar. Yatırdığın son filmler mi etkiledi, yoksa senin bu iletişimsizliğinden mi kestiremiyorum. Bildiğim bir şey var. O da yapımcıya ve Şeyda'ya seni kabul ettirebilmek için çok uğraştım. Çevre bizi belirliyor. Buna ayak uydurmak zorundayız.
1: Biliyorum.

0: Bu işi artık böyle sürdüremem.
1: Başka şekli var mı? Ha? Varsa söyle. İyi bir film yapacağız. Önemli olan da bunu gerçekleştirmek. İyi bir film.
0: Kimin için iyi? Yapımcı için mi? Ününe ün katacak bir star için mi? Ne köy oluyor ne kasaba yaptığımız işler. Farkında değil misin? İnsan kendi duygularını, düşüncelerini açığa vuramıyor. Hep beklentilere hizmet ediliyor. Ortaya kişiliksiz işler çıkıyor. En korkunç işkence insanın kendini sınayamaması. Geç de olsa artık anladım.
1: Peki, ne yapmak istiyorsun?
0: Burada kalacağım bir süre. Kendi başıma düşünmek istiyorum.
1: İyi. Ben de kalırım. Acelemiz yok.
0: Yalnız olmam gerekiyor.
1: Yola çıktığımızdan beri ben yokmuşum gibi davrandın zaten.
0: Biliyorum. Kusura bakma. Esiyor burası.

0: Onca yıl birlikte yol aldık. Geçmişi düşününce öğrencilik dönemi, sinematek. Her şey ne çabuk geçiyor.
1: Lütfen dikkat. Saat 15:30'da İstanbul İstikamet'e girebilecek olan Pamukkale turistlerinin...
2: Hadi, yolcu yolunda gerek.
0: Sen onlara durumu anlatırsın. Kameranın bende kaldığını söylersin.
2: Filmi çektiğini söylerim. Sen yine de bir düşün, kesin kararını vermeden.
0: Allah.

0: İkinci Kosova Savaşları. İkinci Murat Padişahlığı 14 yaşındaki oğlu ikinci Mehmet'e bıraktı. Kendi dinlenmek istedi. Avrupa devletleri bu kadar küçük bir çocuğun başa geçmesinden yararlanmak istediler. Büyük bir Haçlı ordusu kurdular. Böylece büyük bir tehlike belirmişti. İkinci Murat oğlunu ve büyük vezirin söylemesiyle tekrar başa geldi. Ve ordunun başına geçti. Kosova Varna Savaşı yine Türkler...
1: Hoş geldiniz. Hayrola?
2: Sizden bir şey öğrenmek istemiştim de.
1: Buyurun.
2: Bu size belki biraz garip gelebilir. Kasabada kalmak istiyorum.
1: Nasıl yani? Film çekmek için mi?
2: Hayır. Ben kalacağım.
1: Kalmak için?
2: Evet. Bir süre.
1: Nasıl olur? Evlerin damı yok. Hiçbir şey yok.
2: Küçük kilise de var. Ayrıca orasını kalınır şekle sokacağım. Kendim için.
1: Ciddi misiniz?
2: Ciddiyim. Bir sakıncası olmaz sanırım.
1: Yok, ne sakıncası olur?
2: Peki, çok teşekkür ederim.
1: İyi günler.

0: Film mi çekiyorum?
1: Evet. Video kamerası. Merak mı ediyoruz? Şuraya gözünü daya. Çekinme, daya gözünü. Görüyor musun?
0: Evet.
1: Evin nerede? Evini görüyor musun?
0: Türbün gibi.
1: Ne gördüysen hepsini çektin.
0: Çıktı mı şimdi?
1: Evet, hepsi çıktı.
0: Evim de çıktı o zaman.
1: Tabii.
0: Onları da çekebilir miyim?

0: Vay. Burada film mi çekeceksiniz?
1: Evet.
0: Bununla mı?
1: Hayır, daha büyük bir kamerayla. Oyuncular gelecek, teknik adamlar gelecek.
0: Ben de seyredebilecek mi?
1: Tabii. Neden olmasın?
0: Tamam.
1: Hadi, eyvallah.
0: Aşağıki damda mı kalacaksın?

0: Yusuf! Sabah okula gelmedin. Orada olduğunu biliyorum. Yarın seni sınıfta göreceğim.
1: Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Türkiye'de bugün birçok demokratik ülkede kağıt üzerinde kalan
0: özgürlüklerin
1: rahatça kullanıldığını belirterek, durum böyleyken...
0: Rahatsız etmiyorum ya.
2: Buyurun. Hoş geldiniz.
0: Bir ihtiyacınız var mı diye uğradım.
2: Gördüğünüz gibi. Otursanıza.
0: Bunu size getirdim. Köyden yolladılar. Meyve filan.
2: Sağ olun. Alır mısınız?
0: Sağ olun. Unutmuşum burasını. İnsan çevresindeki güzelliklerin farkına varmıyor nedense. Aslında sizin burada kalmanız köyde üzüntüye neden oldu.

0: Konuğumuzu köyde ağırlayabilirdik diyorlar. Daha rahat ederdiniz. Dilimin döndüğü kadarıyla durumunuzu onlara anlatmaya çalıştım. Film çekecek, araştırma yapması gerek diye. Tanıması, hissetmesi için kalıyor. Pek ikna ettim diyemem.
1: Başınıza dert oldu.
0: Yok canım. Ne ilgisi var? İstediğiniz gibi davranın. Yavuz Bey gitti mi?
1: İstanbul'da işleri vardı.
0: Biliyor musunuz? İstanbul'u görmek hiç nasip olmadı. Oysa eşimin akrabaları var orada. Ama olmadı. Buralara alışınca zor oluyor. İnsan tembelleşiyor galiba.
1: Aslen buralı mısınız?
0: Evet. Eşim de ben de. Buralardan kopamadık. Ama çocuklar başka. Onları zapt edebileceğimi hiç sanmıyorum. Neyse. Yeterince zamanınızı çaldım. Hoşça kalın.
1: Güle güle.

uzun taş bir koridorda yankılanan ayak sesi. Koridorda ayak sesleri.

0: kardeşiniz mi?
1: Göğsünde iki kurşun. Okul çıkışında. 27 yaşındaydı daha. Nereye gittiğimi bilmeden yürüdükçe. O ıssız sokaklarda yürüdükçe. Yaşanmakta olan kargaşa üstüme çöküyordu. Bir karabasan gibi.

Seni hep hatırlıyorum. Çocukken. Mahzun yüzünü. Buruk gülümseyişini. İnsanlara duyduğun sevgi beni yorardı bazen. Son buluşmamızda ya da sondan önceydi. Nesrini sormuştum bana. Ne zaman evleniyorsunuz diye. Oysa onu hiç tanımamıştım.

0: Hadi çocuklar hazırlanın. Geç kalacağız.
1: Tamam anne, bir dakika.
0: Sabahtan beri o saatle uğraşıyorsun. İflah olmaz o. At gitsin.
2: Biraz sabır olacak.
0: Teyzenize ayıp olacak ama.
1: Baba, bu gece Ali benim televizyonda film oynuyor.
3: Soluk anılar.
2: İyi, izleriz.
1: Amansız bir hastalığa yakalanmış ünlü bir tiyatrocu kadınla... ...yıllar önce onu çok sevmiş bir doktorun ilişkisi konu ediliyor.

0: Merhaba.
1: Sen de onlardan mısın? Bakanlıktan mısın? Mühendis filan?
0: Hayır.
1: İyi. Buranın içine edecekler çünkü. Seni onlardan sandım. Elindeki aletten. Ölçüm yapanlardansın diye düşündüm. Şurası Aleko'nun eviydi. Hekimdi. Bu civarda herkese bakardı. Türk-Rum ayrımı yapmadan. Yorgiadislerin evleri. Üç kardeştiler. Sokrat, yani Podromos. Bodas derdik ona. Biri bakkaldı. Diğeri marangoz. Bodos serseriydi ama elinden her iş gelirdi. Bakanlık bunları bilebilir mi? Burada neler yaşanmış. Teleferik çekeceklermiş aşağıdan deniz yamacına. Evler restore olacakmış turistler kalsın diye. Turistler. Ne anlayacaklar buradan? Stella vardı. Şu yamaçtaki, en uçtaki evde otururdu. Kumral, yeşil gözlü, peri gibi bir kadındı Stella. Bütün köy erkekleri ona aşık. Gece lambası yanardı. Hangi tarihli onunla birlikte diye hayal ederdi. Sonra ışığı sönerdi. Stella. Neyse, dönmeliyim artık. Ne iş yapıyorsunuz?
0: Filmciyim.
1: Filmci?
0: Hayır, filmciyim. Ha. Sizi daha önce görmüştüm ben.
1: Nerede?
0: Ormanın içinde, mezarlıkta dolaşıyordunuz.
1: Doğrudur. Stella! Stella! El aivo tolenafe, please!

Stella. Adı Stella'ydı. Kumraldı. Gözleri yeşildi. Biri gibiydi.

0: Evin nasıldı? Duvarlarında resim mi vardı? Pencere ne görürdü?
1: Bak yeni aldım. Güzel mi?

0: Yusuf!
1: Sizi İstanbul'dan aramışlar.
0: İstanbul'dan mı?
1: Evet, çok önemliymiş.
2: I told him that I would never follow him. That I could not. But after he had gone...
3: Ne diyor?
2: My loneliness was so deep.
4: O gittiğinde...
2: I felt I would drown in it.
4: Yalnızlığım içinde boğulacağım kadar derindi.
2: I followed him.
3: Bu bakışları tutturayım diyorum ha? Ne dersin?
4: Aslında uygun. Tipine oturabilir.
3: Değil mi? Hep titrek, tedirgin oynamış.
2: Smiled. I insisted he be sent for.
5: Efendim. Ali? Ya neredesin be kardeşim? Prodüksiyona başlıyoruz. Hemen gelmen gerekiyor. Her şey hazır. Senaryo da sansürden çıktı. Tamam mı? Hadi sana şey daha iyi veriyorum.
6: Konuş onunla.
3: Ali'cim canım. Seni ne kadar özledim bilemezsin. Gözümde tütüyorsun vallahi. Senaryo şahane. Vallahi oya gibi işlendi. Turneyi iptal ettim. Gazinoyu. Çok rahatız şimdi. Ne zaman geliyorsun ha?
7: Bilmiyorum. Yavuz size anlatmadı mı durumu?
3: Bir şeyler anlattı. Bak Yavuz da burada, o da konuşacak seninle. Hadi öptüm canım.
0: Ahbap, ne haber? Sıkılmadın mı daha oralardan?
8: Sinemayı sor.
0: Ha, Ali, senden bir ricamız var. Senaryoya bir sinema sahnesi ekledik. Bir bakıver, sinemanın durumu nedir orada? Bize bildirirsin, değil mi? Sen iyi misin? Ali, ara bizi. Kesildi.
3: Ne diyor?
8: Başka bir yönetmen buluruz.
2: I could tell you.

0: Burada bir sinema varmış. Nerede olduğunu biliyor musunuz?
1: Burası. Patron içeride, buyurun. Sinemayı sormuştum.
2: Burası. Ne olacak ki?

0: Can?
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını bil, cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
1: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
4: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
2: Hoş geldiniz. Ne
4: oldu? Efendim? Tepkileri bekliyorum.
5: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
6: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
4: Ya. İnanamıyorum. Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
5: Lezzeti, o kıvamı.
4: Taneleri çok güzeldi. Kınar çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Kınar, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
6: Çorba kaldı mı?
4: Yine yaparım.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Her şey burada, toprakta başlıyor. Küçücük bir tohum suyla, güneşle, emekle büyüyor.
8: Hikmet Yalçınkaya, meyve ve sebzelerin tarladan toplanıp pazar tezgahlarındaki satış süreçlerini...
7: Buyur abla.
8: Satılmayan ve insan tüketimine uygunluğunu yitiren ürünlerin komposta dönüşüm yolculuklarını...
7: Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'ın yanındayız. Burada ne yapıyorsunuz? Öncelikle hedefiniz ne? Onu sizden bir dinleyelim.
9: Kompost ürünü, gübre üretiyor.
7: Gübre üretiyorsunuz. Gübre üretiyor.
9: Yani biz sıfır atığın dönüşümünü işte bu komposta da... Bu da bir sıfır atık sayılır.
8: Evlerin mutfaklarında tüketim zamanı yaklaşmış yiyeceklerin değerlendirilmesini...
7: Günün sonunda bunların atılma ihtimali de vardı.
2: Var.
7: Ama biz ne yaptık? Çok
2: biraz
7: güzeldi.
2: Vakit ayırdık.
8: Ve akıllı tartı sisteminin kullanımını ekrana taşıyor.
10: Akıllı tartı sistemiyle büfeden dönen ve tabaktan dönen atıkları günlük olarak tartıyoruz. Ve bunlara istinaden bir gün sonraki operasyonumuzu ve üretimimizi planlıyoruz esasında.
8: Atığın peşinde, cumartesi 13'te, TV4'te.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
14: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
13: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur.
15: Çok iyi bir çocuk. Hatta hep zoru başaran bir çocuk.

0: Elif, alkol ve maddeyle olan sınavında da asla pes etmedi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de desteğiyle zoru başardı.
1: Geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
0: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün, Perşembe 23.45'te TV4'te.
2: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
3: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Turkcell!
4: 5G!
3: Turkcell!
4: 5G!
3: Turkcell!
4: 5G!
3: Muazzam. Var onları yalnız. Ben dedim.
2: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
5: Turkcell'lere bağlan hayata.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: İşte somonun hası.
8: İyi geldi mi boğaz havası?
9: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da.
10: Türk somonunun kilosu 299 liraya Carrefour'larda.
11: Doğrusu Carrefour'sa.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Ne kadar emanet tutuyor.
14: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
13: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
15: Bitti deyince şu lan nasıl hani daha neyi bitti ya?
13: Nasıl yakışıyor mu bana?
14: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
16: Ulan ne yapıyorsun?
14: Hava atacağız bu sırada.
13: Eyvah yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
17: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
18: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
19: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
17: Demezdi.
19: O zaman bize müsaade.
20: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
17: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
21: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Carrefour'dan taze fırsat. Nar elma 49 lira 90 kuruş, yerli buz 99 lira.
11: Doğrusu Carrefour'sa.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
22: Kumbaramızı doldurmak.
23: Ben.
24: Kral Şakir.
25: Armut piş ağzıma düş.
26: Dört arkadaşımızla birlikte.
25: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
26: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
25: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
26: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
25: Ben.
24: Botanik.
25: Abacus.
27: Kasa.
26: Marul.
25: Kumbara.
26: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
28: Süper Kumbara.
0: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Abi toplamışsın Ali.
4: Aile çok önemli.
5: Hadi ben kaçar.
6: Aha.
5: Arkadaşlarla buluşacağız.
7: Paran var mı?
8: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
4: Darladın ama çocuğu.
8: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
4: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
3: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
4: Biraz rahat olun.

0: bu operasyon hakkında bize bilgi verir misiniz Kemal Bey?
1: Uzun süredir peşlerindeydik zaten. Büyük şebekelerin elebaşlarını yakalayacağız.
2: Bütün mesele Komiser Kemal Büyükbaba.
3: Bunlar polisin başarısı mı yoksa sizlerin beceriksizliği mi?
4: Kardeşimi suçlama ana. Belki aramıştır. Biz çok şehir dolaştık, bulamamıştır.
5: Ben çok aç kaldım polis amca ama hiç dilenmedim.
2: Ben sadaka değil, borç veriyorum.
6: Paranı al polis efendi. Benim oğluma sadaka verecek adam mısın sen?
2: Sadaka vermedim. Borç verdim.
4: Ne istiyorsunuz? Sağ ol.
3: Sana göre bir iş var.
5: Kirli bir işten mi geldi bu para?
4: Hayır ana.
2: Oğlun nasıl? Okula gidiyor mu?
4: Gidiyor.
2: Benden selam söyle Ali'ye.
6: Onun üstüne giderseniz harcarım hepinizi.
7: Sen buradan sağ çıkamayacaksın kadırgalı.
8: Akrep Yuvası yarın 13.45'te TV4'te.
9: Bulunduğun yer salondu. 200 koltuklu. Yukarısı balkon. Burası sahne. Bu da ekran.
10: Ne oldu ki?
9: Bütün sinemalara ne olduysa. Az talep meselesi.
10: Siz mi işletiyordunuz?
9: Bir zamanlar. Sinemayı ne edeceksiniz ki? Her yerde video var. İstediğiniz kaseti bulup seyredebilirsiniz.
10: Film çekimi için. Sinemada film çekecektik.
9: Ciddi mi söylüyorsun? Hala film çekiliyor mu? O çok eskiden değil miydi? Ne çekiyorsunuz? Yok, hiç söyleme. Çektiğin senedir hep aynı terane. Bu ne biliyor musun?

0: pozometre.
1: Fransızmalı. Etuay.
0: Filmcilikle ilginiz var mıydı?
1: Kameramandım. Buradan balkona çıkılırdı. 150 kişi alırdı. 20 yıl işlettim burasını. Çok güzel anılarımız var. Kullandığım pozometre. Bu da o zamanki lambalardan. Bel gibi. 3 kişi zor taşırdık. Genellikle gece resimlerinde kullanırdık. Işıklar yandı mı kimse bakamazdı. Kamera... O da gavur ölüsü gibi. Bir sahnenin hazırlanması da bazen bizi çok zorlardı. Ama iyi resimler yakalardık. Tonlar yerinde olurdu. Bununla bakılırdı ışıklara. Işık balansını tutturmak için.

Geçmişi düşününce Jean'ler, Star'lar, Van'lar. Ama ben şimdi iyi şeyler yapmaya çalıştım. Bütün bunların dışında iyi bir şey. Epi de direndim. Bir türlü istediğim olmuyordu. Şartlar mı, yetersizlik mi? Neyse, olamayacağını anlayınca bıraktım. 65'te. Aslen buralıydım. Sinemayı babam işletirdi o zaman. Ben devraldım. İnsan sinema işletince daha iyi farkına varıyor. Çıkmazları, imkanları, seyirci izleyince nerede olursa olsun mutlaka ortak bir yanları var. Duygu. Bunu yakaladın mı? Ama işten davranmak kaydıyla. Hala film çekerim ben. Burada. Şu gördüğün yerde. Koltukları kanepeleri düzenlerim. Işık yaparım. Dizen sen veririm. Koltuklara isim takarım. Şu gördüğün koltuk var ya. Onun adı Greta Garbo'dur. Bazen gider onun kucağında oturur. Sinemanın şerefine. Ama gevezelik ettim be. Bu şimdi beni çekiyor mu? Vay deyuslar vay.

0: Kaçarak neyi çözüm dedin ki? Direnmeye hiç mi gücün yetmedi? Bu tedirginliği yaşamak.
1: Binlerce kişi dün akşam polisle çatıştı. Çatışmalarda 80'den fazla kişi yaralandı.

0: Sarhoş mu oldum acaba?
1: Yalnız değilsin. Bunu biliyorsun artık. Gerçeklerle hesaplaşmanın zamanı geldi senin için.
0: Hayır. Henüz değil.
1: Yaşarmışçasına. Yaşadıklarını duymalısın. Tüm duygularını. Anılarını. Sen de bunun farkındasın.
0: Beni saran korkuyu yenebilsem.
1: Bunu ancak kendinle yüzleşerek halledebilirsin.
0: Biliyorum.
1: Yorgunsun. Gözlerini kapat. Bir şey düşünme artık.

0: İyi misiniz? Arabanızı görünce merak ettim de.
1: Aküsü boşalmış. Dün gece içkiyi kaçırmış.

0: Yarın düğün var. Gelin evini hazırlamaya gidiyorlar. Bizde adettir. Önce damadın evinde başlar düğün. Sonraki günde gelin evinde devam eder.
1: Ne kadar sürüyor ki?
0: Devam edebildikleri kadar. Gelinin kardeşini tanıyorsunuz zaten.
1: Kim?
0: Tepedeki küçük çoban.
1: Yusuf mu?
0: Ablası evleniyor.
1: Yusuf öğrenciniz mi?
0: Tabii. Cin gibidir. Çok güzel kompozisyon yazar. Betimlemesi çok iyidir.
1: Okula gittiğini bilmiyordum. Hep otlakta gördüğüm için onu.
0: Babası öldü. Ailesi yoksuldur. Zorunlu olarak koyunlara o bakar. Okuldan da idare ediyoruz.
1: Anlıyorum.
0: Gecikiyorum. Çay için teşekkürler.
1: Rica ederim.
2: Güzel dedi yılan. Ne yapmaya geldin buraya? Bir çiçekle başım dertte de. Ya dedi yılan. Bir sessizlik oldu. Küçük prens yine konuşmaya başladı. İnsanlar nerede? Çölde biraz yalnızlık duyuyor kişi.
3: İnsanların arasında da yalnızlık duyulur.
2: Siz de mi okudunuz?
3: Evet. Hem de senin yaşlarındayken.
2: Ama unutmamışsınız.
1: Aradan uzun süre geçse de insan etkilendiği şeyleri unutmaz. Çok güzel kompozisyonlar yazıyormuşsun.
2: Aziz Bey mi söyledi?
1: Evet. Seni çok seviyorum.
2: Bana okumam için hep kitaplar verir, dergiler verir. Küçük Prens'i de o verdi.
1: Yazılarında neleri anlatıyorsun?
2: Kompozisyonlarımda mı?
1: Evet.
2: Evimi, köyümü, burasını.
1: Bildiğin şeyleri.
2: Bilmediğim şeyleri nasıl yazayım? Büyüyünce ben de öğretmen olacağım. Başka memleketlere gideceğim, gezeceğim.
1: Buraları özlersin o zaman.
2: O zaman büyük olacağım.

Birlikte okuyalım mı? Küçük prens uzun süre yılanı inceledi. Sen de garip bir hayvansın dedi. Parmak kadar kalınlığın var.

Gidiyorum artık. Nasıl bu duruma geldik? Niye böyle oldu anlamıyorum. Ama oldu işte. En acısı da aramızdaki sevginin ölmediğini bilmek.

Ama hiçbir şeyini paylaşmaz oldun benimle. Bir şey anlamama, bilmeme fırsat vermedin. Sadece bir bakış, bir ilgi, insanca bir sıcaklık yetecekti benim için. Duvarlara bakıp duruyorsun hep. Benimle iletişim kurman o kadar mı zor? Kendime sordum hep. Onun dünyasına ben mi uzak düştüm? Memur olmam, yaptığın işten uzak olmam. Oysa her şeyimle vermeye, anlamaya o kadar çalıştım ki. Niye kapattın kendini bana? Benden utanıyor musun yoksa? Neyse. Artık çok geç.

0: vai aí, Resmunga.
1: Sesler duyuyorum. Yüzlerini, adlarını hatırlamıyorum. Ne zamandır buradayım? Hiç bilmiyorum. Düşündükçe giderek artan boşluğu hissediyorum.

0: Düğüne gelmenizi istiyorlar.
1: Düğün için giysim yok ki. Böyle de gelirsem ayıp olmaz mı?

0: Ne güzel çalıyor.
1: Müzik sever misin?
0: Hep dinler misiniz?
1: Dinlerim.

0: Gelmezsem gücenmezsin, değil mi?
1: Gücenmem.
0: O zaman teşekkür ettiğimi söyle, mutluluklar dile.

hayatın kıyısında yaşanır mı? Yolculuk daha ne kadar sürecek?

0: ben çok güzelim.
1: Hep vardı. Unutuyoruz. Bitiriyor musun?
0: Bilmem.
1: Bence bitiyor.

0: Bu gece çok sessiz.
1: Geçmek bilmediği için.
0: Müzik yok mu?
1: Bu saatte bir şey yoktur artık.
0: Mutlaka vardır.

0: elin sıcak.
1: Geriye dönemezsin artık. Bunu biliyorsun değil mi?
0: Gitme daha.
1: Uyu artık.

0: Ali. Ali. Ne yapıyorsun orada küçük maskara? Bak kardeşin uyandı. Hadi koş eve. Hadi.
1: Hadi koş eve.

0: Çok yavaş yürüyorsun, senkron olmuyor. Şeyda Hanım'a göre kendini ayarla.
1: Tamam, hallederim.
2: Anladım, gecikiyorum.
3: Karım
0: ağzı... Kamera için tamam mı?
3: Levent'i de amort oynattırıyor.
0: Buyurun Şeyda Hanım başlama noktasına. Gel. Bak şimdi beni izle. Gel. Bir adım daha çık. Gördün mü?

0: Tamam. Hadi.
1: Evet, başlama noktasına çekiyoruz.
0: Kamera, başlayın.

0: Haberinizi ulaştırdılar. Hemen geldim, hoş geldiniz.
1: Geldiğinize sevindim. Hemen gidebilir miyiz?
0: Tabii, buyurun.
2: Stop! Olmadı! Levent, yine çok yavaş yürüyorsun.
1: Burayı hiç görmemiştim.
0: İyi gezmemişsiniz. Hiçbir şeye dokunmadı.
1: Farkındayım. Epeydir ortada yok demiştiniz.
0: Tam bilemiyoruz. Köyde düğünümüz vardı, en son o zaman gördük.
1: Ben eşyalarını toparlayayım. Belki bir şey çıkar.

0: yüzlerini, adlarını hatırlamıyorum. Ne zamandır buradayım? Hiç bilmiyorum. Düşündükçe giderek artan boşluğu hissediyorum. Zaman durmuş gibi. Tüm varlığımı sarıyor. Ve buna alışıyorum artık.
1: İyi misin? Ali mi?
2: Evet.
1: Hiç haber yok değil mi?
2: Yok.
1: Kendini bu konuda suçlaman yersiz. Bir seçim yaptı o. Bir şey yapamaz.
2: Biliyorum. Benim düşündüğüm... kendi seçimim.
1: Hiçbir şey fark ettirmez. Seni düşündüren bu olmamalı. Yapmakta olduğumuz işi düşün. Başarılı bir senaryocusun Yavuz. Hedefin bu olmalı. Seçim yapmanın bizler için artık hiçbir önemi yok.
2: Durum bizim için iyice umutsuz. Desene.
1: Hiç de değil. Bu işte bir yere gelmek isteyen oyunu kuralına göre oynar. Ben gitsem iyi olacak. Yoksa aramızda bir şey var sanacaklar.

açılır gözünü. Ya gündüz? Gündüz nerede bulacaksın öylese canavar suratını? Saklayacak kadar karanlık bir mağara. Boşuna arama ey ihanet. Sakla kendini güler yüz tatlı sözler arkasında. Yoksa en derin gayya kuyuları bile saklayamaz seni kuşkulun gözlerini.

0: acaba?
1: Oğlum gidin. Bunlar sizi de sağ koymaz. Ali'nin minnatesi. Para da var. Tez kaçın. Durmayın, kaçın.
2: Bu çocuklar Ali dayıyı arıyorlar.
3: Yok burada Ali Mali.
4: Aç mısınız?
5: He, açız.
4: Ah, onun adı böcektir. Sen uyumana bak.
6: Onda her türlü yol vardır. Ben olsam o çarpıkla iş yapmam.
7: Önce şu vidaları sökeceksin.
4: Hırsızlık mı yapıyorsun?
5: Çarpık alma, bir pantolon alacağız.
4: Ne zaman çıkarız? Hanan geldiği zaman bırakırlar. Kemal!
8: Yürü dedim, rezil ettin bütün günümü zaten benim. Yürü diyorum sana, hadi.
4: Yusuf bulunmaz demiş, değil mi?
1: Lan sus dedim!
4: Ha, bakayım eline.
1: Al bak!
9: Kaçayım demeyin. Karakola kadar gelin bizimle.
4: Böcek öldü. Falconet'i bıçakladı.
10: Yusuf ile Kenan birazdan TV4'te.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi.
4: Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
5: Hoş geldiniz.
4: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
6: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
7: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
4: Ya.
8: İnanamıyorum.
9: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
6: Lezzeti, o kıvamı.
9: Taneleri çok güzeldi.
3: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
7: Çorba kaldı mı?
4: Yine yaparım.
10: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
11: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
10: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
12: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
13: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Bu yeni işle de terslik edip kovulmazsın inşallah.
1: Haksızlığa gelemiyorum, zorla mı?
0: Sana mı kalmış hak hukuk?
2: Güle güle abicim.
3: Hayırlı işler abi.
1: Sağ ol bacım.
4: Ya bitti, boşu boşuna beklemiş.
5: Aksaray bir, Aksaray bir!
0: Bizim gibilere toprağın üstü de bir, altı da boş ver.
6: Arabanın bonoları biter bitmez seni babandan isteteceğim.
4: Sen hamal mısın, avukat mı?
0: İnsan.
4: Çalıştığın üç günün ücreti, bir daha da görünme buralarda.
1: Para değil, iş istiyorum.
5: Ne parayı, ne de hediyelerini isterim senin.
7: Yok, bak bir şey mi dedin?
3: Onlara uyma abi.
7: Kaçsanıza, ne duruyorsunuz?
8: Keşke ölseydim Mehmet. Utançla yüzüne bakmaktan iyiydi ölmek.
9: Bu dava benim de davam.
4: Sizler de saklanacaksınız.
10: İstanbul 79, yarın 16.15'te TV4'te.
11: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
12: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
13: Carrefour'dan taze fırsat. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş, avokado 39 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa.

0: bardaktan son bardağa Lipton'un benzersiz rengi, kokusu ve tadı bizi bekler. 150 yıldır Lipton kalitesiyle. Lipton, lezzeti deminde.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
3: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
2: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur.
4: Çok iyi bir çocuk. Hatta hep zoru başaran bir çocuk.
5: Elif, alkol ve maddeyle olan sınavında da asla pes etmedi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de desteğiyle zoru başardı.
2: Geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
5: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün, Perşembe 23.45'te TV4'te.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Carrefour'dan taze fırsat. Nar, elma 49 lira 90 kuruş, yerli buz 99 lira.
9: Doğrusu Carrefour'sa.
10: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: İşte somonun hası.
10: İyi geldi mi boğaz havası?
11: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da.
12: Türk somonunun kilosu 299 liraya Carrefour'larda.
13: Doğrusu Carrefour'sa.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
13: Hesap kır.
14: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
15: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
16: Her şey burada, toprakta başlıyor. Küçücük bir tohum suyla, güneşle, emekle büyüyor.
17: Hikmet Yalçınkaya, meyve ve sebzelerin tarladan toplanıp pazar tezgahlarındaki satış süreçlerini...
16: Buyur abla.
17: Satılmayan ve insan tüketimine uygunluğunu yitiren ürünlerin komposta dönüşüm yolculuklarını...
16: Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'ın yanındayız. Burada ne yapıyorsunuz? Öncelikle hedefiniz ne? Onu sizden bir dinleyelim.
18: Kompost ürünü, gübre üretiyoruz.
16: Gübre üretiyorsunuz. Gübre üretiyoruz.
18: Yani biz sıfır atığın dönüşümünü işte bu komposta da... Bu da bir sıfır atık sayılır.
17: Evlerin mutfaklarında tüketim zamanı yaklaşmış yiyeceklerin değerlendirilmesini...
16: Günün sonunda bunların atılma ihtimali de vardı.
2: Var.
16: Ama biz ne yaptık?
2: Çok güzeldi. Biraz vakit ayırdık.
17: Ve akıllı tartı sisteminin kullanımını ekrana taşıyor.
2: Akıllı tartı sistemiyle büfeden dönen ve tabaktan dönen atıkları günlük olarak tartıyoruz. Ve bunlara istinaden bir gün sonraki operasyonumuzu ve üretimimizi planlıyoruz esasında.
17: Atığın peşinde, cumartesi 13'te, TV4'te.

Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzer.

0: kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çipranın kilosu 299 liraya Carrefour'larda. Doğrusu Carrefour'sa.
1: Olur mu dersin, olmaz mı dersin? Filiz, mutfağın benzersiz.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Böyle taşıyarak, evet inşaat burası. Beraber yürüyoruz. Ben olmasam gözünü seveyim hadi abi. Hancı karıştı. Düz. Ayağın. İki tane. Evet.
5: Abiciğim.
4: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın buradayım.
5: Ne yapıyorsun böyle?
4: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
5: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
4: Devir.
6: Devir tıkır tıkır üretme devri. Devir Ar-Ge ile üstün ürünler sunma devri. Isı, su, ses ve yangın yalıtımında yeni yatırımlarla durmadan ilerleme devri. Devir sadece Türkiye'de değil, dünyada da söz sahibi olma devri.
7: Devir bonus devri.
8: Devir bonus devri.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abaküs.
10: Kasa.
11: Marul.
10: Kumbara.
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
14: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Merhaba.
1: Ali abinin arkadaşısınız değil mi?
0: Evet. Onunla birlikte gelmiştik buraya.
1: Bunu o bıraktı bana.
0: Nerelerde dolaşırdı biliyor musun?
1: Denize doğru giderdi. Bazen benimle oturup kitap okurdu. En çok yazı yazardı.
0: Yazı mı yazardı?
1: Tak tak diye makinesinin sesi gelirdi.
0: Daktilo sesi mi?
1: Hı-hı.

0: سینم سینم سرایم درکن فلک بنی نازلی.
1: Lan ben Ferit Bey ayağı çalıyorum, sen garip söylüyorsun.
2: De ne bileyim ben?

0: Haydarın oğulları. Baba! Baba! Haydarın oğulları geliyor.
1: Kaçın, canınızı kurtarın. Bunlar kan almaya gelirler.
2: Baba! Baba!
1: Oğlum gidin. Bunlar sizi de sağ koymaz. Ali Emin'in adresi, para da var. Tez kaçın! Hadi! Durmayın, kaçın!

0: Titreyen kumrular gibi, sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerim havada, gözlerim yolda, bir tanrıyı
1: bir de... İhsan Beyler çay bekliyor.
0: Ay patlatacak bu adamlar beni. Boy ölçü küpü değil ki, götürüyorum ayol. Aa!
2: Selamun aleyküm.
0: Merhaba Hayat.
2: Biz Taşdere köylüğünden Ali Kükü arıyoruz. Kendisi emmimiz olur.
0: Burada mı çalışıyormuş?
2: Kapıcı, aha adresi burada.
0: Ha Ali dayı, o buradan ayrıldı hayatım. Bir de Haydar'a sorun, yeni kapıcıya yani.
3: Ede, Haydarlar buraya da mı geldi?
4: İhsan Beyler çay bekliyor.
0: Haydar, bu çocuklar Ali dayıyı arıyorlar, amcalarıymış.
4: Ne bileyim ben, onun bekçisi miyim, yok burada Ali Mali. Sen şu çayları çıkar hadi.
0: Hayatım aldırmayın, yalnız mısınız, kimseniz yok mu?
2: Anamız babamız öldü, emmimizden başka kimsemiz yoktur.
0: Ali dayının adresini bilse bilse, Şinasi Bey bilir, hanın sahibi. Siz gidin 2-3 saat dolaşın. Şinasi Bey saat 5'te ancak kalkar. Güzellik uykusu hayatım, ben sizi götürürüm.
2: İzini bulduk yememizin, az sabret, gel hele biz gezek.
5: Babam öldü, babam öldü, babam için elma parası. Babam için elma parası.

0: Gelin evlat. Amcanızı arıyormuşsunuz galiba. Ama Ali bize hiç adres filan bırakmadan ayrıldı.
1: Beyefendi, bunların Ali'den başka kimseleri yokmuş. Anaları babaları ölmüş.
0: Ya, ne yapabiliriz bilmem ki.
1: Ta Adana'dan kalkıp buraya gelmişler.
0: Hayır, onlar daha şartlıdır. Değil mi evladım? İşte içtimai bir mesele. Taşradan kalkıp buralara kadar geliyorlar. Le pauvre.
2: Dayıcığım, öyle diyorsunuz ya, ne çarıklıdır onlar bilemezsiniz. Anadolu'dan böyle geliyorlar. Hallerini acıyıp yanınıza alıyorsunuz, sonra neler yapıyorlar?
0: Yok canım.
2: Ah tabii, Doğan'ın fabrikada neler çektiğini biliyor musunuz? Grev, direniş, toplu sözleşmeler... Vallahi İstanbul'u mahvettiler.
0: Evet, doğru. İstanbul pek eskisi gibi sayılmaz. Evladım, mektebe gidiyor musunuz?
3: İlkokulu bitirdim.
0: Bravo doğrusu, aferin size! Memlekette artık herkes mektebe gidebiliyor. Fevkulade doğrusu, çok güzel.
2: Aman aman! Doğan diyor ki, bunları eğitmek değil, öğütmek lazım. Ne şirin değil mi? Okul filan diyoruz ya. Sizin şu güzel çakmağınızı yürüteceğim galiba. Vallahi sadece anarşist yetiştiriyoruz bence.
0: Ah, biraz mübalağa ediyorsun Laleciğim. Bu küçüklerin ne suçu var? Değil mi evladım? Bak ne masum bakıyorlar.
2: Şu ayağını uzat bakayım.
3: Ben mi?
2: Hayır, hayır, sen değil. Öbürü. Bakın dayıcığım, ne kadar güzel. Daha güzelleri de var. Boydan boya işlemeli. Nilgün'e de getirmiş hizmetçisi, kendi köyünden. Çok dekoratif.
4: Tolon Bey teşrif buyurdular efendim.
5: Oo, sizi burada görmek ne büyük sürpriz Lale Hanım.
6: Öyle mi?
0: Çok vefasızsınız Tolon Bey. Hasrettiriyorsunuz kendini.
7: Efendim, bu sabah sizi de alakalandıracak çok güzel bir sergi gezdim. Yani süperb.
6: Ya, kiminmiş?
7: Nişantaşı'nda, bir Türk'le evli, Belçikalı. Sanata hizmet gayesiyle çok güzel dekore edilmiş.
6: Anlıyorum. Enteresan olmalı.
8: Ne yapalım şekerim, oradan bir şey çıkmadı. Aa, ayol siz peşimden niye geliyorsunuz? Kalacak yeriniz yok mu? Yoksa polis memleketinize geri yollar sizi.
3: Kalacak yerimiz var hemşerim.
8: Hadi güle güle. Yarın bir iki kişiye daha soralım. Tophane taraflarında bir yere gitmiştir o.
3: Acıktın mı? İki simit versene.

0: Burası köşhane mi lan ha? Defolun, defolun hadi başka yerde yatın. Sabah sabah.
1: Bekleyek mi Ede?
2: Niye?
1: Çaycı var ya, bekleyek mi? Ama bu Haydar bizi döveyi.
2: Tophane nerede acaba? Bir yolcuya sorak, gel lan.
1: Aa, burada danışak mı? Aa, şu bıyıklı herife danışak mı?
2: Danışak, ne diye herife?
1: Emmimiz Taşdere köylüğünden Ali Kök'ü tanır mı?
2: Lan burası şehir, burada kimse kimseyi tanımaz. İstanbul ilinin Tophane mahallesi. Aha bu mahalle bizim köyden büyüktür.
1: Muhtarı yok mu köy?
2: Lan ne muhtarı? Burası ildir, vali vardır, belediye zabıtası vardır.
1: Git danış bıyıklı herife.
2: Ne diyecek?
1: Emmimiz Taşdere köylüğünden Ali Kök'ü tanır mısın?
2: Sen eğlen.

0: Bak televizyon! Gel bir çay içek! Artık evimizi aramayak mı? Yürü lan!
1: Soru şu, buna buna ne demek?
2: Yanıt da şu, kim takar? Oh be, cana gel kızıyor.
3: Patron, mahvedin, yapacağımız numara için dönüşmeye geldik.
2: Ne? Numaranız bile yok.
3: Ayıpcam, ayrı bir oyun var mı? Diyeceğiz buna, öyle değil mi? Öyle mi
4: demek? Çay mı delikanlı?
0: Çay hemşerim. Sabah gene arayak mı? Gene hanın kapısında mı yatacağız? Sus lan!
2: Evet, bayanlar baylar, şimdi de huzurlarınızda büyük düşünce yıldızımız,
0: bana da versene! Sen yedin! Al!
4: Beş lira aslanım.
0: On, 12,5, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
4: Hadi bakalım, vakit tamam. Ya, hadi hadi be, sallamayın. Kalktık ha.
5: Hadi. Erkan açtı gene bak. Erkan, ne şanslısın.
4: Yatacak yeriniz yok mu?
0: Yoktur hemşerim.
4: Vay, siz de bizim gibi garibansınız ha? Aslanım, yukarıda bir otelimiz var. Alın maşı 15 popel, ucuzdur. İkiniz bir yatakta idare edersiniz, tamam mı? Hadi bakalım, basın 15 kağıdı. Gelin bakalım garibanlar. İşte burası, vay be! Kral dairesi gibi.
5: Gelin, gelin.

0: ses.
1: Ya rahat
2: rahat uyuyamayacak. Bu herif bizi tanıyor. Lan kalk gidelim.
0: Ne oluyor be?

0: Elini kelle, kelle, altını üstünü yelle. Aman kelle, kelle, altını üstünü yelle. Kelleyi verdim fırına, sıçradı gitti kırıma. Aman kelle, kelle, altını üstünü yelle. Aman kelle, kelle, altını...
1: Ayol yine mi geldiniz? Aşk olsun vallahi, korkuttunuz beni.
0: Ah, kelleyi verdim kırıma, sıçradı gitti fırına. Aman kelle, kelle, altını üstünü yelle. Aman kelle, kelle, altını
2: Ede,
0: üstünü yelle.
2: Bu herifin bize hayrı yok.
0: Kelleyi verdim fırına, sıçradı gitti kırıma.

0: Ede, burada biri var.
1: Ne haber? Saat kaç? Bizim evde dikiş var. Gene açıkta kaldık. Aç mısınız?
2: He, açız.
1: Al.
2: Ede, bu çocuk neci?
1: Aa, iki gezegeninden düştüm. Bizimkiler ışınladılar. Korkmayın lan, yiyin. Uzay köftesi. Tüş be! Amma açmışsınız. Lan hangi dağdan indiniz? Bozulma abicim, şaka yaptık. İşte şu yukarı sokaktaki demir kapılı ev var ya, biz orada oturuyoruz. Anamla ben. Anam çalışıyor. O biçim, anladın mı? Her gece evde yatıyorum. Ama bazı mecburi çıkıyorum. Metin abi geliyor mesela. Anamın dostu. Metin abinin 55 var. Bakın şimdi. Size bir araba göstereceğim. Kız gibi araba ha. 52. Her tarafı tam ama motoru yok. Girin. Arabanın içi sıcak. Nasıl? Kıyak değil mi? Senin adın ne?
2: Kenan. Edem'in adı Yusuf. Sen de adını bağışla hemşerim.
1: Onun adı Böcek'tir. Zırlama lan gerzek. Sen uyumana bak. Asıl adın başkadır ama herkes bana Böcek der.
2: Senin adın yok mu?
1: Var dedik ya be, Cenk.
3: Babası böyle değil.
1: Hadi be. Biz uyumamıza bakalım.
4: Çek ulan şunları!
5: Havada ilik mi söküyorsun
4: ha? Ne var, çökemez miyim yani?
5: Aa!
4: Kes be!
5: Çek ulan ellerini!
4: Bırak be adamı, hasretme hadi!
5: Aa, şimdi...
4: Ver yüz kağıdımı, ver!
5: Yüz kağıdımı? Hadi be, başlarım şimdi anandan! Hıyar!
4: Hadi be!
5: Git, hadi!
4: Ben sana
1: çarpık abiyle farkon etti! Gelin yanlarına gidelim!
4: Çarpayım mı be? Yarı yarı anlaşmadık mı?
5: Lan üç yüz kağıda teyip satılır mı? Para mara yok biz, hadi bas git!
4: Ver lan yüz kağıdımı!
5: Hala yüz kağıt sayıklıyor lan, bas git! Lan kafamı bozma, gazla git! Lan git, bundan sonra sana iş verin! Bu yanımıza aldık, gitmiş kız gibi götürmüş, 200 kağıda vermiş. Ben satsam, anladın mı? 3 teklikten aşağı vermem. Hayır!
1: Abi, evveli gün teybi 3500'e sattılar. Babam Almanya'dan teyip getirecek. Onu 5000'den aşağı satmaz mesela.
5: Lan devasyandan önce biz 2000'den aşağı satmıyorduk bu mereti.
1: Farkon etti!
4: Sen çekil lan!

0: Ne haber Mustafa abi?
1: Ne oğlum böcek? Daltonlar mı?
0: Çarpık abi işte bunun yanına aldı. Hayatını kurtardı ha. Namussuzun barakka gibi. O farkon etti var ya, onun üstüne bir atladı, aklım durur.
1: Anladık be. Kapa şu TRT haber merkezinde köftemizi yiyelim.
0: Mustafa abi, Mustafa abi!
1: Lan Zevzek, o arkadaş ekmek parası kazanıyor, sen kendine bak! Arkadaş, bu çarpığın ne biçim adam olduğunu biliyor musun? Yaramaz adamdır, onda her türlü yol vardır. Hırsızlık, balıkçılık, kumar... Ben olsam o çarpıkla iş yapmam. Alın teriyle kazanacaksın.
0: Mustafa abi! Bu çocuklar bir şey bilmiyorlar. Oo, nerede iş bulacaklar? Sen ustana söylesene.
2: Ne var lan?
3: İş bulacaklar.
0: Mustafa abi, bu çocuklara bir iş bulsana.
1: Hayri, ben frezciye gidiyorum. Ustaya söyle, bir saate kadar dönerim.
4: Buraya feliz dişli yapılacak.
1: İki saat sonra gelin de ustaya soralım, tamam mı?
0: Tamam, hadi. Bu Mustafa abi kıyak çocuktur. Bir gece ben sokaktaydım, bir baktım duvara yazı yazıyordu. Abi paranın üstü.
2: Hemşerim paranın üstünü ver.

0: Burası kıyak işte. Hop! Yatak derdi falan da yok.
1: Ede, camı bile var.
2: Kırılmış.
1: Lamba!
0: Dokunma, antikadır. Sonra gazı da var. Geceleri pişpirik oynamak için.
1: Ben çakarım. Ede, bu herif yaramaz adam değiller. Söz temsili uğursuz da yola çıkan hırsız olur. Aa, o kebapçıdaki herifi bizi çırak koymaz mı?
2: Biz köylüyüz oğlum. Boz abeliden nacar olmaz. Bizim zanaatımız yoktur. Ben çarpık ağamın yanına ineyim.
0: Kafeste çakabilir misin?
1: Her bir şeyi çakarım. Kafes de neymiş? Hiç görmemişim.
3: Abin çarpıkla mı gitti? Bu çarpık yaramaz. Hapisten çıkalı 2 yıl oldu. Sübyan koğuşundan. Gazeteler yazdı o çocuğu öldürdükleri zaman. Şu kumpası ver. Onu değil oğlum, şunu. Bir çocuk vardı yukarıda, Küçük Endek mahallesinde. Adı Orhan, tombalacının oğlu. Bu böcek gibi onu da ikide bir evden atarlardı. O zaman ben yaştaydı. Abisiyle çarpık onu boş bir eve götürmüşlerdi. Şu anahtarı ver. Orhan 8-9 yaşlarındaydı. Çarpığın arkadaşıydı. Çarpığın abisi çocuğa ciğer yedirmiş. Sonra da oturmuş okey oynamışlar. Gece de götürmüş bir odaya.

0: Çarpık'ın abisi. Yani şey yapmış. Irzına geçmiş Orhan'ın. 3 defa. Ah ah diye bağırıyormuş çocuk. Kumpası ver.
1: Buyur ağam.
0: Sonra sabah kalkmışlar. Çarpık'ın abisi korkmuş kendilerini asarlar diye. En iyisi demiş, biz bunu asalım. Çarpık daha o zaman ufak. Ona demiş ki, git bana ip bul. Sonra ikisi birleşip çocuğu asmışlar. Korkudan ağzına çaput sokmuşlar. Bağırmasın diye. Çocuk ölmüş. Ölüsünü bulmuşlar. Çarpık'la abisini yakaladılar. Ben gördüm götürürlerken. Orhan annesi bas bas bağırdı. Garibim ne yaptı size? İpinizi ben çekeceğim. Çarpık'ın abisi daha içeride. 21 numarayı ver. Aferin be, sen tornacıda mı çalıştın?

0: Çarpık Sinop'ta yattı. Sübyan koğuşunda. Orada her yolu öğrenmiş. Hırsızlık, her türlü dümen. Peki neden? Abim diyor ki, yoksulluk ve korku adama her şeyi yaptırır. 12'yi ver.
1: Kaplini bitirdin mi?
0: Usta bu çocuk köyden gelmiş. Bir de abisi var. İş arıyorlar. Bunun eli işe yatkın. Çabuk öğrenir usta. Yardımcı olur.
1: Çoluğu çocuğu doldurma buraya. Nedir necidir tanıyor musun? Nüfus kağıdı var mı?
0: Nüfus kağıdın var mı? Kafa kağıdın.
1: Kaplini bitirince getir bana.
0: Usta öbür gün Edirne'ye gidiyor. O zaman gel yanıma. Bir iki gün daha elin alışsın. Sonra abim sana iş bulur. Korkma ama o çarpıktan uzak dur.
2: Acıktın mı?
0: He ya.
2: Hadi bize gidelim.
3: Metin, kapı açık, gel hanım. Ay yavrum, gel hanım.
2: Mickey filmleri başladı mı?
3: Şu Allah'ın belası kopça, gel tak şunu.

0: Nezeleri bozma be, şimdi gelirse. Dur ben sana vereyim. Yeme dedik be, ne laf anlamaz çocuksun sen. Al şuradan. Sen de al ana.
1: Vay afilim!
2: Teşekkürler, Erzurum yakıt amaçlı alkol...
1: Geciktim bugün şekerim!
0: Hadi alın şunu da gidin dolanın biraz, hadi!
1: Üşüyorum be dışarıda!
0: Hadi anam, hadi!
1: Gel gidelim!
3: Lan, keklik bu kafese gelir mi? Bak, kekliği nasıl tutacaksın? Öteğinin ayağına ip bağlayacaksın, çadıra salacaksın. Öttü mü bir sürü keklik gelir.
1: Anam, keklik öyle olabilir. Peki Saka, isketeyi nereye koyacaksın kafes olmasa?
3: Heybeye koyacaksın hemşerim. Böyle boynunu vurarsın, üçünü beşini ayaklarından bağlar sallarsın.
1: Heybeye mi? Aa.

0: kaç kağıt verirler? Ne iş görüyorsun da para verirler?
1: 85 banknot.
0: Hırsızlık mı yapıyorsun?
1: Çarpık hanımla bir pantolon alacağız. Bir de ayakkabı. Şehir yerinde postallan olur mu?
0: El alemin malını mı çalıyorsunuz?
1: Hüs lan!
0: Diyeceğim işte, el alemin malını çalıyorsunuz.
1: Lan oğlum! Şehir yerinde aç kaldık. Senin aklın ermiyor.
0: Hırsızlık ayıptır hem de günahtır. Ben çırak duracağım, hırsızlık yapmayacağım.
1: Lan Hüs, uyu! Sana da pantol gömlek alırım.
0: Ben istemiyorum. O para haramdır. Çarpık hırsızdır, sen de hırsız oldun.

0: Babama beni dövdü diyeceğim. Muhammed dayımın tavuğunu da çaldı. Onu söylemedim ama bu defa söyleyeceğim.
1: Babamız ölmüştür.

0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir Arap tilki varmış, bir de çapan horoz varmış.
1: Çapan ne demek?
0: Bilmiyorsun mu lan? Aklı kava horoz. Bir de eşi varmış. İki de yumurta yumurtlamış. Padişahın cariyesi iki oğlan doğurmuş. Öteki cariye öfkelenmiş, büyü yaptırtmış. Oğlanlar altın yumurta olmuş. Gel zaman git zaman iki altın yumurta küçük horoz olmuş. Hızır Aleyhisselam görmüş onları. Demiş ki, Murat suyu üstünde kılıçtan bir köprü var. Geçerseniz yine padişah olursunuz. İki kardeş geçmiş kılıç köprüsünden, tüylerinden sıyrılıp yine insan olmuşlar. Ve ermişler muratlarına. Bunu bana ninem anlattı.
1: Nerede nine?
0: Köyümüzde ama o da geçindi bıldır.
1: Geçindi mi? Nasıl geçindi?
0: Öldüler işte.

0: Kuşları siz mi tuttunuz?
1: Yok, dedem tuttu.
0: Bunlar ne kadar güzel. Ne yapacağınız bunları?
1: Azat buzat edeceğiz. Yolumuzu bulacağız. Sen nereden geliyorsun?
0: Bir yerden gelmiyorum. Bu trende gidip geliyorum.
1: Şu mendiferci misin yoksa? Senin yaşında olur mu be?
0: Yok kardeş. Sabah erken bindim trene. Bu 7. seferim.
1: 7. seferim mi? Her defasında bilet mi alıyorsun?
0: Abo! Her seferde alınır mı? Bir sefer alırım, akşama kadar gider gelirim.
1: Niye?
0: Ne yapacaksın kardeş? Biz garibanız. Ev yok, kimsemiz yok. Trenin içi sıcak. Hem de pencereden manzarana bakarsın. Aa, şimdi karşı yola tren gelir. Ben ona bineceğim. Hayvan, polis!
2: Gene mi geldin sen? Bellağı mısın? Siz de bununla beraber misiniz? Yürüyün bakayım. Hadi, yürüyün.

0: Gene mi sen? Bakıyorum çeteni de almışsın bu sefer.
1: Vallahi ben bir şey yapmadım abi. Aa, bunlar gördüler.
0: Bunun dosyasını çıkartın. Hani seni Adana'ya göndermiştik?
1: Babam gene dövdü beni, ben de kaçtım.
0: Sen gel bakalım ufaklık. Adın soyadın.
1: Ben annemi istiyorum.
0: Sus, adını söyle.
1: Böcek... Cenk.
0: Bunun vukuatı yok. Annesi tophanede oturuyor. Baba adı yok. Baban yok mu senin? Bunun annesine haber verin. Sen gel bakayım. Adın?
2: Taşdere'nin beş göz mevkiinden Salman oğlu Kenan Kök.
0: Aferin! Sen askerliğinde yaptın galiba. Bunun kimsesi yok burada. Götür bunları içeri. Ha dur, önce zati eşyalarını kaydet.
3: Hadi bakalım.
1: Geçmiş olsun. Ne haber lan, yine mi geldin?
4: Ya sen?
1: Sigaradan ensilediler.
4: Dayak mı attılar?
1: Hangi ranza boş? Arkadaki. Şurada yatabiliriz. Burada mı kalacağız?
5: Yer verecek.
1: Ne zaman çıkarız?
4: Anan geldiği zaman bırakırlar.
6: Edam kaygılanır.
1: Yarın anam gelir, alır bizi.

0: Önce şu vidaları sökeceksin. Şu alttaki kabloyu kopar. Koparsana lan. Hadi tamam. Şimdi komple deyip çıkar. Zarar vermemek lazım. Anladın mı? Daha iyiye gider o zaman. Hadi gel yavaş.
1: Ne haber dayısı? İşi öğrendin mi?
0: Öğrendim ağam.
1: Mesela şimdi tek başına iş yapabilecek misin?
0: Yaparım ağam.
1: Ulan ne kıyakçısın be!
0: Şşş! Sen burada bekle.
1: Tut şunu.
2: Gülner.

0: Ne alt karıştırdın gene ha?
1: Çoluğunuzu çocuğunuzu sokaklarda bırakıyorsunuz.
2: Kenan içeride kuşlar.
0: Ben şimdi sana eve gidince gösteririm. Yürü!
2: Kenan!
0: Yürü dedim, rezil ettin bütün günümü zaten benim. Yürü diyorum sana, hadi!

0: Yusuf abi! Yusuf abi!
1: Ne oldu? Kenan nerede?
0: Kenan'ı polis yakaladı!
1: Lan polis mi? Sen ne diyorsun?
0: Abi, vallahi ben bir şey yapmadım. Kuştan dönüyorduk, kimsemiz yok diye yakaladılar. İstasyonda beni annem çıkardı. Sen de git, Kenan'ı çıkar.
2: Ne oldu lan?
1: Kenan'ı polis yakalamış. Aha ben gidip çıkaracağım.
2: Serseri misin ulan manyak? Polise gittin mi, bir daha çıkarsın oradan.
1: Oğlum, Kenan kardeşim!
2: Lan kardeşine ne olacak? Orası çocuk bürosu. İki gün sonra bırakırlar. Bir şey çaldınız mı lan?
0: Yok abi, vallahi kuştan dönüyorduk.
2: Vukuatı yoksa bir şey olmaz. Lan sana da iş verdik, bin bir türlü tatava çıkardın başımıza. Bak zulamsın ha, bu akşam tertemiz iş isterim, anladın mı?
0: Abi orada var ya...
2: Kes lan düdük! Atın lan topu, biz de çakalım şuna!
0: Bekleyin, ben de geliyorum!

0: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatı ile alabileceğin tek uygulama.
1: Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama.
0: İndir A101 Ekstra'ya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
2: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde evine gelsin.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Fikret Hanım hiç de Aslı'ya benzemiyorlar.
1: Fikret'in hiçbir şeyi yokmuş. Size borçluyum bunu.
0: Bana değil, gençliğinize borçlusunuz.
1: Akşam poker partisi var.
0: Artık bırak da bir gece olsun başımı dinleyeyim.
2: Unutmalıyız birbirimizi. Nejat'ı bir an olsun unutamıyorum.
3: Kışı İstanbul'da geçirelim.
2: Hayır hayır, istemem.
1: Böyle tatlı bir gelinimiz olduğunu düşünebilir miydin Nejat?
0: Seni kaybettiğime inandığım bir zamanda karşıma çıktın.
1: Eskisi gibi dalıp dalıp gidiyor.
0: Fikret.
1: Melek yüzlü bir şeytan o.
0: Suçu yok Fikret'in.
3: Olmayan şerefin üzerine yemin etmeyin.
0: Hiçbir şey sormadan öyle.
2: Kızımdan ayırmayın beni. Fikret yukarıda. Ölüyorsun. Ama öyle mesudum ki.
4: Ölmüş Bir Kadının Mektupları yarın 18'de TV4'te.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçire.

0: bilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
7: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
6: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur.
8: Çok iyi bir çocuk. Hatta hep zoru başaran bir çocuk.
9: Elif, alkol ve maddeyle olan sınavında da asla pes etmedi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de desteğiyle zoru başardı.
6: Geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
9: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün, Perşembe 23.45'te TV4'te.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
13: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
12: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
14: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
12: Hiç gerek yok. Piril var.
15: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
12: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
15: Yeni Piril Ultra Güç. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Her şey burada, toprakta başlıyor. Küçücük bir tohum suyla, güneşle, emekle büyüyor.
9: Hikmet Yalçınkaya, meyve ve sebzelerin tarladan toplanıp pazar tezgahlarındaki satış süreçlerini...
16: Buyur abla.
9: Satılmayan ve insan tüketimine uygunluğunu yitiren ürünlerin komposta dönüşüm yolculuklarını...
16: Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'ın yanındayız. Burada ne yapıyorsunuz? Öncelikle hedefiniz ne? Onu sizden bir dinleyelim.
17: Kompost ürünü, gübre üretiyoruz.
16: Gübre üretiyorsunuz. Gübre üretiyoruz.
17: Yani biz sıfır atığın dönüşümünü işte bu komposta da... Bu da bir sıfır atık sayılır.
9: Evlerin mutfaklarında tüketim zamanı yaklaşmış yiyeceklerin değerlendirilmesini...
16: Günün sonunda bunların atılma ihtimali de vardı.
12: Vardı.
16: Ama biz ne yaptık? Çok
12: biraz
16: güzeldi.
12: Vakit ayırdık.
9: Ve akıllı tartı sisteminin kullanımını ekrana taşıyor.
12: Akıllı tartı sistemiyle
18: büfeden dönen ve tabaktan dönen atıkları günlük olarak tartıyoruz. Ve bunlara istinaden bir gün sonraki operasyonumuzu ve üretimimizi planlıyoruz esasında.
19: Atığın peşinde cumartesi 13'te TV4'te.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
20: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
21: Kıyafetleriniz zamanla solup her yıkamada ışıltısını mı kaybediyor? Peki ya o ışıltıyı geri getirebilecek bir yumuşatıcı olsaydı? Pervol'ün yenileme etkili yumuşatıcısıyla tanışın. Renew Care Kompleksi ile renk ve dokuları yeniler, uzun süre kalıcı koku sağlar. Kıyafetlerinizin rengi yenilendikçe ışıltınız da yenilenir. Pervol yumuşatıcı, yenileme etkili ilk yumuşatıcımız.
15: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
22: Sadece dururlar.
23: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
24: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
25: Bravo vallahi.
26: Sen de sadece Duru'la.
27: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
28: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
27: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
28: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
27: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
29: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
30: Hoş geldiniz.
29: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
31: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
32: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
29: Ya.
31: İnanamıyorum. Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
32: Taneleri çok güzeldi.
29: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
32: Çorba kaldı mı?
29: Yine yaparım.
33: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
34: Bugünden yarına Allianz seninle.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
35: Tüm market ihtiyaçlarını A101 fiyatıyla kapına getiren

0: fazlasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Böyle taşıyarak evet inşaat burası. Beraber yürüyoruz. Ben olmasam gözünü seveyim hadi abi. Hancı karıştı. Düz. Ayağın. İki tane. Evet.
2: Abiciğim.
1: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın buradayım.
2: Ne yapıyorsun böyle?
1: Ne yapalım? Biz bu

0: Bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
1: Oho, sen hangi devirde kaldın?
0: Devir.
2: Devir tıkır tıkır üretme devri. Devir Ar-Ge ile üstün ürünler sunma devri. Isı, su, ses ve yangın yalıtımında yeni yatırımlarla durmadan ilerleme devri. Devir sadece Türkiye'de değil, dünyada da söz sahibi olma devri.
3: Devir bonus devri.
4: Devir bonus devri.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
7: Kasa.
11: Marul.
7: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
2: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
13: İkinci yakalanışım. Yarın mahkemeye.
14: Sigaradan mı?
13: Evet, sigaradan. Bu defa ekip yakaladı. Ama zabıta olsa kolay.
14: Çok geliyor musun?
13: Namussuzum, günde 8-9 yüzü doğrultuyorum.
14: Bana da iş verirler mi kardeş?
13: Yok aslanım, Diyarbakırlılardan başkası bizim orada çalışamaz. Karaköy alt geçidini tutmuşuz bir kere. Kimse çalışamaz bizden başka. Çalıştırmayız. Otelde bile beraber kalırız. Gecesi 50 papel. O da sobalıysa 65 papel.
15: Yemek. Gelin biriniz bana yardım edin.
14: Gel, yemek çıkıyor.

0: Hayrola?
1: Sokaktan topladılar. Boş inşaatta kalıyordum. Şikayet etmişler, ben bir şey yapmadım.
0: Gel, gebeh gel.
2: Dayak mı attılar?
0: İsyan etmek gerek.

0: Merhaba.
1: İki çay getir.
0: Konuştun mu?
1: Hı.
0: Ne oldu?
1: Kabul ettiler.
0: Getirdin mi? Bakayım. Versene.
1: Önce itaat, sonra hürmet etmesini öğren. Talimden önce verilmez. Kaide. Kim?
0: Bana takılıyor. İş için.
1: Nerelisin?
0: Taşdere'nin Beşgöz mevkiinden.
1: Kürt mü?
0: Talim ne zaman?
1: Yarın. Karar vereceğiz.
0: Başkaları da olacak mı talimde?
1: Yarın lokale gel.

0: Ne oldu lan?
1: Falconetti ağam, bizim teybi çalıyordu. Böğrüne bir tornavida vurmuşum, Allah'ını şaşırdı. Benim hiç kimseden korkum yoktur.
2: Ne yani, biz korkuyor muyuz?
1: Yok ağam, söz temsili.
2: Ha, yarın akşam neşeme gel, paranı alırsın, tamam mı?
1: Olur ağam. Güle güle.
3: Dünya benim. Seninse Mars da benim. Dünya benim.
4: Yusuf nerede?
3: Bilmiyorum.
4: Hiç gelmedi mi buraya?
3: Eline ne oldu?
4: Sana ne lan? Yusuf nerede?
3: Görmedim. Vay be, suratın da çarşamba pazarına dönmüşüm.
4: Bana bakın, başlatmayın ananızdan. Yusuf gelmedi mi buraya?
3: Lan gelsek, Yusuf bunu Mars demiş değil mi?

0: Evet efendim. Biliyorum hanımefendiciğim. Dün de telefon etmiştiniz. Ama maalesef yerimiz yok. Biz elimizdekileri bırakıyoruz. Ne yapayım hanımefendi? Benim elimde bir şey yok. Çocuk esirgemeye götürün. Zati eşyalarını yazdın mı?
1: Evet efendim. 650 kuruş, bir küçük çakı, bir tarak, bir ayna, bir kafes, bir ağ. İkisi ölü, saka cinsinden 4 kuş.

الان جل جل. Böcek öldü. Falconetti bıçakladı. Abini de polis yakaladı. Çarpık abiyle beraber. Bu kadar bir bıçağı sapladı Falconetti. Ben gördüm. Bütün kanadı. Polis geldi. Hemen öldü. Yanındaydım. Yüzü böyle kıpkırmızı oldu. Anası da çok ağladı. Seni dövdüler mi?

0: İçeri gelsene. Neredeydin kaç zamandır?
1: Gelemedim.
0: Biliyorum, duydum. Hadi gel.

0: Kenan'a bir çay söyle. Şu iş bitsin, beraber eve gideriz.
1: Hoş geldin.
2: Otur evladım. Otur evladım.
1: Hadi ya aslanım. İşçi sınıfına sağlam adam gerek. Fatma.
2: Efendim.
1: Kenan Efe'nin yatağını ser.
2: Olur.
1: Sabah erken işe başlayacaksın.

Kalk, saat 6 oldu. İşe gideceğiz.

0: Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
1: Kocan çirkin bile olsa onu yabancı bir erkekle aldatıp hapislere düşmesine sebep olma.
2: Babanın sana çok selamı var.
3: Selamı var olsun. Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et.
4: Nurhan, sensin değil mi? Evet. Şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver.
5: 12 sene ağır hapis cezası ile tecihesine...
4: Sevgili patronum! Çember daraldıkça daralıyor.
3: Sen de çemberin dışına çık.
2: Ben vurdum bu ırz düşmanını.
6: Annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
2: Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
0: Benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim.
7: Sokaklardan bir kız. Birazdan TV4'te.

0: Beklenmedik bir masraf çıktıysa hesap. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
1: Sana özel fırsatlarla A101'i ucuzdan da ucuz yapan tek uygulama.
2: Acıdıkça artık para veren uygulama. Tek uygulama.
1: İndir A101 artıya katıl, harcadıkça artı para gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
3: Bu çarşamba KOP'ta 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 230 lira.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
6: Bugünden yarına Allianz seninle.
7: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Ne kadar emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
9: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
11: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
9: Nasıl yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
12: Ulan ne yapıyorsun?
10: Hava asacağız mı buraya daha?
9: Eyvah yakalandım.
13: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
14: Şok'ta her gün başka bir fırsat.

0: Hassas. Kişisel bakım ürünlerinde bir alana bir bedava. Hem şokta hem cepte şokta.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Çayda

0: bardaktan son bardağa Lipton'un benzersiz rengi, kokusu ve tadı bizi bekler. 150 yıldır Lipton kalitesiyle. Lipton, lezzeti deminde.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Carrefour'dan taze fırsat. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş. Avokado 39 lira 90 kuruş.
3: Doğrusu Carrefour'sa.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Operasyon hakkında bize bilgi verir misiniz Kemal Bey?
6: Uzun süredir peşlerindeydik zaten. Büyük şebekelerin elebaşlarını yakalayacağız.
7: Bütün mesele Komiser Kemal Büyükbaba.
8: Bunlar polisin başarısı mı yoksa sizlerin beceriksizliği mi?
9: Kardeşimi suçlama ana. Belki aramıştır. Biz çok şehir dolaştık, bulamamıştır.
10: Ben çok aç kaldım polis amca ama hiç dilenmedim.
8: Ben sadaka değil borç veriyorum.
11: Paranı al polis efendi. Benim oğluma sadaka verecek adam mısın sen?
8: Sadaka vermedim. Borç verdim.
9: Ne istiyorsunuz? Sağ ol.
8: Sana göre bir iş var.
10: Kirli bir işten mi geldi bu para?
9: Hayır ana.
8: Oğlun nasıl? Okula gidiyor mu?
9: Gidiyor.
8: Benden selam söyle Ali'ye.
9: Onun üstüne giderseniz harcarım hepinizi.
12: Sen buradan sağ çıkamayacaksın kadırgalı.
13: Akrep Yuvası yarın 13.45'te TV4'te.
14: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Carrefour'dan taze fırsat. Nar, elma 49 lira 90 kuruş, yerli buz 90.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: İşte somonun hası.
6: İyi geldi mi boğaz havası?
7: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Türk somonunun kilosu 299 liraya Carrefour'larda.
8: Doğrusu Carrefour'sa.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Kişisel bakım ürünlerinde bir alana bir bedava. Hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
12: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
13: Her şey burada, toprakta başlıyor. Küçücük bir tohum suyla, güneşle, emekle büyüyor.
14: Hikmet Yalçınkaya, meyve ve sebzelerin tarladan toplanıp pazar tezgahlarındaki satış süreçlerini...
13: Buyur abla.
14: Satılmayan ve insan tüketimine uygunluğunu yitiren ürünlerin komposta dönüşüm yolculuklarını...
13: Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'ın yanındayız. Burada ne yapıyorsunuz? Öncelikle hedefiniz ne? Onu sizden bir dinleyelim.
15: Kompost ürünü, gübre üretiyoruz.
13: Gübre üretiyorsunuz. Gübre üretiyoruz.
15: Yani biz sıfır atığın dönüşümünü işte bu komposta da... Bu da bir sıfır atık sayılır.
14: Evlerin mutfaklarında tüketim zamanı yaklaşmış yiyeceklerin değerlendirilmesini...
13: Günün sonunda bunların atılma ihtimali de vardı.
16: Vardı.
13: Ama biz ne yaptık?
16: Çok biraz güzeldi. Vakit ayırdık.
14: Ve akıllı tartı sisteminin kullanımını ekrana taşıyor.
16: Akıllı tartı sistemiyle büfeden dönen ve tabaktan dönen atıkları günlük olarak tartıyoruz. Ve bunlara istinaden bir gün sonraki operasyonumuzu ve üretimimizi planlıyoruz esasında.
14: Atığın peşinde, cumartesi 13'te, TV4'te.

0: kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Levreğin kilosu 449 liraya Carrefour'larda. Doğrusu
1: Carrefour'sa. Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
2: Hoş geldiniz. Ne
1: efendim? Tepkileri bekliyorum.
3: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
4: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
1: Ya.
5: İnanamıyorum.
6: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
3: Lezzeti, o kıvamı.
6: Taneleri çok güzeldi.
1: Kınar çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Kınar, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
4: Çorba kaldı mı?
1: Yine yaparım. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro.

0: fikirlerine alan aç.
1: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Torku süt 255 lira yerine 170 lira. Lezita dondurulmuş piliç jumbo fileto 169 lira 50 kuruş.

0: Partal abla be.
1: Anladık. Alın ziplini. Hadi defolun.

0: Geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Seni ben kurtardım bu mezarlık horozlarından. Dur bakalım. Gecenin bu saatinde nereye gitsen bu develerden daha merhametlisini bulamazsın. Dua et ben Partal ablan çıktı karşına. Merhametim sağ olsun. Bütün bu sokaklara düşmüş kızlara ben yardım ederim. Ben tutarım ellerinden. Boşuna zırtlama Partal ablanın evinden karı aratlayacak adamın ilk yardım hastanesinde odası olmalı.
2: Partal abla, araba geldi.
1: Hadi kızlar canlanın, yarın bonan var. Ödedim mi benden size bir elbise?
0: Hadi, hadi kızlar canlanın, kalk kız ayağa, kalk. Çok keyifli olalım, keyifli olalım. Neşemizi bulalım, hadi aman.
3: Buyurun beyler, buyurun. Rastgele Partal abla.
0: Hoş geldiniz damat beyler. Ne olsa Recep gene kafayı kazıtmış.
3: Ben değil be ablacığım, aynasızlar kestirdi. Biz de cezamızı çektik. Abla, bu akşam bir çaylak getirdim sana. Meşhur zenginlerden birinin oğlu. Bir ekstran var mı?
0: Ölecek hastanın imam ayağına gelirmiş. Getir bakalım.
3: Tamam ablacığım.
0: Hadi hadi çabuk. Hadi kız, hadi çabuk ol. Hadi gel, çekil şuradan, bırak!
4: Bırakın!
0: Bırakın diyorum! Gideceğim buradan, bırakın!
4: Yahu başına devlet dizisi koyuyor! Nerede benim de başıma öyle bir devlet dizisi
0: koyuyor? Gideceğim buradan, bırakın beni! Gel bana! Bırakın, gitmek istiyorum!
1: Ben de sizin merhametli, iyi yürekli biri sanmıştım!
0: Gecenin bu saatinde sokaklarda merhamet satılmaz kızım! Ne satılır, sarı Recep söyle!
3: Muhabbet satılır ablacığım, muhabbet! Malı gördün mü, ilk işiymiş.
5: Hakkın var galiba.
3: Antremizi ver de gidelim. Öteki hesabı da Partal ablayla görürsün.
0: Hacı kızım, hadi bak, bekliyorum ki yavrum. Hacı bakayım. Kızımız Nur Hanım'ız ablasının gülüdür, sakın incitme evladım.
5: Memnun oldum efendim, ben Orkun.
0: Yakalayın şunu, yakalayın!
5: Buyurun bak.
6: Ne o Partal, burayı hayvanat bahçesine çevirmişsin be!
0: Ooo, İhsan'ım koçum, hoş geldin! Bu acemi çaylakla uğraşıyorum!
6: Kalk bakalım çaylak! Partal ablam iyidir, ama huyuna gidersen! Huyuna gitmezsen keser suyunu!
1: İhsan abi!
6: İhsan abi!
1: Tanımadın mı beni be İhsan abi? Ben Nuran, eski mahallede.
6: Ulan, vay anasını Nuran! Nuran, hey be! Güvercinim benim be aslanım! Dur be! Ne arıyorsun Partal'ın evinde? Yoksa lan, yoksa!
1: Yok, yok vallahi. Bu gece evden kaçtım. Nah, yangın yerinde bu kadına rastladım. Bu elbiseyi de bana zorla giydirdiler.
0: Serserilerden kurtardık da fena mı ettik? Yetişmeseydim delik deşik olmuştu.
1: Götür beni buradan İhsan abi.
0: Evim de senin, kızlarım da senin İhsan. Bıkınca getir ha.
6: Okutma çarkına Partal, dağıtmayın burasını.
1: Bir de elbisemi versinler. Bu kıyafetle bir yere gidemem.
6: Getirin be, getirin kızcağızın elbiselerini. Demek amcanın evi burası ha?
1: Ben gitmem buraya.
6: Mecbursun kızım. Bu akşam başına gelenleri düşün. Bir müddet burada kal, sonrasını ben hallederim.
1: Söz mü?
6: Söz. Hadi bakalım gaza.

0: Ne var?
1: Babam!
0: Canı çıksın babanın.
1: Ölürlü vallahi, ölürlü.
0: Bana ne? Çektirirler cezasını. Hadi hadi!
2: Ne o kız, ölü toprağı mı serptiler üstüne? Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
3: Amca, bir dakika beni dinler misiniz? Biliyorsunuz bugün ziyaret günü. Babama gitmek istiyorum, müsaade eder misiniz?

0: Dikkat et! Suları merdivenlere dökme! Annemden dayak yersin gene!
1: Çok hastayım yavrum! Bu haftayı hep revirde geçirdim!
2: Babacığım, istediğin bir ilaç var mı dışarıdan?
1: Sağ ol yavrum! Burada her şeyi veriyorlar!
2: Çıkacaksın bir gün gelip buradan! Az kaldı! Bir oda tutarız! Ben çalışır bakarım sana! Hani öteki mahallede bir İhsan abi vardı ya, onu gördüm, sana selam söyledi!
1: Bahriyelilerin İhsan mı? Ne iyi bir ağabeydi sana! Hep korurdu seni! Benim de selamlarımı söyle ona!
2: Söylerim!
1: Hadi git artık! Karanlıklara kalma! Şunu da unutma yavrum! Gün gelecek bir erkeğin kadını olacaksın! Kocan çirkin bile olsa... onu yabancı bir erkekle aldatıp... hapislere düşmesine sebep olma!
2: Peki babacığım!
3: Gel bakalım!

0: Ne sevindim seni gördüğüne, abilerin kralı!
1: Kardeşlerin kraliçesi!
0: Babanın sana çok selamı var!
1: Selamı var olsun!
0: Ne haber abisi?
1: İyidir, haberler bitti, reklamlar başladı!
0: Beni gezdirsene biraz!
1: Gezdirirdim ama tasman yanında değil!
0: Ama İhsan abi!
1: Bana bak güvercin, o kadar çabuk bozulursan uzun yola gidemeyiz!

0: Maşallah, maşallah. Sıcak sıcak. Ağzınıza layık. Buyurun, buyurun.
1: Hadi bayanlar baylar, Tombul Usta'nın meşhur tükürük köfteleri halis eşe getirin.
0: Bey, bey, söylediğin lafı kulağın işitsin. Köftelerimin haysiyeti var.
1: Haysiyetli köfteler, halis eşek etinde.
0: Seni huzur seni, bana bak sen.
1: Hop hop, bana bak babalık, el şakasından hoşlanmam.
0: Yaptığın şakaysa eşek şakası.
2: Tonton amcacığım, sen kızma, köfteler öyle güzel ki bayıldım doğrusu.
0: Afiyet olsun.
1: Kusura bakma Tombul, eşek köftesine eşek şakası.
0: Tutun, yakalayın, hakaret etti bana.
1: Hop, kuşa bak kuşa.
2: Nerede?
1: Of, ay Allah, sen şu uçuşa bak ya.
2: Abi?
1: Kayıyor ya, kayıyor. Bugün yerler ama.

0: bakalım. Şunu da. Bunu da. Ya fazla doğurmaya başladı bunlar be.
1: Durun yakalayın.
2: Abi şey yok.
3: Geçen günü benim bavulları çalan sen değil misin? Yürü karakolda. Nereye kaçıyorsun? Dur yakalayın. Yakalayın. Benim bavulumu çaldı. Yakalayın.
4: Nereden? Ne tarafa kaçtılar?
3: Eyvah sesi geliyorsa kendine geliyor demektir. Yürü!

0: Kaç tık be güvercin ha?
1: Ay, şey, bak ne diyeceğim? Sen o adamın bavulunu sahiden aşırdın mı?
0: Vallahi bilmem, hatırlayamıyorum. Ama aptal gibi sokağın ortasında bıraktıysa almışımdır.
1: Sen ne iş yaparsın ha? Yani hırsız mısın?
0: Ne münasebet, rica ederim, teessüf ederim. Cepçilik, dızdızcılık, zarfçılık, biraz da gece işçiliği.
1: Yani bir fabrikanın gece vardiyasında mı çalışıyorsun?
0: Yani senin anlayacağın, gece kapısının kilidine iyi dikkat etmeyen evlere şöyle küçük ziyaretler yaparız.
1: Başka bir iş bulamadın mı?
0: Ne yaparsın? Dudağım yarık, ıslık çalamam. Ayağım büyük, çalı sökemem.

0: Çok mu kızdın bana? Sevmiyor musun beni yoksa?
1: Aa, estağfurullah! Hiç sevmez olur mu?

0: Hay Allah, ne yapacağım şimdi? Tomaşın makinesi bozuldu.
1: İki gözünün ışığı söylesi Celalet. Nerede kaldın?
0: Geldim işte.
1: Gelemez olaydın inşallah. Çamaşır makinesi bozuldu. Kırılasa ellerini de yıka bakalım bu çamaşırları.
0: Bu kadar çamaşırı ben nasıl yıkarım tek başıma?
1: Herif! Herif şuna bak! Bana nasıl cevap veriyor? Kızım!
0: Annemi ağzınıza almayın lütfen!
1: Allah kahretsin seni! İşlerim senin yüzünden geri kaldı! Ay, ay midem, ay midem, ay herif! Herif ilaçlarım! Ah, ah, ah, ah. Eğer sabaha

0: Ne var?
1: Kapalı cezaevinden telefon ettiler. Acele Nuran'ın gelmesini istiyorlar.
0: Nuran 3 gündür hasta yatıyor. Ben öğleden sonra uğrarım.
1: Peki.

0: İhsan. Ne iyi ettin de geldin, beni hiç yalnız bırakmadın.
1: Günlerdir evin önünde dolaşmaktan mart kedilerine döndüm.
0: Çok hastaydım.
1: Ben de günlerdir seni göremediğim için perişan.
0: Bense hep seninle beraberdim İhsan.
1: Senin ateşin başına vurmuş galiba. Durmadan bana İhsan diyorsun.
0: Sen istemedin mi benden böyle söylememi ama? O yemyeşil bahçede.
1: Sen rüya görmüşsün.

0: Bak bunları sana getirdim.
1: Çaldın mı bunları?
0: Yok be güvercin, sahipleri ortada yoktu, o kadar. Şimdi ben bir doktor araklayıp geliyorum.
2: Hangi ev?
0: Burası doktor, tırmanacağız.
2: Tırmanacak mıyız?
0: Ha tabii.
2: Ben buraya nasıl tırmanırım?
0: Mecburiyet hiç? Doktor.
2: Bu kadar senlik doktorum, hiç böyle hasta muayenesine gelmedim. Nasıl hadi olur canım, ben düşerim, başım döner, tansiyonum çıkar.
0: Aldırma, boşver, hadi atla, atla!
2: Atlamak mı?
0: Atla, dur! Doktor, atla bakayım!
2: Kolumu çıkaracaksın,
0: dur! Aldırma, bir tanesi
2: yavaş,
0: fazla zaten!
2: Yavaş! Ay Allah'ım dedim, başıma gelen!
0: Leş gibiymiş bana!
2: Geçmiş olsun!
1: Teşekkür ederim.
2: Derhal bu ilaçları yaptırın. Fazla verdin delikanlı.
0: Fazlası pencereden tırmanma ücreti. Hadi davran bakalım doktor.
2: Aman sıkı tut, düşürme beni sakın aman.
1: Çabuk!
0: Bağırma, aşağı
2: yavaş,
0: bırakırma.
2: Yavaş!
1: Uyuyacaklar!
0: Ey güvercinim! Şimdi derhal gidip bir eczane soymalı.
1: Aaaa!

0: Affedersiniz bey amca, buralarda bir zarf kaybettim, gördünüz mü acaba?
1: Görmedim, nereden göreceğim?
0: Dur yahu, nedir bu telaşın? Yahu içinde aylığım vardı, çocuk çocuğumun bir aylık nafakası da... Şuna bakayım. Bu ne? Ulan seni yalancı seni, ha? Senin amca da amma merhametliymiş ha!
2: Zarf cebinden çıkınca amma bozuldu değil mi? Sen de onun cüzdanını almakla çok ayıp ettin.
0: Biraz zor çeksin. Akşama evin bir yerine korsun, bulunca sevinir.
2: Hadi hapishaneye geç kalıyoruz, babamı çok özledim.
3: Balon verelim, balon! Balon, balon!
0: Hey küçük!
3: Buyur abi!
0: Ver iki tane! Kaç para hepsi be?
3: 54 lira!
0: Aldım gitti hepsini!

0: Ne var kız, neyin var?
1: Babama şöyle dediğini çok iyi hatırlıyorum. Nur Hanım'a kendi kızım gibi bakacağıma, onu kimselere hırpalatmayacağıma söz veriyorum. Sözünü de ne güzel tuttun!
2: Ne olmuş yani?
1: Şimdiye kadar hep susuyordum. Onun sevgisi, ona kavuşmanın umuduydu bana bu sabrı bağışlayan. Ama şimdi her şey değişti! Allah hepinizi kahretsin! Zavallı babacığıma karşı son vazifemi bile çok gördüm bana!
2: Şimdi bana vuramazsınız!
1: Vuramazsınız bana! Bırak beni!
3: Yeter, bırak!
2: Doğru odana! Kırmayayım ayağını! Kızı!
3: Canım, benim derdim başımdan açmış, siz bahçe sineması diye tutturmuş gidiyorsunuz!
4: Fena mı babacığım, açılırsın, çok güzel bir film oynuyoruz!
3: İstemez!

0: Ne oluyor sevgili hastam? Ben de seni görmek için tırmanmaya çalışıyordum. Ne o, evden mi kaçıyorsun?
1: Her şeyi çaldım, hiçbir şey bırakmadım onlara, bana yaptıklarına karşılık.
0: Delirdin mi sen? Kızım gel buraya!
2: Dur! Nereye gidiyorsun? Ne var o babanın içinde? Dur diyorum sana!
0: Delikanlı! Delikanlı! Seninkini polisler yakaladı.
3: Nurhan'ı mı?
0: Korkarım aklını kaçırmış. Elinde koca bir bavul. Amcasının evini soymuş. Çaldım onları. Bana yaptıklarına karşılık diyordu.
3: Nerede şimdi?
0: Karakolda.

0: Yazıklar olsun! Bu yaptıklarınla abimi bir defa daha öldürdün!
1: Bak, büyüt, bu yaşa getir, kendi evini soysun rezil!
2: Kemal Bey'in evini soyarken yakaladık bu adamı!
0: Vay namussuz! Cüzdanımı da bu çaldı! Nerede cüzdanım ha? Nerede cüzdanım? Cüzdanım nerede?
3: Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et! İp çaldıklarımı kaçırdı! Cüzdanı da aldı elimden! He? Bir de polise ispiyonlarsın beni ha, yazıklar olsun! Ne yapalım, kader böyleymiş! Kanuna karşı boynumuz kıldan incedir! Benden gizlice aldığın cüzdana, amca bey kavuşunca kim bilir nasıl sevinmiştir!
0: Kız! Sahi cüzdan sende mi?
4: Sen mi çağırdın bunu?
1: Alsın kızını gitsin! Artık bıktım! Bu kız bir gün gelip bizi de dövmeye kalkar!
4: Babası son nefesinde bile yalvardı! Anasına teslim etme dedi!
1: Çok istiyorsan sen de onlarla gidersin!
5: Nurhan, sensin değil mi?
6: Evet!
5: Yavrum, ne kadar gelişmiş, ne kadar güzelleşmişsin! Ne bu kılığın kıyafetin? Seni götürmeye geldim. Geleceksin benimle, değil mi? İstersen gel be! Zaten bu evden de kovuldum! Şuna bak! Ağlamakta büsbütün yakışıyor köpeğe! Birkaç yıl sonra bir afeti devran olman işten bile değil! Yengen olacak karı şu çaputları mı verdi sana? Alsın başına çalsın! Hadi, sus, ağlama! Bu dünyaya ağlamak için gelmedin! Gidelim de üstüne başına bir şeyler alalım, hadi!

0: Bu senin üstünde kim bilir ne güzel durur. Ama şimdilik almamıza imkan yok.
1: Buyurun efendim, ne emrediyorsunuz?
0: Çocuğa iç çamaşırı ve elbise istiyorum.
1: Aman hanımefendiciğim, neresi çocuk? Şahane bir genç kız, insanın nefesini kesecek kadar güzel.
0: Biliyor musun?
1: Duymaz olur mu hanımefendi? Ah gençlik!
0: Doğru! Büyük adamlardan biri ne demiş? Gençlik çok iyi bir şey ama kıymetini bilmeyenlerin eline veriliyor demiş.
2: Oğlum, küçük hanımefendiyi çamaşır reyonuna götür.
3: Buyurun!
2: Buyurun küçük bayan!
0: İstemiyorum hiçbir şey! Hadi nazlanma git, ne istersen seç! Ben de burada elbisene bakayım.
3: Bu bikini külotlar idealdir küçük bayan, kaç tane ayırayım?
0: Ne bileyim ben?
3: 2, 4, 6 külot, bir de sülyen bakalım. Evet, bakalım olacak mı
0: ha? Çek elini be aptal suratlı!
3: Ne kadar da beyazsınız, hem de kar gibi. İçi de siyah sülyen koyuyorum, ah ah!
0: Ah ya! Seni köfte hor seni! Bunu da öteki hesaba geçiriver. 2-3 güne kadar bir kısmını veririm, ha?
3: Peki, olur.
0: O genç tezgahtar aşağı katta seni sıkıştırdı mı kız?
4: Kolay mı? O değil, ordusu gelse hava alır.
0: Amma da sertsin! Ama gün gelir seni yumuşatacak biri çıkar. Hah, laf! Ben senin yaşındayken,
5: buyurmaz mısınız? Nereye isterseniz götürürüm.
0: Bilmem ki, dedikodu olmaz mı acaba?
4: Şişt, anne, ben bilmem! Adamın suratını görmüyor musun?
6: Hani korkmazdım böylelerinden?
4: Ne diye korkacakmışım?
6: O halde gel de binelim!
5: Nereye kadar uzanacaksınız böyle küçük hanımlar?
0: Bilmem ki!
5: O halde Boğaz'a gidelim! Boğaz havası bu mevsimde malum da çok iyi olur!
0: Fena olmaz, yalnız kızı eve bırakmam lazım!
5: Bir fabrikatör arkadaşım var! Geçerken onu da alırız, şöyle felekten güzel bir gün çalarız ha! Ne dersiniz?
0: Kızın nişanlısı çok belalıdır, sonra başın derde girer! Eğer beni istiyorsan...
5: Peki, peki öyleyse! Ev ne tarafta?
0: Şekerim, 5 dakikaya kadar geliyorum!
5: Fıstık, valide hanımı atlat da sen gel! İstediğin parayı veririm!
0: Ne? Yürü taş arabası! Ben gül gibi kızımı bir Boğaz gezintisine feda eder miyim be? Hadi bas! Gel bebeğim, evimize girelim! Hadi gel, hadi! Nasıl, beğendin mi evimi? Borcumuz harcımız çok ama böyle gösterişli bir evde yaşamaya mecburuz. Geldiğine memnun değil misin?
7: Fark etmez. Amcamın evinde veya bir hapishanede olsam daha çok memnun olurdum. Şu anda benim için hiçbir şeyin değeri yok.
0: Bana çok mu kızgınsın?
7: O da fark etmez.
0: Fark etmezmiş. Bu küçük odada yatarsın. Ben geceleri çalışırım. Nerede çalıştığını sormuyorsun?
7: Bana ne?
0: Zannettiğin kadar kötü bir yer değil. Bir barda konsomatrisim. Yani müşterilerle içki içerim.

0: döndük geldik yuvamıza. Nerede benim piliçlerim bakayım anam, nerede?
1: Fırında yavrum, fırında piliçler.
0: Yavrum, bu barının güzel kadını sensin anam. Ama kusura bakma Leyla'cığım, bu akşam sana ihanet edeceğim. Hop, hadi gidelim aç yuvamıza. Gözlerden uzak, kimse bizi görmesin anam, yürü.
2: İyi misin Cevdet Kaptan, nasıl geçti sefer?
3: Fırtına vardı, Bataçık'a geldik.
0: Cevdet Efendi, Cevdet Efendi! Benim gemi yola çıktı, sen hala limandasın be!
3: Yanaşacak bir iskele bulamadık,
4: bir emriniz var mı?
3: Heh, istemez. Oo, saraya yeni bir sultan gelmiş. Merhaba, ben Cevdet.
2: Benimki de Melek.
3: Ben uzaklara sefer yapan bir gemide dördüncü kaptanım. Ne içersiniz? Ey garson! Getir.
5: Gemi yükünü aldı gene. Vermutat Leyla sinek avlıyor.
1: Şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver. Çok borçlandım.
3: Hadi Şerefe.
0: Vay namussuz Cevdet! Nereden buldun lan o fıstığı?
4: Beyim, rica ederim, kendini
0: çekin. Çekin lan, para veriyoruz, düdüğe bak be! Gel güzelim, gel yavrum, iki satır dans edelim seninle.
3: Ne istiyorsun kızdan be, ne güzel laflıyorduk şurada.
0: Az laf çok iş, anacığım, hayatım benim.
3: Gel yavrum. Senden de rahat yok yahu, hangi kıza el atsak...

0: Nereye gidiyorsun?
1: Mahkemeye!
0: Ne mahkemesine?
1: İhsan ağabeyin mahkemesine!
0: Hani şu amcanın evini soyanın mı? Hmm. Dur kız, ben de geliyorum! Bayılırım mahkeme dinlemeye! Ha, sen de üzerindeki şu kokmuş elbiseyi çıkar da din aldığımızı giy!
2: Sanık İhsan Sağlamer, olay gecesi şikayetçi Kemal Orcan'ın evini soyarken polisler tarafından suçüstü yakalanmıştır. Sanığın açık ikrarı neticesi, yukarıda belirtilen müsbet suçları işlediği subuta erdiğinden, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 492. maddesi uyarınca, 2 sene hapis cezası ile tecziyesine. Ayrıca, bu yakalanışına kadar sabıkasız olarak bilinen İhsan Sağlamer'in, şikayetler ve ihbarlar değerlendirilerek, 5 ayrı hırsızlık olayının da faili bulunduğu, görgü tanıkları ve parmak izlerinin tespiti sonucu anlaşılmıştır. Böylece 6 suçu işlediği sabit olduğundan, aynı madde gereğince ayrı ayrı 6 suçtan cezalandırılmasına, 12 sene ağır hapis cezası ile tecziyesine, temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

0: Yapmamalıydın bunu. Bırakmamalıydın beni.
1: Ne oluyorsun be güvercin? Yakışır mı sana bunlar?
0: Ama kanatları kırık güvercin.
1: Tam tersi. Daha kuvvetlisin. Artık sana kimse bir kötülük yapamaz.
0: Benim için kendini niçin mahvettin? Niçin?
1: Pes be! Kimse kimse için kendini mahvetmez bu rezil dünyada.
2: Hadi Nurhan gidelim. Bırak şu hırsız herifi.
1: Kim bu kadın?
2: Annesiyim ben onun.
1: Vay anam vay! İşte şimdi yedik kazığı güvercinim. Hakim 12 sene 3 ay dediği zaman kılım bile kıpırdamamıştı. Ama şimdi kolumu kessen kanım akmaz. Bana bak oğlan karı! Bu kıza gözün gibi bak! Bir yerine bir şey olursa 20 tırnağım yakanladır. Namusuna bir çamur sıçrarsa bataklık olur seni boğarım. Vay anam vay! Biz aslandan korkarken yılan çıktı karşımıza be!
0: Korkma insan, üzülme sen! Bana hiçbir şey yapamayacaklar!
2: Hadi kız gidelim! Kafi derecede rezil olduk etrafa!
0: Hayır, hayır! Yürü diyorum! Gitmek istemiyorum, bırak!
2: Yürü!
0: Bırak beni, bırak ne olursun!
2: Yürü diyorum sana!
0: Bırak!
2: Yürü!
0: Onunla ben de hapse girmek istiyorum!
2: Bırak. Yürü kızım,
0: ne olur
2: yürü!
0: Bırak!
3: Hayrola Leyla Hanım, ne oldu?
2: Bir şey yok! Nurhan, sus, ağlama, yeter artık! Bizim deli kızım bugün gene babaları tutmuş!
3: Kızınız mı? Kızınız mı bu küçük hanım?
2: Olmaz olsun! Hadi, bırak ağlamayı da şu dolmuş durağına girelim! Yürü!
0: Ben de hapse gideceğim onunla!
2: Yürü diyorum!
3: Buyurun, sizi taksiyle götüreyim!
2: Teşekkür ederiz delikanlı!
3: Buyurun Nurhan Hanım!
2: Hadi kızım!
3: Beni dinlediğiniz için size teşekkür ederim Nurhan Hanım. Şimdi ağlamayı bırakın da size nasıl yardım edebilirim onu söyleyeyim.
0: Biraz evvel mahkemede çok sevdiğim bir insanı 12 yıl hapse mahkum ettiler. Hangi hapishaneye götüreceklerini öğrenebilir misiniz?
3: Elbette öğrenirim. İsmi neydi?
0: İhsan Sağlaner. Bir de nasıl ziyaret edebilirim onu?
3: Onu da hallederiz, hiç merak etmeyin. Sizi bıraktıktan sonra ben hemen mahkemeye dönerim.
0: Çok teşekkür ederim.

0: sana yeter. Allah'ım bu dert ne zaman biter?
1: Garson. Leyla Hanım'a bir bol, bana da bir konyak.
2: Hayrola, geçen günkünün yanına gitmiyor musun?
1: Boş ver, sana bir haberim var. Bir arkadaşın babası infaz savcısı. Senin kızın ziyareti için izin alacak.
2: Bana ne?
0: Bırakma bele. Çiğnemek isterim sevgimi.
3: Hayrola, bu akşam gemici yalnız geldi.
2: Senin Leyla'nın nefis bir kızı varmış.
3: Deme ya.
2: Ev sahibine de 3 aylık borcu varmış.
3: Bana ne?
2: Evindeki bir şişeleri çay suyu doluymuş. Yani bir şişe al da bu gece ona gidelim.
1: Günaydın.
4: Günaydın.
1: Sizi rahatsız ediyorum. İhsan Toptaş'ı cezaevindeymiş. Bugün isterseniz onu ziyaret edebilirsiniz.
4: Ay, ne kadar iyisiniz! Hemen geliyorum.
1: Bu savcılığın verdiği müsaade. Ben sizi burada bekliyorum.
4: Beni gördüğüne sevinmedin mi İhsan abi?
5: Başka işin yok muydu?
4: Seni düşünmekten, seni görmek istemekten başka ne işim olabilir ki?
5: Kafana yakalanmış, ıslak, pis bir fareyi seyretmek keyif verir kedilere.
4: Hiçbir şey anlamıyorum.
5: Anlaşılmışını kapalı çarşıda satıyorlar. Götür beni be gardiyan efendi! Elin maskaralık mı ettiriyorsun?
4: Benim işim senden de kötü. Dışarısı felaket. Bir sürü kötü insan. Çember daraldıkça daralıyor.
5: Sen de çemberin dışına çık. Kötülere karşı daha kötü ol.
4: Yapamıyorum. Bana güvercinim dediğin günden de zayıfım. Tükeniyorum, bitiyorum. Ama şuna inan, mağlubiyetim teslimim değil, ölümüm olacak.
5: Aptal, aptal evlen! Başından bir nikah geçsin. İster hamal olsun, ister çöpçü, ama namuslu olsun. Evini bil, kocanın köpeği ol. Irzını, namusunu her şeyin üstünde tut. Hemen evlen. Evlen!
4: Ama ben seni seviyorum. Senden gayrısına nasıl varabilirim?
5: Sevginin de içine. Git başının çaresine bak. Hani başefendi, ziyaret günü insanın yalnız karısına...

0: getirmişsin evi.
1: Vallahi epey masraf etmişsin kardeş bu zamanda.
0: Aa, sanki cebinden çıkıyor da Vedat Bey sağ olsun. Ne yapıyor seninki?
1: İçeride kukumav gibi düşünüyor. Ama Vedat Bey'in aldığı elbiseyi de giydi.
0: Ver bakalım bir oğlan da bize.
1: Hamburg'dan sevgilerle. Cevdet. Nurhan, Vedat Bey geldi.
2: Ah, hoş geldin!
1: Hadi bakalım, hoş geldin Nurhan.
3: Durun, durun çocuklar, daha 12'ye çok var.
4: 12'den önce
3: ver. Ne haber?
1: İçki bile içmiyor, çıldırmak işten değil.
3: Bu akşam ona özel bir vereceğim. 5-6 saat çılgın gibi eğlenecek. Sonra da deliksiz bir uyku. Oo, bu ne güzellik bülbülüm! Bu gecenin şerefine bir yudum alırsın.
1: Teşekkür ederim. İstemem.
3: O halde bir sigara.

0: kurmak olmaz. Kalk oyna bakalım biraz. Aferin, aferin. Hadi bakalım çocuklar, barın açılış saati geldi. Çocuklar, bu akşam Nuran da geliyor bizimle.
1: Sen gelmiyor musun Çetin?
2: Bu akşam beni mazur görün.

0: çok güzelsiniz. Maestro, al şu 100 kağıdı, içimden geldi.
1: Kızımı çok mu beğendin?
0: Vay anasına, demek kızın ha! Hey! Garson! Leyla Sultan'a bir...
1: Avucunu yala! Senin gibi pis zamparaya yedirmezler.

0: Daha sonra kaybolacağım, etrafı idare et.
1: Olur patron.

0: O da burada çalışıyor artık.
1: Olmaz böyle şey. Dur, nereye gidiyorsun? Bu kızı burada çalıştıramazsın.
2: Sana ne? Annesi bilir.
3: Bırak kızı be!
1: Bu kızda bir acayiplik var.
3: Hiçbir şey yok.
1: Ben bu işten iyi anlarım. Bu kıza bir şey verilmiş.
3: Bir şey verilmedi.
1: Ay senin gibi anneye. Ben bu kızı doktora götüreceğim. İstersen sen de gel. Fikret, işte deli gibi sevdiğim kız bu. Yeeey! Bırak da götürsün! Yoksa hır çıkarırız! İzinsiz kız çalıştırıyorsunuz diye barikat attırırız ha!

0: Şimdi nasılsın?
1: İyiyim.
0: Hapishaneye gittin mi bir daha?
1: Anadolu'da uzak bir şehrin cezaevine yollamışlar.
0: Yeni bir yıl, yeni bir gün başlıyor. Benimle evlenir misin Nura?
2: Aptal, aptal evlen. Başından bir nikah geçsin. İster hamal olsun, ister çöpçü. Yeter ki namuslu olsun. Telaş etmekte haksızsın Leyla. Bırak kızın başından bir nikah geçsin. Cevdet'i Bubar'dan tanırım. Pısırık herifin biridir. Kızın gözü açılınca ona öyle bir tekme vurur ki sen bile şaşarsın. Bu kadar senelik barcıyım. Kadınları iyi tanırım evvelallah.
3: Hey Cevdet, ne kızdı o be? Bu koca İstanbul'da bir tane daha onun gibi olacağını sanmıyorum.
4: Benim gibi düşündüğüne memnun oldum. Bu kadar senelik gemi arkadaşıyız. Elbette zevklerimiz aynı olacaktı. Gerçek aşkın ne olduğunu şimdi anladım. Müsaadenle ben nikah muameleleri için gidiyorum.
3: Ah be ah! Nasıl kaçırdık o kızı be!

0: Kızdan ne haber?
1: İyi yolculuklar Cevdet Efendi! Hayrola, sen gelmiyor musun? Rapor aldım! Esaslı da bir torpil patlatıyorum! Acente'de çalışacağım artık! Ne o? Yenge seni uğurlamaya gelmeyecek mi?
2: Ben istemedim!
1: Amma da merhametsizmişsin be! O kadar çabuk mu bıktın oğlum?
3: Vay şeker kızım, yatmamış daha!
1: İyi geceler! Bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama... anneniz davet etti.
4: Anne, bu ev artık biraz da bizim evimiz. Bu saatte misafir getirmen doğru mu?
1: Vay vay vay vay! Kızdırdık mı yoksa, ha? Nasıl gidiyor evlilik? Hala Cevdet'i seviyor musun?
4: Sarhoş herif, sorduğun sualden sen utan!
1: Ne şanslı herif şu Cevdet! Senin kadar güzel bir kadın tarafından hala seviliyor! Ben ki müzmin bekarım! Fakat senin gibi cici bir kadınım olacağını bilsem... gözümü kırpmadan evlenirim ha!
4: Allah'ım sen sabır ver!
0: Vay küçük gelin, mini mini gelin, tini mini gelin.
3: Tini mini hanım, tini mini.
4: Anne kendine gel.
3: Tini mini hanım neler istiyor canım, seni istiyor canım. Hadi.

0: Vay namussuzlar! Gördün mü bak, sızmışlar be! Yavrum benim! Seni ilk gördüğüm andan beri deliler gibi seviyorum!
1: Ahlaksız herif, ben senin arkadaşının karısıyım! Bırak, bırak beni! Gel!
2: Fazla gürültü etme! Komşuları duyacaklar!
0: Vay namussuz vay! Eşek gibi seviyor Cevdet'i!
2: Bu akşamlık bu kadar yeter! Şimdi iş Cevdet'in koymaya kaldı!
0: Doğru be! Bana öyle inanır ki... karın boynuzlatıyor dedim mi?
3: Cevdet çabuk gel, sana mühim durum, bir arkadaşa bırakayım, ben sana uğrarım sonra!
4: Sevmiyorum efendim, sevmiyorum! Bana o sünepe babanı hatırlatıyor! Eğer dediklerimi yapmazsan, al o pısırık kocanı, çıkın gidin buradan!
1: Cevdet!
3: Ağlama karıcığım! Üzülecek bir şey yok ki! Ben seni annenden ayırmamak için bu evde oturmak zorunda kalmıştım! Ama madem ki istemiyor, bir ev bulup hemen çıkarız!
5: Niye kaçtın? Sana çok mühim bir haberim vardı!
3: Bir saat vaktin var mı?
5: Hayrola?
3: Ev arayacağız, hemen taşınmam lazım!
5: Yahu, kardeşim sen deli misin? Genç güzel karın var, sen seferdeyken yalnız kalacak, doğru mu bu?
3: Doğru iğri, kaynanan böyle istiyor! Ona müdana edecek değiliz ya!
5: Gel öyleyse, tanıdığım bir komisyoncu var, ona gidelim!
6: Şansınız varmış, ev sahibi Almanya'da, anahtarı da bana bıraktı! Mutfağı gördünüz! Burası da yatak odası, arkada da bir küçük oda var!
3: Eşyalı olmasına sevindim! Öyle ya, bu kadar kısa bir zamanda nasıl eşya alırdık?

Karınız sizi aldatıyor Cevdet Bey. Siz sefere çıkar çıkmaz kırmadığı ceviz kalmıyor falan filan. İşte böyle. Benim bildiğim Cevdet bu mektubu okuyacak da fitili almayacak. Acentenin adresini zarfın üzerine yaz, postaya ver. Bu akşam için bana iyi şanslar dilemiyor musun?

0: duruyorsun burada?
1: Patırdı etme!
0: Çık buradan! Çık dışarı diyorum!
1: Patırdı edersen aklında hayırlı olmaz senin!
0: Nasıl? Nasıl girdin buraya?
1: Beni içeri sen almadın mı? İnkar mı ediyorsun?
0: Git, yalvarırım, git buradan ne olur!
1: Bir şartla!
0: Ne şartı?
1: Anlarsın!
0: Anlamıyorum, söyle ne şartı?
1: Aramızda kalacak, hemen çıkıp gideceğim! Bir daha da...
0: Şimdi kıyametleri koparır, parçalatırım seni komşulara!
1: Komşular da, kocan da inanmaz buna! Hadi, sessiz sedasız yat şu yatağa!
0: Yok, hayır!
1: Benim olmazsan öldürürüm seni! Öldürürüm seni!
0: Öldür! Ne duruyorsun? Hadi! Çek tetiği de bitsin bu iş!
1: Hadi! Soyun kusu kusu da gir yatağa! Bir müddet böyle idare ederiz! Sonra başka erkeklerden de zevk almaya başladın mı... ...bana da kocana da bir tekme vurursun!
0: Öldürsene beni! Suçsuz herif! Öldür!
1: Yaklaşma, sererim leşini!
0: Öldür beni! Namussuz herif!

0: onu ben vurdum. Ben vurdum bu ırz düşmanını, ben! 5 kurşun yetmedi bu kini söndürmeye! Yetmedi, hayır! Yetmedi!
1: Celseyi açıyorum. Sanık Nuran Orcan.
0: Öldürmesine bile razıydım. Ama yapmadı. Mahvetti. Hayatım boyunca silip atamayacağım bir leke bıraktı bende. Bittim. Mahvoldum artık. Ben yaşayamam hakim bey. Beni idama mahkum edin.
1: Evvela Allah'a rabtık elbet, sonra kanunlara güven. Mahkeme adildir. Kime ne ceza verileceğini ancak o tayin eder.
2: Fikret'i avucumun içi gibi tanırım. Yakışıklı, uçarı zamparadır ama en yakın arkadaşının karısına kötü gözle bakacak kadar alçak değildir.
1: Yani karınızın Fikret'le bir ilişkisi olduğunu mu ileri sürmek istiyorsunuz?
2: Bilmiyorum. Fakat bana gelen ihbar mektupları karımın başkalarıyla ilişkisi olduğunu bildiriyor. Buyurun.

0: Yoruyorum seni. Git başının çaresine bak.
1: Fikret'i Nurhan'a ikimiz yolladık. Sonunun böyle olacağını ne bilelim?
0: Bir de cinayete ortak mı edeceksin beni?
1: Aptallık etme! Bütün mahalleli Fikret'in eve zorla girdiğine şehadet edecek. Avukat ne dedi? Meşru müdafaa olduğunu ispat edersek çok az yer dedi. Sonra kalanı da af kanununa girermiş. Bir de kızı boşadı mı, ondan sonra avcunda bil Nurhan'ı. Ama gene sen bilirsin.
0: Evlendikleri günden beri kocası devamlı uzun seyahatlere çıkardı. Biz de gece bar kapandıktan sonra Leyla Hanım'la beraber evlerine gider, yemek yer, içki filan içerdik. Her seferinde de başka başka erkekler bulurduk evde.
2: Peki bu arada Nurhan'la Fikret arasında bir ilişki bulunduğunu sezdiniz mi?
0: Vallahi o hususta pek kesin konuşamayacağım. Ama Nurhan, o değişik erkeklerle odasına kapanır, saatlerce dışarı çıkmazdı. İçeriden kahkaha sesleri gelirdi.
3: Yalan söylüyor bu adam!
2: Siz oturun kızım! Sorduğum zaman cevap verirsiniz. Evet, devam edin!
0: Hatta annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
2: Peki, mani olabildi mi?
0: Maalesef olamadı efendim. Acayip bir hal vardı Nurhan'da. Bütün erkeklere yüz veriyor, fakat Fikret'ten devamlı kaçıyordu.
4: Şahit Leyla!
5: Cevdet senden boşanmak için dava açıyor. Kurtuluyorsun o pis heriften. Zengin olacaksın aptal.
2: Hanım siz yerinize geçin. Sanıkla konuşmak yasaktır.
3: Aa, hakim beyciğim! O benim kızım! Ciğerim yanıyor vallahi!
2: Doğruyu söyleyeceğinize namusunuz üzerine yemin eder misiniz?
3: Ederim hakim bey.
2: Anlatın bakalım, ne biliyorsunuz bu işten?
3: O Fikret namussuzu nedense kızıma abayı yakmış. Kör olası! Başka kız mı yoktu dünyada? Bizimki beğenmedi herifi. Ah ah! Beni dinleseydi bunların hiçbiri olmazdı.
2: Kızınızın başka erkeklerle görüştüğü, fakat Fikret'e yüz vermediği doğru mu?
3: Evet. Maalesef doğru hakim bey.
6: Anne! Anne, kulaklarıma inanamıyorum. Sen! Beni aylarca karnında taşıyan sen! Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
3: Ne yapayım kızım, her şeyi doğru, dosdoğru söyleyeceğime yemin etmiştim. Kızım Nurhan, benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim. Çünkü bu hayattan çok çektim hakim bey. İstedim ki hiç olmazsa o namuslu olsun.
6: Anne!
2: Oturun kızım, oturun! Ben sorduğum zaman cevap verirsiniz. Fikret'le olan durumlarından bahsedin. Fikret'i niçin vurmuş olabilir kızınız?
3: Herhalde Fikret olacak o namussuz, kötü muamele etti. Onu bu yüzden vurdu.
6: Hayırlısıyla bir beraat etsin. Barda bile çalışmasına razıyım.
3: Hiç olmazsa benim elimin altında olur. Gözüm arkada kalmaz.
6: Seni Tanrı bile affetmez anne.
3: Ben onun annesiyim. Elbette iyiliğini isterim.
1: Biz ne çileler çekeriz hakim beyciğim bir bilseniz.
6: Allah'ım! Bu kızımı ne zorlukla büyüttün. Bütün annelere koruyan büyük Allah'ım! Beni affet!
1: Vallahi billahi şuradan şuraya...
6: Bu kadın benim annem değildir. Nelere... Allah'ım!
1: Her şey bu.
3: Şimdiye kadar beni hiç dinlemedi. O yüzden kötü oldu. O yüzden sokaklara düştü.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bu yeni işle de terslik edip kovulmazsın inşallah.
2: Haksızlığa gelemiyorum, zorla mı?
1: Sana mı kalmış hak hukuk?
3: Güle güle abicim.
4: Hayırlı işler abi.
2: Sağ ol bacım.
5: Ya bitti. Boşu boşuna beklemiş.
6: Aksaray 1, Aksaray 1.
1: Bizim gibilere toprağın üstü de bir, altı da boş ver.
2: Arabanın bonoları biter bitmez seni babandan isteteceğim.
5: Sen hamal mısın, avukat mı?
1: İnsan.
5: Çalıştığın 3 günün ücreti. Bir daha da görünme buralarda.
2: Para değil, iş istiyorum.
6: Ne parayı, ne de hediyelerini isterim senin.
7: Ya bak, bir şey mi dedin?
4: Onlara uyma abi.
7: Kaçsanıza, ne duruyorsunuz?
4: Keşke ölseydim Mehmet. Utançla yüzüne bakmaktan iyiydi ölmek.
8: Bu dava benim de davam.
5: Sizler de saklanacaksınız.
9: İstanbul 79, yarın 16.15'te TV4'te.
10: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
11: Hoş geldiniz. Ne
10: oldu? Efendim? Tepkileri bekliyorum.
12: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
13: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
10: Ya.
14: İnanamıyorum. Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
12: Lezzeti, o kıvamı.
14: Taneleri çok güzeldi.
10: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
13: Çorba kaldı mı?
10: Yine yaparım.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
16: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
17: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
18: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
19: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
20: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
21: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
22: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
23: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
24: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
25: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove Yoğun Onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
7: Marul. Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
11: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
12: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
15: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
16: Herkes ben Ela Tokgöz.
17: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
16: Üzüm.
17: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
16: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
17: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
16: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
17: Ceviz de buna çok yakışır bence.
16: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
17: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
15: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
14: Kıyafetleriniz zamanla solup her yıkamada ışıltısını mı kaybediyor? Peki ya o ışıltıyı geri getirebilecek bir yumuşatıcı olsaydı? Pervol'ün yenileme etkili yumuşatıcısıyla tanışın. Renew Care kompleksiyle renk ve dokuları yeniler, uzun süre kalıcı koku sağlar. Kıyafetlerinizin rengi yenilendikçe ışıltınız da yenilenir. Pervol yumuşatıcı, yenileme etkili ilk yumuşatıcımız.
9: Biraz fazla almadınız mı?
18: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
19: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
20: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
21: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
22: Böyle taşıyarak, evet inşaat burası. Beraber yürüyoruz. Ben olmasam gözünü seveyim hadi abi. Hancı karıştı. Düz. Ayağınla. İkili etki tam. Evet.
23: Abiciğim.
22: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın buradayım.
23: Ne yapıyorsun böyle?
22: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
23: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
22: Devir.
24: Vay. Devir tıkır tıkır üretme devri. Devir Ar-Ge ile üstün ürünler sunma devri. Isı, su, ses ve yangın yalıtımında yeni yatırımlarla durmadan ilerleme devri. Devir sadece Türkiye'de değil, dünyada da söz sahibi olma devri.
25: Devir bonus devri.
26: Devir bonus devri.
27: Maalesef oldu. Bir sokak.
28: Kaçtım. Senin katil olduğunu duyunca dayanamadım, kaçtım. Unutma güvercinim. Benim senden başka kimsem olmadı.
29: Gelse katil edilmiştir.
30: Türk Ceza Kanunu'nun 59. maddesi uyarınca sanığa verilen cezanın 1/6 indirilerek neticeten sanık Nurhan Orcan'ın 6 sene 4 ay müddetle ağır hapis cezası ile tecziyesine 18.5.1974 tarih 1803 sayılı af kanunu kapsamına sanığa ait cezanın müddeti girdiğinden adı geçen af kanunu nedeniyle cezasının kaldırılmasına ve serbest bırakılmasına oy birliğiyle karar verelim.
31: Peki ama ben şimdi ne yaparım? Nereye gidebilirim?

0: Bırak yolculuğumuza devam ediyoruz. İşte üçüncü gündeyiz. Pırağın dışında Çekya'nın en önemli yerlerinden birine gideceğiz. Burası bir termal turizm cenneti. Karlo Vary.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Prag'da üçüncü günümüzdeyiz ve bugünkü turumuz sabahın erken saatlerinde Karlovy Vary'e doğru yola çıkacağımız bir tur olacak. Yani şöyle, yaklaşık 1,5 saat sonra bizler şifalar kaynağı o diyara merhaba diyeceğiz.
0: Tam 12 farklı suyun çıktığı Karlovy Vary bir şifalar kaynağı. Yüzyıllardır burada insanlar şifa aramış. Romalılardan biri, şifa arayan insanlar burada medeniyetlerini kurmuşlar. Karlovy Vary turu başlıyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, 1,5 saatlik otobüs yolculuğunun ardından Karlovy Vary'deyiz. İşte görmüş olduğunuz gibi eşsiz güzellikte, harika binalarıyla, termal sularıyla bir cennet. Karlovy Vary ile ilgili birçok detayı sizlerle paylaşacağız elbette. Karlovy Vary turumuz başlıyor.

0: Şehrin adı aynı zamanda kralın banyosu anlamına geliyor. Bunun sebebi yüzyıllar boyunca Karlovari'ye birçok aristokrat, imparator gelmiş ve ılıcalardan, kaplıcalardan yararlanmış. Karlovari 1370 yılında Kutsal Cermen İmparatoru Karl tarafından kuruluyor. Karl'ın keşfi, ılıcaları ve kaplıcaları bulması şehrin de başlangıcını hazırlıyor. Karlovari'de 12-13 ayrı şifa kaynağı var. Elbette şehirde bu kadar çeşitli şifalısı olunca önemli bir sağlık turizmi noktası Karlovari. Bu önemli turizmden yararlananlar dünyanın da önemli insanları. O insanlardan biri de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk dışında ünlü Rus çarı Petro, birçok aristokrat, soylu, zengin, iş adamı ve dönemin önemli yazarları, sanatçıları tedavi için, şifa bulmak için Karlovari'ye gelmişler. Mozart, Beethoven, Pasteur gibi önemli isimler Karlovari'nin şifa kaynağından yararlanmışlar.
1: Efendim biz bu güzel şehri, inci gibi şehri gezeceğiz. Niye öyle dediğimi de ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Hakikaten bütün binalar gerçekten çok hoş ve hakikaten özenle inşa edilmiş. Dış yapıları da özenle detaylandırılmış diye düşünüyoruz. Gezmeyi

0: doğası hem termal hem ılıca. Porselen ibriklerle içiliyor burada termal su.
1: Karlovari'de bir başka noktadayız. Karlovari'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de görmüş olduğunuz porselen ibrikler. Peki bu ibriklerin önemi ne derseniz? Şöyle açıklayabiliriz. Karlovari'de 12-13 çeşit farklı su var. Bu suların dereceleri de farklı. 30 dereceden 72 dereceye kadar değişen ısılardaki sular, insanların ağızlarını yakmasın diye bu ibrikleri kullanıyorlar. Porselen ibriğe alınan su hem soğuyor hem de uç kısmından yavaş yavaş içmek mümkün oluyor. Suyu yavaş yavaş içmekte kullanılan bu porselen ibrikler Karlovari'nin de simgesi olmuş.

Karlovari'ye şifa bulmaya gelenler tedavi süresi boyunca doktor gözetiminde yer alıyorlar ve suları belli oranlarda kullanıyorlarmış. Çünkü Karlovari'de çıkan 12-13 çeşit farklı suyun her birinin farklı özelliği, içinde farklı mineraller bulunuyor.

0: taş binalar var Karlovari'de. Saray gibi bir şehir. Zaten adı da kralın banyosu.
1: Karlovari 14. yüzyılda keşfedilen bir şehir. Bu doğal kaynaklar 14. yüzyıldan itibaren dikkat çekmiş. Ama şehrin kaderini değiştiren gelişme 1700'lü yıllarda ünlü Rus çarı Petro'nun kenti ziyaret etmesi ve şifa bulmak için kente gelmesiyle başlıyor. Çar Petro'nun ünlendirdiği bu şehir 1700'lü yıllardan itibaren tüm Avrupa genelinde soylu ailelerin, zenginlerin şifa bulmak için geldiği bir yere dönüşüyor. Karlovari'yi zirveye taşıyan da işte bu zengin tabaka. Aristokratların gelmesiyle, yöneticilerin, kralların, çarların gelmesiyle kentin binaları da adeta birer sarayı andırıyor. Küçük bir kent olmasına rağmen Karlovari, hemen hemen her binası birer saray gibi. Bunun sebebi de 1700'lü yıllardan itibaren kenti ziyaret eden zenginler ve aristokratlar.

0: Değerli izleyenlerimiz, keyifli bir gezi devam ediyor. Semra Hanım'la beraberiz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Beğendiniz mi buraları?
1: Çok beğendim.
0: Çok. Görüşlerinizi alalım biraz.
1: Her şey çok güzel. Orta çağdan bu yana korunmuş, muhafaza edilmiş olması olağanüstü.
0: Vallahi dünya size güzel.
1: Evet hocam.
0: Bir selam etmek ister misiniz İstanbul'a, Türkiye'ye?
1: İstanbul'a selam, Türkiye'ye selam.

Karlovari turumuz devam ediyor. Bu arada görmüş olduğunuz gibi gayet keyifli, gayet güzel bir ortam. Dünyanın dört bir yanından insanlar Karlovari'yi gezmeye geliyorlar. Burayla ilgili bir dipnot. Şehri ikiye ayıran Tepla isimli bir dere, bir nehir var. Tepla Slav dilinde ılık anlamına geliyor. Bunun manası şu, tabii burada termal kaynaklar var ve bu termal kaynaklar neticesinde akan nehir ılık olarak akıyor ve böyle bir isim yakıştırmış Slavlar. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu cadde boylu boyunca uzanıyor ve nehrin iki yakasında da oteller, butik oteller, restoranlar, alışveriş yapabileceğiniz mekanlar var ve bu cadde trafiğe kapalı. Yani rahatlıkla çoluk çocuk bu caddede böyle yürüyebiliyorsunuz. Ortamda gayet hoş. Resmen bir tablo gibi. Hani olur ya böyle yakın çağın ünlü ressamlarının, Monet'in, Rembrandt'ın bazı tabloları. İşte görüyorsunuz, tablo gibi bir ortam var. Bizim tavsiyemiz Çekya'ya geldiğinizde Karlovari'ye uğramanız diyoruz ve gezintimizi sürdürüyoruz.

0: Burada harika oteller, çok güzel restoranlar var. Restoranlar demişken biz çılgın Türkler de Karlovari'deyiz. Hem de yerleşik olarak. İşte Bohemian kristallerini satan bu abimiz yıllardır Karlovari'de. Evet değerli izleyenlerimiz, Karlovari turu devam ederken burada harika kristalleri gördük. Tabii ki burası Bohemia bölgesi ve Bohemia'nın da muhteşem kristalleri var. Biz onun için girdiğimizde bir baktık ki Türkçe konuşuyorlar. Sonra dedik ki Türkçe mi öğrendiler? Yok zaten Türkler onlar. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba, sağ olun. Hoş geldiniz.
0: Öncelikle... Hoş bulduk, tanışabilir miyiz?
1: Tabii tabii. Öncelikle hoş geldiniz. Benim ismim Selahattin Ocak. 26 yıldan beri buradayız. 92 yılında geldik. 1992 işte aşağı yukarı 26. yılımızı dolduruyoruz.
0: Sizi ne getirdi buraya?
1: Vallahi öyle tesadüf, rüzgar. Rüzgarlar getirdi işte. Yani gezmeye gelmiştik. Bir de arayış içerisindeydik tabii. Baktık burası boş, boşluğu görünce dedik tamam burada biz şey yapabiliriz.
0: Neler yapıyorsunuz? Biraz işinizi de anlatın.
1: İşimiz, biz burada Bohemia Kristal'in Karlovar'daki satış distribütörüyüz. Bohemia Kristal'in gördüğünüz gibi A'dan Z'ye bütün ürünleri var. Yani figüründen büyük avizesine kadar büyük bütün ürünleri var.
0: Nasıl işler?
1: İşlerimiz Allah'a şükür fena değil. Yani yazın daha iyi oluyor. Kışın beklemedeyiz. Öyle kışın fazla bir işimiz olmuyor. Yani.
0: Türklerin ilgisi nasıl? Karlovari'ye olsun, sizin dükkanınıza olsun.
1: Şimdi efendim şöyle, Türklerin ilgisi Karlovari'ye elbette çok. Tabii buraya ulu önderimiz Atatürk 1918 yılında gelip burada aşağı yukarı 27 gün civarında bir tatili oluyor burada. Onu da bildikleri için genelde bunları biliniyor. Tur rehberleri tarafından, buraya tur düzenleyen firmalar tarafından bilindiği için vatandaşlarımız bunu merak edip görmek istiyorlar. Nasıl bir yere gelmiş, vatanımız nasıl bir yerde tedavi görmüş diyerek.
0: Türkler de bolca geliyor o zaman.
1: Evet, Türklerden de gelen var. Gelenler oluyor, evet.
0: Bolca. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi işler diliyoruz, hayırlı işler.
1: Sağ olun, biz teşekkür ederiz sizlere geldiğiniz için. Bize fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.

0: Fincan.
1: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kuğulu.
2: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
1: Seni dinledik bonus kuğulu oldum.
0: Yıkıldın mı şu an?
1: Bonus kuğulu da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kuğulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
7: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Fikret Hanım hiç de Aslı'ya benzemiyorlar.
11: Fikret'in hiçbir şeyi yokmuş. Size borçluyum.
10: Bana değil, gençliğinize borçlusunuz.
11: Akşam poker partisi var.
10: Artık bırak da bir gece olsun başımı dinleyeyim.
11: Unutmalıyız birbirimizi. Neşe'ye bir an olsun unutamıyorum.
12: Kışı İstanbul'da geçirelim.
11: Hayır istemem. Böyle tatlı bir gelinimiz olduğunu düşünebilir miydin Neşe?
10: Seni kaybettiğime inandığım bir zamanda karşıma çıktın.
11: Eskisi gibi dalıp dalıp gidiyor.
10: Fikret.
11: Melek yüzlü bir şeytan ol.
10: Suç yok Fikret'in.
12: Olmayan şerefin üzerine yemin etmeyin.
10: Hiçbir şey sormadan öyle.
11: Kızımdan ayırmayın beni. Fikret yukarıda. Ölürüm. Ama ölemez odun ki.
13: Ölmüş bir kadının mektupları. Yarın 18'de TV4'te.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi.
16: Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
17: Hoş geldiniz.
16: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
18: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
19: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
16: Ya.
20: İnanamıyorum.
21: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
18: Lezzeti, o kıvamı.
21: Taneleri çok güzeldi.
15: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
19: Çorba kaldı mı?
16: Yine yaparım.
22: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
23: Hesap kur.
22: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... ...125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda... ...ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda... ...Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
24: Bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanık.

0: Tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
1: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
0: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde

0: Ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
1: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün, Perşembe 23.45'te TV4'te.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Her şey burada, toprakta başlıyor. Küçücük bir tohum, suyla, güneşle, emekle büyüyor.
5: Hikmet Yalçınkaya, meyve ve sebzelerin tarladan toplanıp pazar tezgahlarındaki satış süreçlerini...
4: Buyur abla.
5: Satılmayan ve insan tüketimine uygunluğunu yitiren ürünlerin komposta dönüşüm yolculuklarını...
4: Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'ın yanındayız. Burada ne yapıyorsunuz? Öncelikle hedefiniz ne? Onu sizden bir dinleyelim.
6: Kompost ürün, gübre üretiyoruz.
4: Gübre üretiyorsunuz.
6: Gübre üretiyoruz. Yani biz sıfır atığın dönüşümünü işte bu komposta da... Bu da bir sıfır atık sayılır.
5: Evlerin mutfaklarında tüketim zamanı yaklaşmış yiyeceklerin değerlendirilmesini...
4: Günün sonunda bunların atılma ihtimali de vardı.
7: Var.
4: Ama biz ne yaptık?
7: Çok biraz güzeldi. Vakit ayırdık.
5: Ve akıllı tartı sisteminin kullanımını ekrana taşıyor.
7: Akıllı tartı sistemiyle büfeden dönen ve tabaktan dönen atıkları günlük olarak tartıyoruz. Ve bunlara istinaden bir gün sonraki operasyonumuzu ve üretimimizi planlıyoruz esasında.
5: Atığın peşinde, cumartesi 13'te, TV4'te.
8: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Kişisel bakım ürünlerinde bir alana bir bedava. Hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağa, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Hedefimiz kumbaramızı

0: Ben.
1: Kral Şakir.
0: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
0: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
0: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abacus.
5: Kasa.
2: Marul.
0: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
9: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
10: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
8: Demezdim.
10: O zaman bize müsaade.
11: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
8: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
12: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
13: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde evine gelsin.
14: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
15: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
16: ...27 mekanı bir arada nasıl buluruz?
17: Senaryoyu yazan sensin.
16: Yazan benim ama böyle olmasını isteyen Şeyda.
18: Hadi çocuklar hazırlanın. Geç kalacağız.
0: Tamam anne bir dakika.
18: Film mi çekiyor o?
17: Evet.
16: Bize rehber bulabilir misin? Burayı bilen, bizi gezdirebilecek biri.
17: Tabii abi buluruz. Bir ihtiyacınız var mı diye uğradım. Gördüğünüz gibi.
18: Ne zaman geliyorsun ha?
17: Bilmiyorum. Yavuz size anlatmadı mı durum?
19: Prodüksiyona başlıyoruz. Hemen gelmen gerekiyor. Her şey hazır.
20: Bir sahnenin hazırlanması da bazen bizi çok zorlardı. Ama iyi resimler yakalardık. Tonlar yerinde olurdu.
18: Duvarlara bakıp duruyorsun hep. Benimle iletişim kurman o kadar mı zor?
17: Çok yavaş yürüyorsun, senkron olmuyor. Şeyda Hanım'a göre kendini ayarla.
7: Gece yolculuğu birazdan TV4'te.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz efendim? Bugün Bakırköy İstanbul Caddesi'ndeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Merhaba.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: Büşra ben, 24 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Yani bu yıl, bu sene.
0: Hangi bölüm okuyordun?
2: Biyoloji okuyordum. Mezun oldum bu şekilde.
0: Şu an ne yapıyorsun?
2: Şu an yeni mezunum. Yüksek lisans için

0: çalışmalarım var. Aynı zamanda iş başvurularına başladım. Bu şekilde.
1: Senin için hayırlısı olsun Deli. Ben hemen rakibini tanımak için rakibine geçiyorum. Bu arada tanışıyor muydunuz?
0: Evet.
1: Erkek arkadaşın. Güzel. Seni tanıyalım.
2: Merhaba, ben Süleyman. İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü mezunuyum. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde fizik yüksek lisans programında eğitimime devam ediyorum. Öğrenciyim. Aktif olarak da öğrenciliğimi devam ettiriyorum. Şu anda zaten tanışıyoruz. Beraberiz. Güzeldi.
1: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nerede tanıştınız? Okuldan mı tanıştınız?
2: Eski üniversiteden. Zaten ben biz dönemdeydim. Aynı seneye girdik ama hazırlık okuduğu için beraber aynı senelerde mezun olduk. Aslında ben bir sene önce mezun oldum ama o bu sene mezun oldu. Aynı dönemde denk gelmiştik. Öyle tanışmıştık.
1: O zaman bugün iki sevgiliyi rakip yapacağız diyebiliriz sevgili izleyenler. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Ellerimizdeki butonlara sorumu sorduktan sonra basmanız için var. Sorumu sorduktan sonra ilk önce kim butona basarsa o artık o soruya cevap vermeye hak kazanmış oluyor. Peki Büşra, sence kim kazanır?
0: Tabii ki de ben kazanırım.
1: Süleyman'ın şansı var mı?
0: Yok gibi gözüküyor.
1: Yok gibi gözüküyor. O zaman Süleyman'a şans bile dilemeden geçtik Süleyman'a.
2: Bence ben kazanacağım. Biraz kendisi fazla iddialı. Ama oynadıkça, yaşadıkça oyuna dahil olduğumuzu düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak.
1: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben artık ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, bil bile bilsenin ilk etabı başlıyor diyelim. Sorum geliyor. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar diye başlayan türkü hangi geleneğimizle özdeşleşmiştir? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi?
2: Süleyman. Kına geleneğiyle
1: özdeşleşmiştir. Yani ne? Kına nedir? Kına hangi gün?
2: Kına gecesi.
1: Kına gecesi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Süleyman'a göndermiş olduk. Sevgili izleyenler, rakibi de şu anda Süleyman'a alkışlıyor diyelim. Yani bunu senden beklerdim açıkçası bu sorunun cevabını.
0: Daha önce bastığı için mutlaka.
1: Evet, biraz daha hızlı olmak gerekiyor çünkü.
3: Parmağım bilmek. Hazır bekliyorum.
1: Evet, Süleyman çok hırslı. Bak dikkat evet. Etsem Süleyman'a.
0: Ben onun sana söyleyeyim. Hırs. Evet, gördüm.
1: Var ben var de. Bir hırsı var. Evet, Süleyman da alttan at. Bıyık altından.
2: Bıyığım da yok ki.
1: Evet oğlum, küçük bıyık
3: altından giriyorsun.
1: Diyeyim. Efendim gelelim ikinci sorumuza. Çiğ köfte servis edilirken kullanılan yeşillik hangisidir? Tek ses geldi Büşra.
0: Marul.
1: Marul doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı da Büşra'ya göndermiş olduk sevgili izleyenler. Bire birlik bir puan tablomuz var. Diyelim şu anda bir beraberliğimiz söz konusu. Kıyasıya bir mücadele oluyor. İki tarafta çok hırslı diyelim. Efendim üçüncü sorumuzdayız. En büyük 3 basamaklı çift doğal sayı kaçtır? Çift ses geldi.
2: 998.
1: 998 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Süleyman'a göndermiş olduk. Rakibi ne kadar da rakibi olsa alkışlamaktan asla çekinmiyor. Ama az önce ben Süleyman'dan o erdemliği göremedim sevgili izleyenler. Göremedim. Çünkü Büşra soruyu bildiği zaman...
2: Ben biraz fazla hırslandım şu anda.
1: Evet, fazla hırslandın diyebiliriz şu anda. İkiye birlik bir puan tablomuz var. Gelelim dördüncü sorumuza efendim. Dün çarşamba ise yarın hangi gündür? Tek ses geldi.
0: Dün çarşamba ise bugün hangi
1: yarın gündür? Hangi gündür?
0: Yarın. Perşembe.
1: Dün çarşamba ise yarın perşembe. Hangi gündür? Perşembe. Yanlış cevap.
2: Cuma.
1: Cuma doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Süleyman'a göndermiş olduk. Kocaman alkışlar da Büşra'dan gelmiş oldu sevgili izleyenler. Şu anda 3 birlik bir puan tablomuz var ve maalesef Büşra bu etapta elendi diyebiliriz.
3: Çünkü sayısı olarak kaybetti.
1: Evet olsun. Süleyman, hiç arkadaşına şans tanımadın. Rakibine gerçekten çok hırslı olduğunu
2: bekledim.
1: Burada görüyoruz senin.
2: Çiğ köftede bekledim bilerek.
1: Bir centilmenlik yapayım dedin ama... Evet.
2: Sonraki soruda da bekledim. Perşembe Cuma muhabbetinde de bekledim ama...
1: Ama olmadı diyelim. Peki Büşra, neler söylemek istersin maalesef bu etapta elendin?
0: Kafam böyle bir anlık karıştığı için yanlış cevaplandırdım. Aslında kolay soruydu.
1: Bir buradan... de hızlı basamadım. Butonlarda biraz geç kaldın ama olsun, sağlık olsun diyelim Büşra.
0: Tebrik ediyorum buradan. Hırslı, çok hırslıdır kendisi.
1: Evet, hırsıyla yola devam etsin diyoruz.
0: Bundan sonra da güzel yapacağına inanıyorum.
1: Peki diyelim. Büşra çok teşekkür ederiz. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Efendim bizler Süleyman'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Süleyman'la birlikte artık ikinci etaptayız. Süleyman rakibim Büşra'yı 3 birlik galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
2: Yani güzel bir yarışma oldu ilk etap için. Biraz şans tanıdım ama kendisi bu şansları kullanamadı. Olsun. Ben devam ediyorum. Bakalım nasıl olacak? Soruları merak ediyorum.
1: Evet Süleyman, bu etabımızda seni 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan süper. Bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz, deyimlerimiz ve tamamlamamız gereken şarkı sözleri.

0: bilmecelerimiz olacak. Bir bilmecelerimiz de olacak yine bu etapta. Süleyman, her sorumuzun toplamda 10 saniyelik cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da yine ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Süleyman, hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlayabiliriz.
1: Hazırım.
0: Bir bilmecemiz gelecek. Hazır mısın? Sorum geliyor. Dereler, tepeler, şık şık küpeler. Süremiz başladı. Bu bir meyve aslında. Genelde
1: kiraz.
0: Efendim?
1: Kiraz.
0: Kiraz doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Süleyman'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve bu şekilde de Süleyman ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu diyelim. Efendim, gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü.
1: Hadi bakalım.
0: Nasıl aran şarkı sözleriyle? Söyler misin, sever misin?
1: Severim, söylemeyi de severim ama genelde yanlış söylerim.
0: Umarım doğru söylediğin şekilde.
1: Umarım.
0: Senden de duyarız bu şarkıyı. Ne diyorsun?
1: Yani çok şarkı söyle, sesim kötüdür.
0: Olsun, duyarız.
1: Ama yaparım.
0: Duyarız. Peki, o zaman sorumuz geliyor sevgili izleyenler. Efendim, işitmedim. Bana bir şey mi dedin? Nokta nokta nokta. Haydi bana müsaade, süremiz başladı.
1: İki orta bir sade. Haydi bana müsaade.
0: İki orta bir sade. Haydi bana müsaade. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Süleyman'a göndermiş olduk. Ve ikinci sorumuzun ödülünü sevgili izleyenler, Süleyman bu şekilde kazanmış oldu diyelim. Bence Süleyman'a kocaman alkışlar göndererek bu şarkıyı da Süleyman'dan duyabiliriz sevgili izleyenler. Süleyman sahnede.
1: Tamam, deneyeyim. Efendim, işitmedim. Bana bir şey mi dedin? İki orta bir sade. Haydi bana müsaade.
0: Sade dedik. Tekrardan kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk. Televizyonlarımızın sesini şimdiden açabilirsiniz. Süleyman'ın tehlikesi geçti sevgili izleyenler. Tabii işin şakası Süleyman. Şimdi bu etabımızın artık son sorusundayız. Evet. Süreme başlatmadan önce hemen sorumu soruyorum. İyi evlat babayı nokta nokta, kötüsü rezil eder. Bu bir atasözü.
1: İyi evlat babayı vezir, kötüsü rezil eder.
0: İyi evlat babayı vezir, kötüsü rezil eder demişler. Kocaman alkışlarımızı Süleyman 3 soruyu da doğru bilerek bu etapın bütün ödüllerini kazanmış oldu. Sevgili izleyenler, ben hızlıca Süleyman'a
1: teşekkür ederim.
0: Ödülünü takdim etmek istiyorum. Süleyman,
1: evet.
0: İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsin. Tamam mı, devam mı?
1: Bence tamam. Yeterince yok, tamam. Çünkü çok heyecanlandım artık. Çok teşekkür ederim.
0: Peki Süleyman, sana çok teşekkür ederiz. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. Keşke yarışsaydın diyelim.
1: Olsun, başka sefer abi.
0: Hoşça kal. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
3: Sağ olun, teşekkürler.
0: Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
3: Begüm ben, bankacıyım. Öğle arası çıktık dışarı, size yakalandık. Bakalım, güzel bir heyecan olacak.
0: Hoş geldiniz. Sağ efendim. Olun. Sefalar getirdiniz. O zaman arkadaşsınız siz.
3: Evet, arkadaşız. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Güzel bir rekabet. İş yerinde de rakibim. Bakalım şimdi de rekabet yakalayacağız.
0: Güzel bir rekabet olacak benim. O zaman hem iş arkadaşınız hem de rakibinizi tanıyalım efendim. Sizleri tanıyalım.
2: Merhabalar, Ebru ben. Bankacıyım. Biz hep şubede de beraber bizi kıyasıya yarıştırırlar. Tesadüf size denk geldik. Öğle arasında bile kaçamıyoruz.
0: Öğle arasında bile yarışıyorsunuz. Peki bu o tatlı yarışmalarınızdan sizce kim başlatıyor o yarışı aranızda?
3: Değişiyor. Bazen kim öne geçerse o öbür tarafı kızdırıyor biraz. Kızıştırıyor ortalığı.
0: Tabii her şey iş yerinde geçer. Çıktıktan sonra unutuyorsunuz.
3: Aynen. Tabii.
0: En önemsiz zaten.
3: Dostluk baki.
2: Arkadaşlık başka.
0: Yarışma başka, arkadaşlık başka,
3: evet,
0: diyelim.
3: Tabii.
0: Şimdi Begüm Hanım.
3: Buyurun.
0: Sizce kim kazanır?
3: Ben kazanırım. Kazanırım.
0: Rakibin şansı bile yok diyorsunuz.
3: Yani şansı düşük.
0: Hadi bakalım, geçelim peki. Ebru Hanım.
2: Vallahi iyi olan kazansın. Arkadaşım da kazansa çok mutlu olurum. Kendisini çok destekliyorum. Zaten o istiyor diye katıldı şu anda.
0: Peki siz kazanamaz mısınız?
2: Yok, kazanırım. Yani kendime güveniyorum. Bakacağız.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Efendim, bil bilebilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. İlk sorum geliyor. Yetersiz imkanlarla bir iş başarmaya çalışan insanların iğne ile ne kazdığı söylenir.
2: İğne ile.
0: Tek ses geldi.
3: Kuyu.
0: İğne ile kuyu kazmak doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olalım. Rakibi de şu anda Begüm Hanım'ı alkışlıyor diyelim. Efendim, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Butonlara basmadan cevaplarsa karşı tarafa, evet, kopya vermiş oluruz.
2: Evet, aynen. Ama ne ara bastım ben anlamadım kanka. Bence sen soruyu okurken bastın.
0: İşte rakip güçlü. Ben size söyleyeyim.
2: Tamam,
0: hırslı.
2: Anladım.
0: Gelelim ikinci sorumuza efendim. Sorumuz geliyor. kare

0: Bizim Habbesi adlı türküde geçen habbe kelimesi ne anlama gelir?
1: Kara üzüm habbesi.
0: Tek ses geldi.
2: Bağ olabilir mi?
0: Değil. Daha böyle küçük düşünelim. Habbe.
3: Çekirdek.
0: Efendim? Çok onun bir tık üstü.
3: Tohum.
0: Üstü. Ya çekirdek gibi düşünmeyin de yani üzümde ne olur?
3: Sapı.
0: Başka?
3: Yaprak.
0: Üzüm nedir yani? Meyvedir değil mi? Evet. Meyvedir evet. Evet. O meyve nasıl bir meyvedir?
2: Tadı, tatlısı, tatlı, tadı.
3: Şekeri. Bal, şeker.
0: Evet ama hani çeşitli.
2: Aroması. Tamam.
0: Peki üzümü nasıl yersiniz?
2: Üzüm taneyle, tane.
0: Efendim?
2: Tane.
0: Tane peki habbe nedir?
2: Üzüm tanesi.
0: Üzüm tanesi, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olduk efendim. Biraz zor oldu.
4: Evet, evet.
0: Ama gayet keyifli geçiyor. Şu anda 2-0'lık bir puan tablomuz var. Ebru Hanım, bakın Begüm Hanım şu an önünüzde. Yani bir rekabet ben sizden
3: sanki yani çok az... Yani biraz soruda şaşırtmaca vardı yani. Ben birazcık şekerdi, baldı, birazcık daha içindeki sıvıya odaklandım herhalde. Habbenin de tane olduğunu bilmiyordum, öğrenmiş
0: olduk. Öğrenmiş olduk diyelim. Üçüncü sorumuza geçiyoruz sevgili izleyenler. Kapılar, bisikletler ya da valizler gibi pek çok şeyi kilitlemek için kullanılan kilit türünün adı nedir? Tek ses geldi.
2: Asma kilit.
0: Asma kilit, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olduk. 3-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Maalesef Ebru Hanım bu soruyla elenmiş oldu.
3: Evet, aynen.
0: Ebru Hanım neler söylemek istersiniz?
3: Yani, arkadaşım biraz hızlı davrandı.
0: Biraz hırslıymış.
3: Her zaman yapıyorsun orada, soru okunurken mi basıyorsun? Ben biraz biraz detaycıyım, illa bekliyorum, emin olmaya çalışıyorum. Yanlış bir cevap vermemek için. Ama güzel bir yarışmaydı bizim için. Çok teşekkür ederiz.
0: Bizler de çok teşekkür ederiz. Efendim bizler Begüm Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Begüm Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Ebru Hanım'ı, rakibinizi 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
2: Vallahi zaten kazanacağımı söylemiştim. Genel kültürüm iyidir. Daha önce yarışma deneyimim de var. Güzel oldu.
0: Tecrübelisiniz, idmanlısınız yani şu anda.
2: Evet.
0: Evet, en sevdiğimiz yarışmacı sevgili izleyenler. Şimdi hazırsanız ben ilk sorumla başlamak
2: Hazırım.
0: İstiyorum. İlk sorumuz geliyor. Bir bilmecemiz geliyor. Çıt çıt çalışır, kurulunca bağırışır. Bu bir...
2: Çalar saat.
0: Çalar saat. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Begüm Hanım bu şekilde kazanmış oldu efendim. Çalar saat doğru cevap olacaktı. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor.
2: Tamam.
0: Nasıldır şarkılar aranız?
2: Sesim iyi olmasa da dinleyiciyimdir.
0: Belki söyleriz. Ne diyorsunuz?
2: Deneriz.
0: Peki o zaman sorumuz geliyor. Demir attım yalnızlığa bir hasret nokta nokta ve şimdi hayallerim o günlerin izinde.
2: Gemisinde.
0: Gemisinde. Yanlış cevap, değiştirelim. Demir
2: attım yalnızlığa bir hasret denizinde.
0: Denizinde. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olduk. İkinci sorumuzun ödülünü de Begüm Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Ve kocaman alkışlarla bence duyabiliriz bu şarkıyı Begüm Hanım'dan. Kocaman alkışlar Begüm Hanım'a geliyor sevgili izleyenler.
2: Demir attım yalnızlığa bir hasret denizinde. Ve şimdi hayallerim o günlerin izinde.
0: Yeter. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olalım özgüveninden dolayı. Efendim 2'de 2 gidiyoruz. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevap vermenizin takdirinde artık 3. etabın anahtarı sizde olmuş olacak. Efendim tamam. Sorumuz geliyor. Acele ile yürüyen nokta nokta kalır. Nerede kalır?
2: Yolda kalır.
0: Yolda kalır. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Begüm Hanım'a gelsin efendim. 3'te 3 yaptık. Bütün sorularımıza bu etapta doğru cevabı vererek bu etabın ödüllerinin hepsini kazanmış oldunuz. Ben hemen size bu etabın ödülünü takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcamanız
2: çok
0: dileğiyle.
2: Çok sağ olun.
0: Efendim
2: teşekkür
0: isterseniz
2: ederim.
0: Bu ödül sizde kalmak şartıyla bir sonraki etaba geçebiliriz. Büyük ödül için yarışabiliriz. Tamam mı, devam mı?
2: Yarışalım valla, hızımı alamadım. Güzel gidiyor.
0: Efendim o zaman bizler 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Begüm Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız diyebiliriz efendim. Elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde Begüm Hanım'a soracağımız soruların konuları bulunmakta. Efendim sizlere bu etaptan tarihten mi soralım? Gastronomiye mi geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim? Geç bakalım. Begüm Hanım.
2: Genel kültür olsun ya.
0: Genel kültür.
2: Evet.
0: Peki o zaman hızlıca genel kültür zarfımı açıyorum. Bakalım bu etapta Begüm Hanım'ı nasıl sorular bekliyor ve güzel sorularımız geldi şu anda efendim. Hazır olduğunuz zaman ben ilk sorunu başlamak istiyorum.
2: Hazır
0: bu etapta bizden bir joker hakkı kazandınız. Dilerseniz takıldığınız tek bir soruda istediğiniz kişiyi arayarak yardım alabilirsiniz o soru için.
2: Tamam.
0: Hazırsanız ben ilk sorunu başlamak istiyorum. Efendim, üçüncü etabımız başlıyor diyebiliriz. Sorum geliyor. Ceviz ezmesi ile meşhur ilimiz hangisidir?
2: Ceviz ezmesi. Mersin olabilir mi?
0: Mersin olabilir mi? Neden Mersin olabilir mi?
2: Mersin'de Cezerye var çünkü.
0: Hı hı. Oradan bir çağrışım yaptınız.
2: Evet, oradan çağrışım yaptım. Ceviz ezmesi ama o havuçla yapılan bir şey. O ceviz ezmesi geçtiğini sanmıyorum. Yok, hiç aklıma bir fikir gelmiyor. Ben Joker'i kullanacağım.
0: Joker. Peki efendim. Kimi arayacaksınız?
2: Annemi arayacağım.
0: Anneniz arayacak.
2: Genel kültürüne güvenirim.
4: Alo?
2: Anneciğim?
4: Efendim?
2: Ben şimdi bir yarışmadayım. Sana ufak bir sorum olacak.
4: Olabilir, tamam. Sorun.
2: Hazır mısın? Ceviz ezmesiyle meşhur ilimiz neresidir?
4: Hatay. Hatay'da var meşhur Hatay cevizi.
2: Tamam, o zaman Hatay söyleyeceğim.
4: Tamam.
2: Tamam, sağ ol. Teşekkür ederiz.
0: Evet, bir Hatay cevabı geldi annenizden.
2: Evet.
0: Hatay cevabını kullanacak mısınız? Başka bir cevabı
2: kullanacağım. Başka bir fikrim yok.
0: O zaman eminsiniz.
2: Eminim, Hatay.
0: Hatay.
2: Yanlış mı?
0: Maalesef yanlış cevap.
2: Sağlık
0: Annenize
2: olsun.
0: Annenize bol bol hürmetler gönderelim.
2: Sağlık
0: Doğru
2: olsun.
0: Doğru cevap Burdur olacaktı.
2: Burdur. Peki, sağlık olsun.
0: Çok öğrenmiş teşekkür ederiz olduk. Efendim.
2: Rica
0: Çok
2: ederim.
0: Keyifli bir yarışma oldu. Keşke daha devam edebilseydik.
2: Sağlık
0: ben
2: olsun.
0: Ben hızlıca ikinci etaptaki kazandığınız ödülü tekrardan size iade ediyorum.
2: Çok sağ olun.
0: Güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Çok keyifliydi, güzel bir heyecan oldu benim için de. Zevkle de harcayacağım, teşekkürler.
0: Bizler teşekkür ederiz, hoşçakalın.
2: Sağ olun, güle güle.
0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
5: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim, hoş geldiniz.
6: Teşekkür ettim, hoş buldum.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
6: Benim adım Meryem.
0: Bu kadar mı?
6: Evet.
0: Ne işle uğraşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz?
6: Ev hanımıyım. Evde oturuyorum, bol bol Yeşilçam ve sizi izliyorum. Hiç kaçırmam sizi, kesinlikle.
0: Çok teşekkür ederim.
6: Hatta siz
0: efendim.
6: Çıktığınız zaman dışarı gidiyoruz. Anne diyor, biliyorum diyor, TV4'te şey var, onun için diyor, acele ediyorsun, gidelim eve.
0: Çok teşekkür
6: ederim efendim.
0: Tabii
6: ki diyorum.
0: Bizleri gururlandırıyorsunuz.
6: Birkaç tane komşumu da abone ettim. Ay diyor, çok süpermiş ya, şimdiye kadar bizim niye haberimiz yoktu bundan.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getiririz. O zaman kuralları biliyorsunuz.
6: Evet.
0: Peki, efendim sizleri tanıyalım.
5: Merhabalar, ismim Şahin. Bakırköy'de Abiye terzisiyim. Buralarda, hatta meydan o taraflarındayım. Sizi sürekli buralarda görüyordum. Ben de bir şansımı denemek istedim.
0: Hoş geldiniz.
5: Bakalım inşallah elerim.
0: Hadi bakalım. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim artık. Evet. Meryem ablam.
6: Buyurun.
0: Sence kim kazanır?
6: Yani Allah kime nasip etmişse o kazansın. Hak eden kazansın.
0: Sence sana nasip etmiş midir?
6: Allah ona karar verir, öyle içimde bir his var gibi.
0: Hadi bakalım. Rakibin şansı var mı, rakibin şansı?
6: Yani böyle bir yakışıklı çocuğun karşısında ben hiç yener miyim? Yok.
0: Yenersin mi sanki?
6: Evet.
0: Süper. Efendim,
5: ben
0: Meryem ablamız çok hırslı, seni yeneceğini söylüyor peki.
5: Aslında şöyle, Meryem abla bu özgüvene ben hayran kaldım. İlk turlarda falan çok fazla bir... Seni yavaşlatmayacağım. Ben direkt basmayacağım.
6: Bana güvenme. Yemin ederim seni böyle nakavt ederim.
5: Görürüz Meryem abla. Hadi bakalım.
0: O zaman iyi olan kazansın diyelim.
5: Kazansın. Hadi bakalım.
0: Hazırsanız ilk sorum geliyor efendim. Genellikle kuşları tarlalardan uzak tutmaya yarayan, insana benzeyen kuklaya ne ad verilir? Çift ses geldi.
6: Şey ya.
0: Neydi o?
6: Ya böyle tahtaya şey yapıyorlar ya böyle.
0: Evet,
6: adamın kafasında şapka var.
0: Evet. Dedim. Adı neydi lan? Kuşlar ondan ne yapıyor?
6: Unutuyorum ya. Vallahi unuttum.
0: Neydi o? Dur.
6: Ya olamaz böyle bir şey.
0: Rakibe geçiyorum bak.
6: Geç.
0: Hadi geçtim artık.
5: Korkuluk diyebiliyorum ama.
0: Korkuluk. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı.
5: Kusura bakmayın.
0: Göndermiş olduk.
6: Rica ederim yavrum, sizin hakkınız. Olur mu öyle şey?
0: Evet, 1-0'lık bir puan tablomuz var.
6: O an işte aklımıza gelmiyor aslında.
7: Doğrudur tabii ki de. Yani yarışmanın heyecanı tabii ki de bizleri o an etkileyebilir efendim. Geçelim ikinci sorumuza. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda.
0: Sevgili izleyenler, sorumuz geliyor. Kilis geleneklerine göre damadın hangi parmağına kına yakılır? Çift ses.
6: Serçe parmağına.
0: Serçe parmağına. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Meryem ablamıza göndermiş olalım sevgili izleyenler. Birebirlik bir beraberliğimiz, bir eşitliğimiz var. Tabii tecrübeyle yarışıyorsunuz şu anda.
5: Yani. Baş parmak falan derdim şöyle ama yok.
0: Olsun, öğrenmiş oldun. Evet, geçelim üçüncü sorumuza. Sorumuz geliyor. Allah Halil İbrahim bereketi versin sözü ne zaman söylenir? Yani Allah Halil İbrahim bereketi versin. Tek ses.
5: Yani yemekten sonra mı acaba, sofradan sonra mı olur?
0: Evet, sofradan kalkarken.
5: Kalkarken aynen.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş. İyi midir diye düşündüm.
6: Evet,
0: şu anda 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geçtik artık dördüncü sorumuza. Alışverişten sonra armağan yerine geçmesi amacıyla verilen özel çekler hangi isimle anılır? Alışverişten sonra bir çek verirler. Ya hadi bu da bizden olsun. Tek ses geldi.
5: Şahin. Hediye çeki.
0: Hediye çeki. Doğru cevap. Evet, şu anda 3-1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Meryem Hanım, maalesef sizlere şu soruyla elemiş oldu Şahin. Neler söylemek istersiniz?
6: Benim için en büyük, şu an bütün soruların hepsini de bilseydim, sizinle burada bu sohbeti yapmak kadar değerli olamazdı.
0: Çok teşekkür ederiz. Efendim, bizler Şahin'le birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Geçelim mi Şahin?
5: Geçelim.
0: Bir üst etaptayız sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Şahin'le birlikte artık ikinci etaptayız. Şahin, Meryem Hanım'ı 3-1 ile mağlup ettin ve galip oldun. Neler söylemek istersin?
5: Yani benim için aslında başlangıç çok zor diye tahmin ettim ama biraz kolay oldu. Hı hı. Buradan Meryem ablayı da çok çok çok selamlar gönderiyorum. Huhu diye selam olarak çakayım ona.
0: Evet, bayağı enerjik bir hanımefendiydi Meryem Hanım. Şimdi bu etapımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz gelecek. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimizden oluşuyor bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Kronometremi de hemen hızlıca rica edersem. Heyecanlı mısın bu etap için peki?
5: Başta heyecanlıydım ama şu an
0: artık heyecanın geçti. Aynen. Şimdi her sorunun o zannede. Çok teşekkür ederim. Sen de gayet iyi yarışıyorsun. Bakalım bu etapta. Göreceğiz diyelim. İyi olan kazansın diyelim. Artık tek başınasın.
5: Tek başına. Kendini görüyorum da bilip buradan mutlu şekilde gitmek istiyorum. Bakalım.
0: İnşallah diyelim. İlk sorum geliyor.
5: Gelsin.
0: Bir bilmecem geliyor. Dağdan gelir arık arık, ayağında demir çarık. Süremiz başladı. Bu bir hayvan aslında. Demir çarık, yani demir.
5: At olabilir mi?
0: At. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şahin'e göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Şahin bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözüm.
5: Süper. Okey.
0: Nasıl şarkılarla?
5: İddialıyım. Her yöreden, her şeyden var.
0: Nereliydin bu arada?
5: Batmanlıyım.
0: Batmanlısın. Buradan Batman'a da kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, sorum geliyor efendim. Antep'in hamamları sallanır külhanları nokta nokta. Dip dibedir damları. O kadar güzel bir türkü ki ben bu türküyü çok severim. Efendim?
5: Hoşgör.
0: Hoşgör.
5: Mahallesinin.
0: Hoşgör mahallesinin. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şahin'e göndermiş olalım ve Şahin'den de bu şarkıyı bence duyabiliriz. Türkü. Kocaman alkışlarımız Şahin'e gelsin.
5: Sesim de çok kötü ama ben senin için söyleyeyim.
0: Eyvallah. Gerçekten. Teşekkür ederiz.
5: Antep'in

0: dalları.
1: Kocaman alkışlarımızı Şahin'e göndermiş olduk. 2'de 2 yapıyoruz efendim. Artık bu etabımızın son sorusundayız.
2: Bunu da alıp
1: artık seni 3. etapta görmek istiyoruz. Daha 3. etabımız var. Evet. Seni görmek istiyoruz. 3. etapta da Şahin. Bakalım 3. etaba son soruyla geçebilecek misin? Sorumuz geliyor. Eski

0: Ki nokta nokta karıştırmak.
1: İşe.
0: Yok eski nedir bu? Sayfaları da vardır bunun.
1: Nokta nokta karıştırmak evet, dedin değil karıştırmak. Mi? Eski nokta nokta karıştırmak.
0: Süremiz.
1: Dol. Yazıyı deftere. Dol. Defteri.
0: Doldu.
1: Doldu mu?
0: Defteri değil. Eski defterleri karıştırmak.
1: Eski defterleri.
0: Süremiz dolduktan sonra cevap verdiğin için maalesef kabul edemeyeceğim okay. Ama yine süre içerisinde cevap verseydim bayağı yardımcı olmak isterdim sana Şahin. Olsun, sağlık olsun.
1: Teşekkür
0: ederim. 2'de 2 yaptık. Evet. Yine maalesef 3. sorumuza doğru cevabı veremedik. Olsun, sağlık olsun diyerek ben 2 sorumuzun ödülünü Şahin'e teslim etmek istiyorum.
1: Güle güle,
0: güzel günlerde harcaman dileğiyle.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir şeyler söylemek ister misin?
1: Aslında ben de size teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Yani bu ilgi ve alakanız için de aynı şekilde. Özellikle güler yüzünüzle alakalı şekilde.
0: Çok teşekkür ederiz Şahin.
1: Çok mutlu oldum bu yarışmaya katılmaktan da. Sürekli de görüyordum zaten katılsam mı katılmasam mı diye. Sizin bu özgüveninizle, isteğinizle de güzel oldu benim için de. Güzel bir deneyim oldu. Teşekkür ederim size.
0: Bizler teşekkür ederiz. Hoşça kal Şahin.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyifle izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Kaç kilometre Ayvalık?
1: Ayvalık?
0: Ayvalık. Oraya gitmiyor muyuz? Ben bir şey daha içeceğim.

0: Bize 27 mekan gerekiyor. En önemlisi kadının evi ve çocuğun kalacağı pansiyon. Gizlice buluştukları yer nasıl olmalı sence?
1: Kahve var mı?
0: Sütlü mü, sütsüz mü?

0: Sevil niye gelmedi bizle?
1: Biz bize daha rahat ederiz diye düşündüm. Hem yeni evin dertleri de sürüyor. Yolun izleyimiz. Nasıl kahve?

0: kaçtı.
1: Ne?
0: İşim. Bisiklet kaçtı.
1: Çürük mü?
0: Uyuk. Kaç zamandır yaptıracağım. Dolgu düştü. Soğuk bir şey içtim ve ağrısı bıçak gibi saplanıyor beynime. Kürdan yok değil mi?
2: Saide, uzun uzaklara gittim. Çok uzaklara gittim. Ben oralara gelemem ki.
3: Karanlık şehir! Saide bir geliver! Beton şehir! Saide bir geliver!
0: Pek aradığımızı bulamadık. Ne yapalım?
1: Yola devam.
0: Hemen mi? Gece rahat kullanabilir misin?

0: Niye hatırladım biliyor musun?
1: Niye?
0: Böyle bir geceydi. Yol yapıyorduk gene. Filmimizin gösterimi vardı. Bir sendika gecesinde. 78 mi, 79 mu?
1: Ahmet de vardı.
0: Biliyorum. Soğuk, karlı bir geceydi. Gösterimi kardeşin ayarlamıştı zaten.
1: İkinci yılıydı öğretmen atananı.

0: Tavla oynar mısın?
1: Olur.
0: Tavla var mı? Tavla!
2: Yok abi.
0: Dura.

0: Daha göreceğimiz yerler var, sen dalga geçiyorsun. Bu gidişle hiçbir şey bulamayacağız. O kadar söyledim şunu, İstanbul hikayesi yapalım diye. 27 mekanı bir arada nasıl buluruz?
1: Senaryoyu yazan sensin.
0: Yazan benim ama böyle olmasını isteyen şey de... yok taşra öyküsü olsunmuş, yok kadın ezilmiş olsunmuş. Bu starlara da akıl sürermez ki.

0: Boş ver. Her yer birbirinin aynı. Daha ne kadar var?
1: 2 saat.
0: İyi. Hava kararmadan bir şeyler görebileceğiz. İnsanlar gidecekleri yere ışınlansalar ne iyi olurdu? Düğmeye bas, Paris. Bas, Rio. Olmadı, Japonya.
1: Bu konuda senaryo yaz.

0: Mart ayı burası tenhadır. Turistler Nisan'dan itibaren gelmeye başlar. Niye sordunuz abi?
1: Film çekimi için geleceğiz belki.
0: Film mi? Burada mı?
1: İstediğimiz gibi yerler bulursak.
0: Nasıl bir yer arıyorsunuz abi?
1: Bize rehber bulabilir misin? Burayı bilen, bizi gezdirebilecek biri.
0: Tabii abi, buluruz.
1: Yarın sabah 8'de burada olabilirse.
0: Olur abi. TRT'den misiniz?
1: Yok, hayır. Yemek nerede yeriz? İyi bir yemek.
2: Bu yolculukların keyfi burada.
3: Yediğin ne?
2: Acılı. Ama çok güzel.
3: Yemesem daha iyi.
2: Ülserin geçmedi mi?
3: Belli olmuyor.
2: Kadınla doktorun arasındaki ilişki fazla mı rahat gelişiyor sence?
3: Nasıl rahat?
2: Yani ilişkileri çok mu kolay oluyor? Ne bileyim, çevre baskısını arttırmak gerekmiyor mu?
3: Kadına karşı mı?
2: Kadına, doktora.
3: Çatışma güçlendirilebilir.
2: Yazılmış şekliyle zayıf mı geliyor?
3: Emin değilim.
2: Ya, filmi başkası çekecekmiş gibi davranıyorsun. Hikayeyi sevmiyor musun?

hikayeye karşı değilim. İyi bir şeyler çıkabilir. Önemli değil.

0: Tansiyon. İyi akşamlar beyler.
1: İyi akşamlar.
0: Neredensiniz beyler?
1: İstanbul.
0: Ha, her derdin temelinde tansiyon vardır. Demek İstanbul'dansınız. Cennet İstanbul'dansınız.
2: Yeni cami çarşısına bakıp geçtim karşısına. Ne hikmettir, bayılırım. Ben patlıcan turşusuna. Yeni cami direk ister. Söylemeye yürek ister. Benim gözüm toktur ama arkadaşım börek ister. Her şey normal.
1: Geceleri uyku tutmuyorum.
0: O zaman devam.
3: Sana hap vereyim mi?
1: Ne hapı?
3: Uyku hapı. Ben alırım yolculuklarda. Evimin dışında hep yadırgarım kaldığım yerleri. İyi gelir. Yatmadan al.

0: This is very beautiful here.
1: Oh, yes, very good.
0: This is a very beautiful city.
1: Swimming is good.
0: It is hot, you will swim.
2: Yeğenlerim Tuncan ve Ercan. Size rehberlik yapacaklar.
3: Kadın bu evlerden birinde oturabilir. Bunları alıyorsun değil mi? Doktorun gece gizlice gelişi bu mekanda çok etkileyici olur değil mi?
0: Aşk benimle olacak.
3: Evet, evet.
1: İleride bir sokak daha var.
4: Ne tür film seviyorsunuz?
0: Biz mi? Rambo, Jack Norris.
1: Süpermen, televizyonda da gördük.
0: Rocky, Commando, Videos da var.
3: Burası çok iyi. Buradan bir geçişlerini görebiliriz.
5: Kasabanın kıyı şeridi. Eski mahalle. Kadının evi. Kasaba meydanı. Doktor pansiyonu. Mekanların hemen hemen hepsini bulduk. Bütün filmi burada çıkarırız. Metruk bir mekan gerekiyor buluşmaları için. Issız bir yer biliyor musunuz?
0: Nasıl bir yer abi?
5: Boş bir ev. Bırakılmış bir yer. Ama etrafta kimse oturmuyor olacak.
0: Abi. Kasaba var öyle.
5: Kasaba mı?
0: Hemen yakın. 5-6 kilometre ileride. Kasaba bomboş. Hiç kimse oturmuyor.
5: Nasıl bomboş?
0: Bayağı boş. Sadece evler var.
1: Aşağısında da köy vardır. Babamız da orada okul müdürü.
3: Babanız orada mıdır şimdi?
1: Oradadır.
3: Köyde mi oturuyorsunuz?
0: Yok, Türkiye'de. Babam gider gelir.
1: Biz de öyle. Gidip geliriz.

0: Gel bak, burası ideal. Buluşma yerleri burası olur. Bir tanesini de burada yaparız. Ha? Ne dersin?
1: Beğendiniz mi abi?
0: Çok, hem de çok. Hadi gidelim artık.
2: Ben biraz kalacağım.
0: Göreceğimizi gördük, tamamdır.
2: Sen çocuklarla in. Ben bulurum sizi.
0: İyi. Köyde içecek bir şey buluruz, değil mi?
1: Kahvesi var.

0: Hoş geldiniz. Ben
1: Hoş
0: Aziz.
1: bulduk.
0: Ne içersiniz?
1: Çay varsa içerim.
0: Çayları tazele.
2: Aziz Bey, bizim rehberlerin babası.
1: Anlamıştım.
0: Nasıl? Beğendiniz mi kasabamızı?
1: Çok.
2: 20.000 kişi yaşarmış. Düşünebiliyor musun?
0: Rum kasabasıydı. 23 mübadelesinde göç etmek zorunda kalmışlar. Bir gün mutlaka döneriz inancıyla. Evlerini olduğu gibi bırakmışlar. Eşyalarıyla.
1: Hiçbiri dönemedi mi?
0: Hayır. Onların yerine Selanik'ten mübadele edilen soydaşlarımız gelmiş kasabaya. Sonra onlar da daha elverişli yerleşim merkezlerine taşınmış.
2: Düşünsene, bir hayalet kasabası gibi.
0: Turizm Bakanlığı burayı turistik sit ilan etti. Evler restore olacak, tepeye kadar teleferik kurulacak.
2: Biz filmi çekelim, sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Hayır, hayır. Mekanların hepsi tamam. Hiçbir pürüz yok. Dediğim gibi senaryoda değişiklik yapmayacağız. Burada her şey düşündüğümüz gibi. Yarın sabah dönüyoruz. Evet, burada. İçine sindi mi diye soruyor İrfan Bey. Çok memnun o da. Selamları var. Şeyda nasıl? Orada mı? Zamanında başlarız değil mi? Gazinosu falan yok yani. Ayarlandı her şey. Çok iyi. Hadi hoşça kalın. Tamam, dönünce görüşürüz. Bu iş de halloldu. Bir de Sevil'i arayayım.

0: Sevil. Ne haber? Ha? Etsene bir telefon, bir an önce getirsinler. Üstüne düşmezsen hayatında göremezsin sen mobilya takımı falan. Tamam, sen bir telefon et önce. Ben dönüşümde hallederim, meraklanma. Tamam, ver. Ver bir konuşalım. Ha. Canım. Nasılsın?
1: He. Dün gece yine aynı saatte gelmişti.
0: He. Sen babayı özledin mi bakalım? Hı? Şu işler bitsin, hemen geliyorum ben. Hiç yalan söyledim mi ben sana? Hayır. Sen derslerine çalışıyor musun? Anneyi de üzmüyorsun. Aferin benim kızıma. Tabii yavrum benim. Hadi güzelim, tamam. Bana anneyi ver bakalım şimdi. He? Tamam canım. He, Sevil.
2: Evet. Nasıl oldu? Ne yaptığını bilememek.
0: Evet.
2: Yokluğun. Evet. Bir boşluk gibi.
0: Seni toparladım.
2: Oysa seni hissedebiliyorum. Biliyorum. Sesini duyabiliyorum hala.
0: Tamam. Evet. Ben dönünce...
2: Seni kaçıran ben... korku. Tamam. Korkuyu göğüsleyememek mi yoksa? Daha ne kadar kaçabilirsin ki? Yalnızca senden geldiğini bildiğim bu sessiz telefon.

Ali, kiminle görüşüyordun?

0: Ne oldu?
1: Yapamayacağım. Çekemeyeceğim bu filmi.
0: Senaryo mu? Sevmediğin şeyler varsa değiştiririz.
1: Senaryo ile ilgili olmadığını sen de biliyorsun. Bu filmi yapmak istemiyorum ben.
0: Ciddi bir hata yapıyorsun. Şu an belki bir sıkıntı geçiriyorsun. Ama filmden vazgeçmen için bir neden değil bu. Aksine çekmen gerekiyor. Biliyorsun, senin için önemli bir fırsat bu. Bunu bu kadar açık söylemek istemezdim ama yeri geldi. Seni artık istemiyorlar. Yatırdığın son filmler mi etkiledi, yoksa senin bu iletişimsizliğinden mi kestiremiyorum. Bildiğim bir şey var. O da yapımcıya ve Şeyda'ya seni kabul ettirebilmek için çok uğraştığım. Çevre bizi belirliyor. Buna ayak uydurmak zorundayız.
1: Biliyorum.

0: Bu işi artık böyle sürdüremem.
1: Başka şekli var mı? Ha? Varsa söyle. İyi bir film yapacağız. Önemli olan da bunu gerçekleştirmek. İyi bir film.
0: Kimin için iyi? Yapımcı için mi? Ününe ün katacak bir star için mi? Ne köy oluyor ne kasaba yaptığımız işler. Farkında değil misin? İnsan kendi duygularını, düşüncelerini açığa vuramıyor. Hep beklentilere hizmet ediliyor. Ortaya kişiliksiz işler çıkıyor. En korkunç işkence insanın kendini sınayamaması. Geç de olsa artık anladım.
1: Peki. Ne yapmak istiyorsun?
0: Burada kalacağım bir süre. Kendi başıma düşünmek istiyorum.
1: İyi. Ben de kalırım. Acelemiz yok.
0: Yalnız olmam gerekiyor.
1: Yola çıktığımızdan beri ben yokmuşum gibi davrandın zaten.
0: Biliyorum. Kusura bakma. Esiyor burası.

0: Her şey burada, toprakta başlıyor. Küçücük bir tohum suyla, güneşle, emekle büyüyor.
1: Hikmet Yalçınkaya, meyve ve sebzelerin tarladan toplanıp pazar tezgahlarındaki satış süreçlerini...
0: Buyur abla.
1: Satılmayan ve insan tüketimine uygunluğunu yitiren ürünlerin komposta dönüşüm yolculuklarını...
0: Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'ın yanındayız. Burada ne yapıyorsunuz? Öncelikle hedefiniz ne? Onu sizden bir dinleyelim.
2: Kompost ürünü, gübre üretiyoruz.
0: Gübre üretiyorsunuz. Gübre üretiyoruz.
2: Yani biz sıfır atığın dönüşümünü işte bu komposta da... Bu da bir sıfır atık sayılır.
1: Evlerin mutfaklarında tüketim zamanı yaklaşmış yiyeceklerin değerlendirilmesini...
0: Günün sonunda bunların atılma ihtimali de vardı.
3: Var.
0: Ama biz ne yaptık? Çok
3: biraz güzeldi. Vakit ayırdık.
1: Ve akıllı tartı sisteminin kullanımını ekrana taşıyor.
3: Akıllı tartı sistemiyle büfeden dönen ve tabaktan dönen atıkları günlük olarak tartıyoruz. Ve bunlara istinaden bir gün sonraki operasyonumuzu ve üretimimizi planlıyoruz esasında.
1: Atığın peşinde, cumartesi 13'te, TV4'te.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
9: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
12: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
13: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
14: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
1: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur. İş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
2: Ya ne olacak abi?
1: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Ben... Almış reklamın ruhunu. Aferin.
0: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
4: Turkcell'lere bağlan hayata.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
4: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
3: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur.
5: Çok iyi bir çocuk. Hatta hep zoru başaran bir çocuk.
6: Elif, alkol ve maddeyle olan sınavında da asla pes etmedi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de desteğiyle zoru başardı.
3: Geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
6: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün

0: Perşembe 23.45'te TV4'te.
1: Onca yıl birlikte yol aldık. Geçmişi düşününce öğrencilik dönemi, sinematek. Her şey ne çabuk geçiyor.
2: Efendiler, saat 15.30'da İstanbul İstiklal Parkı'na gidecek olan Pamukkale turistlerinin...
3: Hadi, yolcu yolunda gerek.
1: Ben onlara durumu anlatırsam, kameranın bende kaldığını söylersin.
3: Filmi çektiğini söylerim. Sen yine de bir düşün, kesin kararını vermeden.
1: Allah.

0: İkinci Kosova Savaşları. İkinci Murat Padişahlığı 14 yaşındaki oğlu ikinci Mehmet'e bıraktı. Kendi dinlenmek istedi. Avrupa devletleri bu kadar küçük bir çocuğun başa geçmesinden yararlanmak istediler. Büyük bir Haçlı ordusu kurdular. Böylece büyük bir tehlike belirmişti. İkinci Murat oğlunu ve büyük vezirin söylemesiyle tekrar başa geldi. Ve ordunun başına geçti. Kosova Varna Savaşı yine Türkler...
1: Hoş geldiniz. Hayrola?
2: Sizden bir şey öğrenmek istemiştim de.
1: Buyurun.
2: Bu size belki biraz garip gelebilir. Kasabada kalmak istiyorum.
1: Nasıl yani? Film çekmek için mi?
2: Hayır. Ben kalacağım.
1: Kalmak için?
2: Evet. Bir süre.
1: Nasıl olur? Evlerin damı yok. Hiçbir şey yok.
2: Küçük kilisede var. Ayrıca orasını kalınır şekli sokacağım. Kendim için.
1: Ciddi misiniz?
2: Ciddiyim. Bir sakıncası olmaz sanırım.
1: Yo, ne sakıncası olur?
2: Peki, çok teşekkür ederim.
1: İyi günler.
0: Türkler

0: Film mi çekiyorum?
1: Evet. Video kamerası. Merak mı ediyoruz? Şuraya gözünü daya. Çekin mi daya gözünü? Görüyor musun?
0: Evet.
1: Evin nerede? Evini görüyor musun?
0: Türbün gibi.
1: Ne gördüysen hepsini çektin.
0: Çıktı mı şimdi?
1: Evet, hepsi çıktı.
0: Evim de çıktı o zaman.
1: Tabii.
0: Onları da çekebilir miyim? Hı.

0: Vay. Burada film mi çekeceksiniz?
1: Evet.
0: Bununla mı?
1: Hayır, daha büyük bir kamerayla. Oyuncular gelecek, teknik adamlar gelecek.
0: Ben de seyredebilecek miyim?
1: Tabii. Neden olmasın?
0: Tamam.
1: Hadi, eyvallah.
0: Aşağıki damda mı kalacaksın?

0: Yusuf! Sabah okula gelmedin. Orada olduğunu biliyorum. Yarın seni sınıfta göreceğim.
1: Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Türkiye'de bugün birçok demokratik ülkede kağıt üzerinde kalan
0: özelliklerin
1: rahatça kullanıldığını belirterek, durum böyleyken...
0: Rahatsız etmiyorum ya.
2: Buyurun. Hoş geldiniz.
0: Bir ihtiyacınız var mı diye uğradım.
2: Gördüğünüz gibi. Otursanıza.
0: Bunu size getirdim. Köyden yolladılar. Meyve filan.
2: Sağ olun. Alır mısınız?
0: Sağ olun. Unutmuşum burasını. İnsan çevresindeki güzelliklerin farkına varmıyor nedense. Aslında sizin burada kalmanız köyde üzüntüye neden oldu.
2: Niye?
0: Konuğumuzu köyde ağırlayabilirdik diyorlar. Daha rahat ederdiniz. Dilimin döndüğü kadarıyla durumunuzu onlara anlatmaya çalıştım. Film çekecek, araştırma yapması gerek diye. Tanıması, hissetmesi için kalıyor. Pek ikna ettim diyemem.
2: Başınıza dert oldu.
0: Yok canım. Ne ilgisi var? İstediğiniz gibi davranın. Yavuz Bey gitti mi?
2: İstanbul'da işleri vardı.
0: Biliyor musunuz? İstanbul'u görmek hiç nasip olmadı. Oysa eşimin akrabaları var orada. Ama olmadı. Buralara alışınca zor oluyor. İnsan tembelleşiyor galiba.
2: Aslen buralı mısınız?
0: Evet. Eşim de ben de. Buralardan kopamadık. Ama çocuklar başka. Onları zapt edebileceğimi hiç sanmıyorum. Neyse. Yeterince zamanınızı çaldım. Hoşça kalın.
2: Güle güle.

0: Kardeşiniz mi?
1: Göğsünde iki kurşun. Okul çıkışında. 27 yaşındaydı daha. Nereye gittiğimi bilmeden yürüdükçe. O ıssız sokaklarla yürüdükçe. Yaşanmakta olan kargaşa üstüme çöküyordu. Bir karabasan gibi.

seni hep hatırlıyorum. Çocukken. Mahzun yüzünü. Buruk gülümseyişini. İnsanlara duyduğun sevgi beni yorardı bazen. Son buluşmamızda ya da sondan önceydi. Nesrini sormuştun bana. Ne zaman evleniyorsunuz diye. Oysa onu hiç tanımamıştım.

0: Hadi çocuklar hazırlanın. Geç kalacağız.
1: Tamam anne, bir dakika.
0: Sabahtan beri o saatle uğraşıyorsun. İflah olmaz o. At gitsin.
2: Biraz sabır olacak.
0: Teyzeniz ayıp olacak ama.
1: Baba, bu gece Ali benim televizyonda film oynuyor.
3: Soluk Anılar.
2: İyi, izleriz.
1: Amansız bir hastalığa yakalanmış ünlü bir tiyatrocu kadınla yıllar önce onu çok sevmiş bir doktorun ilişkisi konu ediliyor.

0: Merhaba.
1: Sen de onlardan mısın? Bakanlıktan mısın? Mühendis filan?
0: Hayır.
1: İyi. Buranın içine edecekler çünkü. Seni onlardan sandım. Elindeki aletten. Ölçüm yapanlardansın diye düşündüm. Şurası Aleko'nun eviydi. Hekimdi. Bu civarda herkese bakardı. Türk-Rum ayrımı yapmadan. Yorgiadislerin evleri. Üç kardeştiler. Sokrat, yani Podromos. Bodas derdik ona. Biri bakkaldı. Diğeri marangoz. Bodos serseriydi ama elinden her iş gelirdi. Bakanlık bunları bilebilir mi? Burada neler yaşanmış. Teleferik çekeceklermiş aşağıdan deniz yamacına. Evler restore olacakmış turistler kalsın diye. Turistler. Ne anlayacaklar buradan? Stella vardı. Şu yamaçtaki, en uçtaki evde otururdu. Kumral, yeşil gözlü, peri gibi bir kadındı Stella. Bütün köy erkekleri ona aşık. Gece lambası yanardı. Hangi tarihli onunla birlikte diye hayal ederdi. Sonra ışığı sönerdi. Stella. Neyse, dönmeliyim artık. Ne iş yapıyorsunuz?
0: Filmciyim.
1: Filmci?
0: Hayır, filmciyim. Ha. Sizi daha önce görmüştüm ben.
1: Nerede?
0: Ormanın içinde, mezarlıkta dolaşıyordunuz.
1: Doğrudur. Stella! Stella! Elevo tolenafe, please!

Stella. Adı Stella'ydı. Kumraldı. Gözleri yeşildi. Peri gibiydi.

0: Evin nasıldı? Duvarlarında resim mi vardı? Pencere ne görürdü?
1: Bak yeni aldım. Güzel mi?

0: Yusuf!
1: Sizi İstanbul'dan aramışlar.
0: İstanbul'dan mı?
1: Evet, çok önemliymiş.
2: I told him that I would never follow him. That I could not. But after he had gone...
3: Ne diyor?
2: My loneliness was so deep.
4: O gittiğinde...
2: I felt I would drown in it.
4: Yalnızlığım içinde boğulacağım kadar derindi.
2: I followed him.
3: Bu bakışları tutturayım diyorum ha. Ne dersin?
4: Aslında uygun. Tipine oturabilir.
3: Değil mi? Hep titrek, tedirgin oynamış.
5: Efendim. Ali? Ya neredesin be kardeşim? Prodüksiyona başlıyoruz. Hemen gelmen gerekiyor. Her şey hazır. Senaryo da sansürden çıktı. Tamam mı? Hadi sana Şeyda'yı veriyorum.
6: Konuş onunla.
3: Ali'cim canım. Seni ne kadar özledim bilemezsin. Gözümde tütüyorsun vallahi. Senaryo şahane. Vallahi oya gibi işlendi. Turneyi iptal ettim. Gazinoyu. Çok rahatız şimdi. Ne zaman geliyorsun ha?
7: Bilmiyorum. Yavuz size anlatmadı mı durum?
3: Bir şeyler anlattı. Bak Yavuz da burada, o da konuşacak seninle. Hadi öptüm canım.
0: Ahbap, ne haber? Sıkılmadın mı daha oralardan?
8: Sinemayı sor.
0: Ha, Ali, senden bir ricamız var. Senaryoya bir sinema sahnesi ekledik. Bir bakıver, sinemanın durumu nedir orada? Bize bildirirsin, değil mi? Sen... iyi misin? Ali, ara bizi! Kesildi.
3: Ne diyor?
8: Başka bir yönetmen buluruz.
2: I could tell you.

0: Burada bir sinema varmış. Nerede olduğunu biliyor musunuz?
1: Burası. Patron içeride, buyurun. Sinemayı sormuştum.
2: Burası, ne olacak ki? Bulunduğun yer salondu. 200 koltuklu, yukarısı balkon. Burası sahne. Bu da ekran.
0: Ne oldu ki?
2: Bütün sinemalara ne olduysa. Az talep meselesi.
0: Siz mi işletiyordunuz?
2: Bir zamanlar. Sinemayı ne edeceksiniz ki? Her yerde video var. İstediğiniz kaseti bulup seyredebilirsiniz.
0: Film çekimi için. Sinemada film çekecektik.
2: Ciddi mi söylüyorsun? Hala film çekiliyor mu? O çok eskiden değil miydi? Ne çekiyorsunuz? Yok, hiç söyleme. Çektiğin senedir hep aynı terane. Bu ne biliyor musun?

0: Pozometre.
1: Fransız malı. Etuay.
0: Filmcilikle ilginiz var mıydı?
1: Kameramandım. Buradan balkona çıkılırdı. 150 kişi alırdı. 20 yıl işlettim burasını. Çok güzel anılarımız var. Kullandığım pozometre. Bu da o zamanki lambalardan. Dev gibi. 3 kişi zor taşırdık. Genellikle gece resimlerinde kullanırdık. Işıklar yandı mı kimse bakamazdı. Kamera... O da gavur ölüsü gibi. Bir sahnenin hazırlanması da bazen bizi çok zorlardı. Ama iyi resimler yakalardık. Tonlar yerinde olurdu. Bununla bakılırdı ışıklara. Işık balansını tutturmak için. Geçmişi düşününce... Janler, starlar, vamplar... Ama ben işimde iyi şeyler yapmaya çalıştım. Bütün bunların dışında iyi bir şey. Epey de direndim. Bir türlü istediğim olmuyordu. Şartlar mı, yetersizlik mi? Neyse, olamayacağını anlayınca bıraktım. 65'te. Aslen buralıydım. Sinemayı babam işletirdi o zaman. Ben devraldım. İnsan sinema işletince... Daha iyi farkına varıyor. Çıkmazları, imkanları... Seyirci izleyince... Nerede olursa olsun mutlaka ortak bir yanları var. Duygu. Bunu yakaladın mı? Ama işten davranmak kaydıyla. Hala film çekerim ben. Burada. Şu gördüğün yerde. Koltukları kanepeleri düzenlerim. Işık yaparım. Mizansen veririm. Koltuklara isim takarım. Şu gördüğün koltuk var ya, onun adı Greta Garbo'dur. Bazen gider onun kucağında oturur. Sinemanın şerefine. Ama gevezelik ettim be. Bu şimdi beni çekiyor mu? Vay deyuslar var.

0: Kaçarak neyi çözün dedin ki? Direnmeye hiç mi gücün yetmedi? Bu tedirginliği yaşamak.
1: Binlerce kişi dün akşam polisle çatıştı. Çatışmalarda 80'den fazla kişi yaralandı.

0: Sarhoş mu oldum acaba?
1: Yalnız değilsin. Bunu biliyorsun artık. Gerçeklerle hesaplaşmanın zamanı geldi senin için.
0: Hayır. Henüz değil.
1: Yaşarmışçasına. Yaşadıklarını duymalısın. Tüm duygularını. Anılarını. Sen de bunun farkındasın.
0: Beni saran korkuyu yenebilsem.
1: Bunu ancak kendinle yüzleşerek halledebilirsin.
0: Biliyorum.
1: Yorgunsun. Gözlerini kapat. Bir şey düşünme artık.

0: İyi misiniz? Arabanızı görünce merak ettim de.
1: Aküsü boşalmış. Dün gece içkiyi kaçırmışım.
0: Olur böyle şeyler. Gelin minibüse, köye iniyoruz.

0: Yarın düğün var. Gelin evini hazırlamaya gidiyorlar. Bizde adettir. Önce damadın evinde başlar düğün. Sonraki günde gelin evinde devam eder.
1: Ne kadar sürüyor ki?
0: Devam edebildikleri kadar. Gelinin kardeşini tanıyorsunuz zaten.
1: Kim?
0: Tepedeki küçük çoban.
1: Yusuf mu?
0: Ablası evleniyor.
1: Yusuf öğrenciniz mi?
0: Tabii. Cin gibidir. Çok güzel kompozisyon yazar. Betimlemesi çok iyidir.
1: Okula gittiğini bilmiyordum. Hep otlakta gördüğüm için onu.
0: Babası öldü. Ailesi yoksuldur. Zorunlu olarak koyunlara o bakar. Okuldan da idare ediyoruz.
1: Anlıyorum.
0: Gecikiyorum. Çay için teşekkürler.
1: Rica ederim.
2: Güzel dedi yılan. Ne yapmaya geldin buraya? Bir çiçekle başım dertte de. Ya dedi yılan. Bir sessizlik oldu. Küçük prens yine konuşmaya başladı. İnsanlar nerede? Çölde biraz yalnızlık duyuyor kişi.
3: İnsanların arasında da yalnızlık duyulur.
2: Siz de mi okudunuz?
3: Evet. Hem de senin yaşlarındayken.
2: Ama unutmamışsınız.
1: Aradan uzun süre geçse de insan etkilendiği şeyleri unutmaz. Çok güzel kompozisyonlar yazıyormuşsun.
2: Aziz Bey mi söyledi?
1: Evet. Seni çok seviyorum.
2: Bana okumam için hep kitaplar verir, dergiler verir. Küçük Prens'i de o verdi.
1: Yazılarında neleri anlatıyorsun?
2: Kompozisyonlarımda mı?
1: Evet.
2: Evimi, köyümü, burasını.
1: Bildiğin şeyleri.
2: Bilmediğim şeyleri nasıl yazayım? Büyüyünce ben de öğretmen olacağım. Başka memleketlere gideceğim, gezeceğim.
1: Buraları özlersin o zaman.
2: O zaman büyük olacağım.

birlikte okuyalım mı? Küçük prens uzun süre yılanı inceledi. Sen de garip bir hayvansın dedi. Parmak kadar kalınlığın var.

Gidiyorum artık. Nasıl bu duruma geldik? Niye böyle oldu anlamıyorum. Ama oldu işte. En acısı da aramızdaki sevginin ölmediğini bilmek. Ama hiçbir şeyini paylaşmaz oldun benimle. Bir şey anlamama, bilmeme fırsat vermedin. Sadece bir bakış, bir ilgi, insanca bir sıcaklık yetecekti.

Benim için. Duvarlara bakıp duruyorsun hep. Benimle iletişim kurman...

anlamaya o kadar çalıştım ki. Niye kapattın kendini bana? Benden utanıyor musun yoksa? Neyse. Artık çok geç.

0: bayağı iyi resimler be.
1: Sesler duyuyorum. Yüzlerini, adlarını hatırlamıyorum. Ne zamandır buradayım? Hiç bilmiyorum. Düşündükçe giderek artan boşluğu hissediyorum.

0: Düğüne gelmenizi istiyorlar.
1: Düğün için giysim yok ki. Böyle de gelirsem ayıp olmaz mı?
0: Ayıp olmaz.

0: Ne güzel çalıyor.
1: Müzik sever misin?
0: Hep dinler misiniz?
1: Dinlerim. Arkadaşlık ediyor bana.
0: Kitap gibi.
1: Benimle yemek yer misin?
0: Gitmem gerek. Hem yedim ben. Gelmeyecek misiniz?
1: Gelmezsem gücenmezsin değil mi?
0: Gücenmem.
1: O zaman teşekkür ettiğimi söyle, mutluluklar dilerim.

Hayatın kıyısında yaşanır mı? Yolculuk daha ne kadar sürecek?

0: çok güzel.
1: Hep vardı. Unutuyoruz. Bitiriyor musun?
0: Bilmem.
1: Bence bitiyor.

0: Bu gece çok sessiz.
1: Geçmek bilmediği için.
0: Müzik yok mu?
1: Bu saatte bir şey yoktur artık.
0: Mutlaka vardır.

0: Elin sıcak.
1: Geriye dönemezsin artık. Bunu biliyorsun değil mi?
0: Gitme daha.
1: Uyu artık.
0: Gitme daha. Tango çalıyor.

0: Ali? Ali! Ne yapıyorsun orada küçük maskara? Bak kardeşin uyandı. Hadi koş eve. Hadi.
1: Hadi koş eve.

0: Çok yavaş yürüyorsun, senkron olmuyor. Şeyda Hanım'a göre kendini ayarla.
1: Tamam, hallederim.
2: Anladım, gecikiyorum.
3: Karım ağzı...
0: Kamera için tamam mı?
3: Levent'i de amort oynattırıyor.
0: Buyurun Şeyda Hanım, başlama noktasına. Gel. Bak şimdi beni izle. Gel. Bir adım daha çık. Gördün mü?
2: Tamam.
0: Hadi. Evet, başlama noktasına çekiyoruz. Kamera, başlayın.

0: Haberinizi ulaştırdılar. Hemen geldim, hoş geldiniz.
1: Geldiğinize sevindim. Hemen gidebilir miyiz?
0: Tabii, buyurun.
2: Stop! Olmadı! Levent, yine çok yavaş yürüyorsun.
1: Burayı hiç görmemiştim.
0: İyi gezmemişsiniz. Hiçbir şeye dokunmadı.
1: Farkındayım. Epeydir ortada yok demiştiniz.
0: Tam bilemiyoruz. Köyde düğünümüz vardı, en son o zaman gördük.
1: Ben eşyalarını toparlayayım. Belki bir şey çıkar.

0: Yüzlerini, adlarını hatırlamıyorum. Ne zamandır buradayım? Hiç bilmiyorum. Düşündükçe giderek artan boşluğu hissediyorum. Zaman durmuş gibi. Tüm varlığımı sarıyor. Ve buna alışıyorum artık.
1: İyi misin? Ali mi?
2: Evet.
1: Hiç haber yok, değil mi?
2: Yok.
1: Kendini bu konuda suçlaman yersiz. Bir seçim yaptı o. Bir şey yapamaz.
2: Biliyorum. Benim düşündüğüm... kendi seçimim.
1: Hiçbir şey fark ettirmez. Seni düşündüren bu olmamalı. Yapmakta olduğumuz işi düşün. Başarılı bir senaryocusun Yavuz. Hedefin bu olmalı. Seçim yapmanın bizler için artık hiçbir önemi yok.
2: Durum bizim için iyice umutsuz. Desene.
1: Hiç de değil. Bu işte bir yere gelmek isteyen oyunu kuralına göre oynar. Ben gitsem iyi olacak. Yoksa aramızda bir şey var sanacaklar.

Ya gündüz? Gündüz nerede bulacaksın öyleyse canavar suratını? Saklayacak kadar karanlık bir mağara. Boşuna arama ey ihanet. Sakla kendini güler yüz tatlı sözler arkasında. Yoksa en derin gayya kuyuları bile saklayamaz seni kuşkulu.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Kıyafetleriniz zamanla solup her yıkamada ışıltısını mı kaybediyor? Peki ya o ışıltıyı geri getirebilecek bir yumuşatıcı olsaydı? Pervol'ün yenileme etkili yumuşatıcısıyla tanışın. Renew Care kompleksiyle renk ve dokuları yeniler, uzun süre kalıcı koku sağlar. Kıyafetlerinizin rengi yenilendikçe ışıltınız da yenilenir. Pervol yumuşatıcı, yenileme etkili ilk yumuşatıcımız.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Her şey burada, toprakta başlıyor. Küçücük bir tohum, suyla, güneşle, emekle büyüyor.
5: Hikmet Yalçınkaya, meyve ve sebzelerin tarladan toplanıp pazar tezgahlarındaki satış süreçlerini...
4: Buyur abla.
5: Satılmayan ve insan tüketimine uygunluğunu yitiren ürünlerin komposta dönüşüm yolculuklarını...
4: Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'ın yanındayız. Burada ne yapıyorsunuz? Öncelikle hedefiniz ne? Onu sizden bir dinleyelim.
6: Kompost ürünü, gübre üretiyoruz.
4: Gübre üretiyorsunuz. Gübre üretiyoruz.
6: Yani biz sıfır atığın dönüşümünü işte bu komposta da... Bu da bir sıfır atık sayılır.
5: Evlerin mutfaklarında tüketim zamanı yaklaşmış yiyeceklerin değerlendirilmesini...
4: Günün sonunda bunların atılma ihtimali de vardı. Ama biz ne yaptık?
7: Çok biraz güzeldi. Vakit ayırdık.
5: Ve akıllı tartı sisteminin kullanımını ekrana taşıyor.
8: Akıllı tartı sistemiyle büfeden dönen ve tabaktan dönen atıkları günlük olarak tartıyoruz. Ve bunlara istinaden bir gün sonraki operasyonumuzu ve üretimimizi planlıyoruz esasında.
5: Atığın peşinde, cumartesi 13'te, TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
11: Hoş geldiniz.
10: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
12: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
13: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
10: Ya.
14: İnanamıyorum.
15: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
12: Lezzeti, o kıvamı.
15: Taneleri çok güzeldi.
10: Kınar çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Kınar, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
13: Çorba kaldı mı?
10: Yine yaparım.
0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
16: Bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
17: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
16: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur.
18: Çok iyi bir çocuk. Hatta hep zoru başaran bir çocuktu.
5: Elif, alkol ve maddeyle olan sınavında da asla pes etmedi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de desteğiyle zoru başardı.
16: Geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
5: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün, Perşembe 23.45'te TV4'te.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da.
2: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok. Piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
2: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Merhaba.
1: Ali abinin arkadaşısınız değil mi?
0: Evet. Onunla birlikte gelmiştik buraya.
1: Bunu o bıraktı bana.
0: Nerelerde dolaşırdı biliyor musun?
1: Denize doğru giderdi. Bazen benimle oturup kitap okurdu. En çok yazı yazardı.
0: Yazı mı yazardı?
1: Tak tak diye makinesinin sesi gelirdi.
0: Daktilo sesi mi?
1: Hı-hı.

Metrekare'de bu bölüm Beykoz'da Afife Sarıkaya'nın kendi hayal gücüyle tasarladığı evine konuk oluyoruz. 300 metrekare büyüklüğünde eklektik tarzına hakim olduğu bu evin hikayesini gelin hep birlikte dinleyelim.

Merhabalar, hoş geldiniz. Afife Sarıkaya ben. Beykozpaşa Bahçe'de bulunan 300 metrekarelik bir evimiz mevcut. Burası çok eski bir binaydı, 25 yıllık bir binaydı. Ben de ne yapabilirim diye düşünüyordum. Burası boşta kalan bir yerdi. Ben de burayı kendi zevkime göre eklektik tarzında bir şeyler yapıp, tasarlayıp ortaya güzel bir şeyler çıkarmayı planlıyordum. Umarım ben beğenerek yaptım. Umarım sizler de beğenirsiniz. İsterseniz hep beraber gezebiliriz.

burası evimizin bir salonu. Normalde burası balkondu. Ben burası çok büyük, geniş bir balkon olduğu için çok fazla büyük olmasına gerek olmadığını düşündüm. O yüzden balkonun yarısını evin salon kısmına katmaya karar verdim. Bu kısmı da yemek salonu olarak değerlendirmeyi planladım. Camları da burası çok fazla güneş alan bir yer değildi. Bayağı bildiğiniz çok zifiri karanlık gibi bir yerde. O yüzden karolaj cam yapmaya karar verdim. Geniş açılardan daha güzel ışık alabilmek adına geniş camlar, bu karolaj camları kullandım. Yemek masasına da bilmiyorum fark ettiyseniz yaprak deseninde bir masa tasarlamak istedim. Bir gün şey yaparken hep normal kare, dikdörtgen masalar görüyoruz ya. Ben dedim hep her yerde aynı masalar. Biraz daha farklı olsun diye düşündüm. Yaprağı alıp elime baktım. Dedim niye böyle bir masa olmasın ki dedim. Sonra bir ustayla tanıştım. Ustayla tanışınca ustaya dedim ki bana bu yaprak formunda bir masa yapabilir misiniz dedim. O da tabii neden olmasın dedi. Sonra ben onun daha kolay şeyini, ölçülerini, şeylerini, desenini çıkarması için bir obje satın aldım. O objeyi ona teslim edip bana bu masanın aynısını birebir yaprak deseninde masayı bana çıkardı. Ve çok da severek kullanıyorum bu masamı. Sonrasında ona farklılık olsun diye düşünerekten bu melek sandalye, melek kanatları olsun dedim. Evime gelen misafirlerim yani iki tane hoşuma gidiyor. Yani başlarda böyle bir farklı tarzda sandalyelerin olması hoşuma gidiyor. Bunları bu şekilde değerlendirdim. Sandalyelerde ağaç masaları, sandalyeleri aslında seviyorum. Fakat form olarak biraz daha farklı olabilir diye düşündüm. Hem yaprak masama uysun, hem böyle biraz daha çiçek motivi varmış hissi olsun diyerekten sandalyelerimi bu şekilde değerlendirmek istedim. Birbiriyle bütün olması adına. Buraya da tabii biraz eskilerden kalma, biraz antika diyebiliriz. Bu şamdanları kullanmak istedim. Onun yanı sıra da bu şöyle bir dolabım var. Buraya istediğimiz kadar malzeme sığdırabiliyorum, eşyalarımı koyabiliyorum. Açılıp kapanıyor. İçi de bayağı bir malzeme alabiliyor. O yüzden bunları bu şekilde hani rahatlıkla kullanabilmek açısından o yüzden bunları da bu şekilde kullanmak istedim. Yemek bölümü bu şekilde. İsterseniz salonun diğer tarafına da görmek isterseniz oraya doğru geçebiliriz.

Evin hikayesi aslında şöyle başladı. Normalde burası 25 yıllık bir bina. Burası boşta kalan bir yerdi. Normalde burası kayınvalidemlere ait olan bir binaydı. Ama yıllardır hep böyle bir hafta 10 gün kullanılan bir bina olarak boşta kalan bir yerdi. Sonra ben de çekim işleriyle uğraşıyorum. Çekim mekanları sunmaya çalışıyorum. Bu kendi evimi, arkadaşlarımın evlerini, çekime uygun olan yerleri çekim mekanı olarak sunmaya uzun süredir bu işle uğraşıyorum. Sonrasında tabii bu ekip kalabalık olduğu için, o yüzden burayı ben de ne yapabilirim diye

düşünürken bu boşta kalan bir yeri değerlendirmek istedim. Sonra burası iki ayrı kattı. Çatı katıyla bir alt katı ayrı bir şekildeydi. Ben de ne yapabilirim diye düşünürken alt katla çatı katını birleştirdim. Normalde bu çatı olan kısımda 3 tane ayrı oda vardı. Salon, yatak odası, mutfak. Bu şekilde 3 oda vardı. Sonra ben de şey düşündüm, burayı komple yıkalım, sadece tek bir salondan ibaret olsun diye düşündüm. Yatak odalarında aşağıda 5 tane odamız var, yatak odalarında aşağıya yapalım diye düşündüm. İşte çocuk odası, oyuncak odası, giyinme odası, yatak odası derken hiç burada oda bırakmadım. Tek bir plan halinde bir mutfak, bir lavabo kısmı ve bir salondan mevcut olsun istedim. Sonra hatta ustalarla konuşurken bu duvarı yıkamayız dedi. O yüzden ben de dedim yok sen bu duvarı kesinlikle yıkmalısın. Yani hani güçlendirmek adına ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Ama burada hiçbir şekilde hani arada bir duvar olmasın ki hani dümdüz akıp gidebilsin diye düşündüm. O da sağ olsun demirlerle güçlendirerek şey yaptık. Hem biraz yükselttik hem de güçlendirerek komple odaları yıkmış olduk. Sonrasında tabii bu aralarda şeyler var, demirler var. Onlar da tabii biraz güzel görünmüyorlardı. Ne yapabilirim diye düşünürken sonra bu mertekleri buldum. Bu merteklerle onları kapatmak istedim. Hem daha böyle bir ağaç görünümü versin istedim. Daha sıcak bir ortam sağladığını düşünüyorum. Sonrasında bir de tabii bu kısım da çok karanlıktı, zifiri karanlıktı. Ne kadar duvardan camınız olursa olsun şu tepeden aldığımız ışığı hiçbir şekilde alamıyoruz. Sonradan çatı camları açmayı planladım. 3 tane onları yaptım. Onlar inanılmaz. Tabii tepeden düştüğü için içeriye çok güzel. Güneş çıktığında hem doğalgaz mesela çok fazla ihtiyaç duymadan güneş çıktığı vakit çok güzel evin içerisi sıcacık oluyor. Çünkü tepeden güneş düşünce hem daha güzel yani gün ışığı evin içerisinde oluyor hem daha sıcak oluyor. Bu çatı camlarını da bu şekilde yaptım. Sonra yine aynı şekilde oranın devamını sağlamak adına buraya da biraz daha küçük karolaj cam olarak planladım. Sonrasında şey olarak düşündüğümde mesela şömineyi ne yapabilirim diye düşündüm. Sonrasında mutfağın yanında şömine çok güzel olabilir diye düşündüğünce şömineyi de tam mutfağın karşı kısmına aldım.

Tabii buraya koltukları mesela alırken, yani daha önce başka bir koltuklarım vardı. Tabii çok renkli olmasın diye düşündüm. Aslında rengi de seviyorum. Rengi sevmiyor değilim. Sonra açık renk koltukların daha uygun olabileceğini düşündüm. Ondan sonra bu şekilde açık tonlarda koltuklar aldım. Tabii koltuklarıma biraz kedi tırmıkları var. Mevcut tabii kedimiz, iki tane kedim var. Onlar haliyle tabii biraz koltuklara çok baya bir zarar veriyorlar. Ortaya da böyle marküteri tarzında bir sehpa kullanmak istedim. Marküteriyi de çok seviyorum. Aslında antikayı da seviyorum, moderni de seviyorum. Aslında tam bir net şeyim yok aslında. Yani her şeyde dönem dönem zevklerimiz değişebiliyor. Bazen çok renkli şeyleri sevebiliyorum. Bazen renkliden sıkılıp beyaz, daha natür renkleri sevebiliyorum. O yüzden ben mesela ana eşyaların açık tonlarda olup istediğimde, mesela renk ihtiyacı hissettiğinde, yani renkli şeyleri istediğim zaman onu renkli minderler, mumlar, şamdanlar, bunlarla daha kolay bir şekilde aslında ortamı bir anda renklendirebiliyorum. Ama ana eşyalar çok renkli olduğunuzda uzun bir süreden sonra aslında sıkılabiliyoruz. Bu şekilde bu tonları kullandım. Ama tabii ileride renklenmeyeceğim anlamına da gelmiyor. TV ünitesini de hani hep böyle sıradan, yani hep böyle eski tarz vitrinler çok sevdiğim bir şey değil. O yüzden bu TV, hep böyle aynı şeyleri görmekten de çok sıkılıyorum. İnsanlara bakınca insanlar aslında çok farklı şeyleri çok beğeniyorlar ama kendilerine geldiği vakit farklı şeylere cesaret edemiyor.

düşünmüyorlar. Ben de aslında bu konuda cesaretliyim. Neden farklı? Neden farklı şeyler olmasın diye düşündüğüm zaman ben mesela TV ünitesine normal sıradan bir TV ünitesi olmaktansa sosyal medyada araştırırken çok farklı bir Amerika'da bir müzede bulunan bir dolap vardı. Onun fotoğrafını çok hoşuma gitti. Sonra yine bunu da bir ustadan yardım alaraktan ustaya bunu yapabilir miyiz dedim. O da sağ olsun birebir aynısını yaptı. İki tane aynı şekilde kullanıp ortaya televizyonu koydum. Normal şartlarda televizyon kutu içerisindeydi. Tabii o televizyonumuz oğlum kırdığı için biraz daha büyüğünü aldığım için o kutucuğun içine koyamadım. O yüzden tabii biraz eksik oldu ama TV ünitesinde bu şekilde kullanmak istedim. Farklı bir şeyleri bir araya getirmeye çalışıyorum. Tabii ki gözümüzü yormadan. Şöyle bir şey de oluyor. Mesela ben oranj rengini çok seviyorum. Kırmızıyı çok seviyorum. Beyaz rengini çok seviyorum. Bu kırmızıyı çok seviyorum dedim diye mesela her şeyi kırmızı yapınca o kadar sevdiğim kırmızı bir anda çok kötü olabilir. O yüzden ne yapıyorum? Fazla abartmadan, o sevdiğimiz tonları çok abartmadan sadece birkaç tane objeyi kullanarak mesela kırmızıyı seviyorum. Birkaç tane parça halinde kırmızıyı görmek beni mesela mutlu ediyor. Kırmızıyı seviyorum diye her yerde kırmızı o beni çok mesela rahatsız ediyor. O yüzden kendime özgü olması, herkesin kendine göre, zevkine göre her şeyi bir arada bulundurması bence daha güzel diye düşünüyorum. Şömineyi de mesela çok seviyorum. Kesinlikle sıcaklık veriyor. Eve daha böyle sıcak bir ortam sağlıyor. O yüzden mutfağa yakın olabilir diye düşündüm. Tam karşı tarafında gördüğünüz gibi mutfağın tam karşısına yaptırdık şömineyi. Kışın mesela bizim en çok kullandığımız şeylerden bir tanesi şömine oluyor. Hem daha güzel bir sıcaklık veriyor buraya. Bir de mesela şunu söylemek istiyorum. Normalde insanların evinde yaşadığı evin ben güzel olması taraftarıyım. Yani ben insanlar mutlu olmak için mekan mekan gezerken ben mesela mevcutta bulunduğumuz evin güzel olması taraftarıyım. Ben mesela evim için yani bütün paramı ev için harcayabilirim. Çünkü ben bu evde yaşıyorum, bu evde nefes alıyorum, bu evde konaklıyorum, bu evde yani her şey yani hayatımızın birçok kısmı aslında evimizde vakit geçiriyoruz. O yüzden ben eve yatırım yapmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. İnsan çünkü evinde mutlu olmalı ki dışarıya çok fazla ihtiyaç duymamalı. Ben mesela o yüzden evimi kendi zevkim, içinde nasıl mutlu olacağımı düşündüğüm tarzda bir şey oluşturmaya çalışıyorum. Ben mesela hani mesela arkadaşlarıma bakıyorum. Evde durmak istemiyorlar. Hep dışarıda dolaşmak istiyorlar. Bir yerlere, güzel mekanlara gitmek istiyorlar. Ben de diyorum ki demek ki acaba evinde mutlu değil misin diyorum. Neden bu kadar hani hep dışarıda durmak istiyorsun? Neden hiç evinde vakit geçirmek istemiyorsun? Ya evde çok sıkılıyorum, bunalıyorum diyorlar. Ben de onlara şunu öneriyorum. Yani bunaldığın kısmı bir düşün. Demek ki bu ev senin hani ruhuna hitap etmediği için sen bu evde bunalıyorsun. Ama ruhuna hitap eden tarzda bir konseptin olur, kendini iyi hissedeceğin tarzda bir evini tasarlarsan kesinlikle evinde daha güzel vakit geçirir ve daha çok mutlu olabileceğini ben öyle düşünüyorum. O yüzden ben ev konusunda dediğim gibi hiçbir şekilde üşenmem, hiçbir şekilde araştırırım, uğraşırım, emek veririm. Çünkü emek vermeden maalesef hiçbir şey olmaz. Çünkü burası çok eski bir yer olduğu halde ben sadece 4 duvar kaldım mesela. Onun dışında tesisatlarından boru tesisatlarına kadar komple her şeyi değiştirdim ve bunu zevkle yaptım, keyif alarak yaptım. Bu arada tabii bunları yaparken 2 tane küçük bebeğim vardı. Onlara rağmen yani tabii çok çok hani tam istediğim gibi aslında belki olmamış olabilir ama yani 2 tane küçük bir bebeğim olmasına rağmen bu kadar yapabildim ama bunu yaparken bile keyifle yaptım. Bu beni yani evde vakit geçirmeyi o yüzden çok seviyorum. Hatta eşim bana bazen kızıyor. Niye sen bu evden çıkmıyorsun? Neden hep evde olmak istiyorsun? Çünkü evimde mutluyum.
evimden keyif alıyorum. Kahvemi içmek, yani evimde bir köşesinde kahve içmek, manzaraya bakmak. Yani demek ki bu bana mutluluk verdiği için bu şekilde evde kalmak istiyorum. Eğer ben mesela evimde mutlu olmasaydım mutlaka ben de eve girmek istemeyebilirdim. Çünkü evi önemsiyorum. Evin avrosu, evin enerjisi çok önemli bir şey aslında. Bizim yani evde çok vakit geçirdiğimiz için keyif alabileceğimiz tarzında bir şey yapmalıyız diye düşünüyorum. O yüzden ben de evimde vakit geçirdiğim için yemek yapmayı çok seviyorum. Çocuklarımla beraber evimde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Evde misafir ağırlamayı da çok seviyorum. Hafta sonları mutlaka cuma ve cumartesi mutlaka bir arkadaşlarımız gelir. Onlar kendi evlerine çağırıyor. Yok diyorum, siz buyurun bize gelin diyorum. Evde daha çok vakit geçirmeyi ben seviyorum.

Burası da yatak odamız. Normalde sadeliği çok seviyorum, renkleri çok seviyorum. O anki zaman zaman aslında bütün zevklerimiz değişebiliyor. Normalde ben burada açık renk halı da kullanabiliyordum ama burada oranj rengini çok seviyorum. Buraya mesela çok patlayan bir halı, onu kullandım. Kahverengiyle oranj tonlarını çok seviyorum. Duvar kağıdı mesela yeşil yaptım. Yeşil böyle bir sıcaklık veriyor. Onu sıcaklık versin diye yeşil duvar kağıdı kullandım. Antikayı da seviyorum, moderne de seviyorum. Dediğim gibi hani bir tarzım, hani retroyu da seviyorum, bohemi de çok seviyorum. Karıştırmayı da seviyorum. Her tarz şeyi dönem dönem zevklerimiz değiştiği için dönem dönem değişebiliyor. Burada da mesela antikayı da sevdiğim için burada yatak odasında bu şekilde kullanmak istedim. Hatta şu opaktı galiba sanırsam. Böyle bir taşın insanları rahatlattığını söyleniyor. O yüzden böyle bir tercihim oldu. Tabii bu kadar renkli duvar kağıdı, halı, koltuk hepsi bir arada olduğu için tabii çok fazla bunun üzerinde çok daha fazla bir renk kullanmak açıkçası istemedim. O yüzden bu yatak yani yatağın üstünü biraz daha sade kullanmak istedim. Duvar kağıdını yeşil kullandığım için perdelerini de fonlarını da bu şekilde yeşil olarak kullanmak istedim. Üstlerini bu şekilde fırfırlı olsun istedim. O yüzden yani renkler hani çok sevdiğim renkler bir arada hani bir boğucu olmadan hani birbirlerinin geçişleri çok sıkıcı olmadan bu şekilde burayı değerlendirdim. Tabii burada çok fazla avize de kullanabilirdim aslında ama kullanmak çok istemedim. Hani sadece yatağın üstüne bir ışık düşsün, abajurları daha çok seviyorum. Hani tepeden hani avize tarzı değil de böyle kenarlarda abajurlar, lamba derler olması bana göre daha keyifli. Çünkü akşam saati hani çok yatak odası zaten ışıl ışıl olmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Hafif aydınlatmalar bence çok yeterli olduğunu düşünüyorum. Yan tarafta da çocuklarımızın odası var. Tabii biri mavi yatak, biri pembe, bir kızım, bir oğlum var. Tabii onlar ayrı bir yataklardı. Tabii çocuklar küçük olduğu için, düştükleri için yataklarını birleştirdim. Onların odasında da çok fazla oyun odası gibi yapmadım. Neden yapmadım? Çünkü ekstradan bir odamız vardı. Çocuklara her zaman diyorum. Hani evde, salonda, her yerde oyuncak oyuncak sevmiyorum. Çünkü yani burası bir diyorum kreş değil. Burası bir yaşam alanı. Burası bir ev. O yüzden sizin yatak odanızda da değil, sizler için ekstradan bir oyuncak odası planlıyorum dedim. Onlara bir oyuncak odası yaptım. Onların yatak odaları da olabildiğince renkli ama çok fazla eşyayı içinde barındırmadan öyle bir oda tasarladım.

0: Burası mutfak kısmı. Mutfağı yaparken ben hani acele etmek istemedim. Hani ihtiyacımı düşünerek hangisinde yani hangi noktada neye ihtiyacım var onu planlayarak mesela yapmak istedim. Mutfağı yaptırırken de 3 aşamada yaptırdım. İlk önce bu kısmı yaptırdım. Sonra ada kısmını yaptırdım. Daha sonra da buradaki üçüncü kısımda da bu dolap kısmını yaptırdım. Çünkü neden öyle yaptım? Çünkü mesela neye ihtiyacım var bilemiyorum. Hani düzden hani hemen mutfak olsun gibi değil de her şeyi düşünerekten olsun istedim. Önce burada mesela baharatlık mesela kısmı yemek kısmı yaptı. Yemek burada o piştiği için mesela baharatlıklarım, zeytinyağlıklarım, bütün ihtiyacım olan yemek pişirirken bütün neye ihtiyacım varsa hepsini bu alana doğru yaptırdım. Ve mesela şu karşı taraftaki dolabı da mesela orada ben mesela ortada kahve makineleri yani bütün makinelerin tezgahın üstünde oluşu beni çok mesela yoruyor, sevmiyorum. Onları mesela dolabın içinde olsun seviyorum. Bütün kahve makinelerim, çay makinelerim yani kahveyle alakalı fincanından tutun malzemesine kadar her şeyi bir araya toparladım. Tepsisine kadar hepsi mesela dolabın içindedir. Mesela kahveyle ilgili bir şey yaptığım zaman tepsi, kupa her ne ihtiyacı varsa hepsi tek kalemde dolabın içinde. Yani biri sağda biri solda gibi değil mesela. Hepsini tek bir noktaya topladım. Sonra bu ada kısmını da şey olsun, hem şöminenin karşısında evi kısmını da bu tarafa, tam şöminenin kısmını belki dedim bulaşıklar şey yaparken sıkılmamak adına arkam dönük olsun istemedim. Karşılıklı bir şekilde yaptım. Bu adada da tabii ki şey, yine içinde çok rahatlıkla malzemelerimi koymak için geniş dolap içini tercih ettim. Sonrasında buzdolabını tabii çok fazla büyük olamadı belki ama yine de şu an için burada bana yeterli bir kısımda. Sonra şu kısmı da şey olarak düşündüm. Küçük bir pencere, oradan belki bir ışık alabilirim diye düşündüm. Onu da o şekilde değerlendirdim. Sonrasında arka planda da duvarımın, tabii burası beyazdı, beyaz bir duvardı. Dedim ki hem bu konsebe işte mertek görünümlü bir tavanlar, çatı camları bunlarla beraber uyumlu ne olabilir diye düşündüm. Zaten şömineyi genel olarak taş tercih ettiğimiz için bu arka mutfağın arka kısmını da mesela hiç üst dolap yaptırmadım. Hani çok üst dolap açıkçası çok da zaten çatı bu şekilde olduğu için üst dolap da çok fazla mümkün değildi. Aslında olabilirdi ama ben çok ihtiyaç duymadım. Çünkü yeterince geniş dolaplarım olduğu için çok fazla ihtiyaç duymadım. Bu arka planı üst dolap yaptırmadığım için buraya da taş yaptırmaya karar verdim. Hem daha böyle sıcak bir ortam olur diye düşündüm.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Her şey burada, toprakta başlıyor. Küçücük bir tohum suyla, güneşle, emekle büyüyor.
3: Hikmet Yalçınkaya, meyve ve sebzelerin tarladan toplanıp pazar tezgahlarındaki satış süreçlerini,
2: buyur abla,
3: satılmayan ve insan tüketimine uygunluğunu yitiren ürünlerin komposta dönüşüm yolculuklarını,
2: Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'ın yanındayız. Burada ne yapıyorsunuz? Öncelikle hedefiniz ne? Onu sizden bir dinleyelim.
4: Kompost ürünü, gübre üretiyoruz.
2: Gübre üretiyorsunuz. Gübre üretiyoruz.
4: Yani biz sıfır atığın dönüşümünü işte bu komposta da, bu da bir sıfır atık sayılır.
3: Evlerin mutfaklarında tüketim zamanı yaklaşmış yiyeceklerin değerlendirilmesini.
2: Günün sonunda bunların atılma ihtimali de vardı.
5: Var.
2: Ama biz ne yaptık?
5: Çok biraz güzeldi. Vakit ayırdık.
3: Ve akıllı tartı sisteminin kullanımını ekrana taşıyor.
5: Akıllı tartı sistemiyle büfeden dönen ve tabaktan dönen atıkları günlük olarak tartıyoruz.
6: Ve bunlara istinaden bir gün sonraki operasyonumuzu ve üretimimizi planlıyoruz esasında.
3: Atığın Peşinde, cumartesi 13'te TV4'te.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya

0: 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Bugün bir insanın hayatından yılların nasıl sessizce silinebildiğine tanıklık edeceğiz. Elif henüz 15 yaşındaydı.
3: Babam ve annem kavga etmişti ve o gün benim bütün sevgi anlayışım değişmişti. Evde de babam sürekli içerdi. Bence aşinaydım yani.
2: Bazen bir evlat kendinden vazgeçtiğinde bir anne onun yerine de hayata tutunur.
4: Çok iyi bir çocuk. Hatta hep zoru başaran bir çocuk.
5: Elif, alkol ve maddeyle olan sınavında da asla pes etmedi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de desteğiyle zoru başardı.
2: Geçmiş değişmez ama gelecek değişebilir. Her zaman umut varsa yeniden mümkün.
5: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün, Perşembe 23.45'te TV4'te.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Ne kadar emanet tutuyor.
7: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
6: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
8: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
6: Nasıl yetişiyor mu bana?
7: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
9: Ulan ne yapıyorsun?
7: Hava asacağız mı şuraya daha?
6: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Kral Şakir, armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte...
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır, sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben!
14: Botanik!
13: Abacus!
11: Kasa!
13: Marul!
11: Kumbara!
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara!
5: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Tabii burası biraz ışık seviyorum. Mum çok seviyorum. Mum benim olmazsa olmazım mesela. Mum benim beni çok mutlu ediyor. O yüzden buraya da mesela şey kullandım. Bu şekilde mutfağın aydınlatmalar kullandım. Tabii şu an gündüz olduğu için çok belki net ışık olmayabilir ama akşam saati çok keyifli oluyor. Mumlarla beraber bu ışıklar çok güzel duruyor. Adada da ışık çok seviyorum. Hem dolapların içine akşam saati açtığımız vakit çok daha güzel görünüyor. Bir de mutfağımda bir tane halımı belki görürsünüz. Deri bir halım var. Onu da hem mutfakta çok rahat kullanıyorum. Şeklinden ibaret hem mutfağa ben çok daha yakıştığını düşünüyorum. Mutfakta da yemek yaparken mesela bu fırının yemek alanıyla evye kısmının birbirine yakın olması bana çok zaman kazandırıyor. Onu da planladım mesela. Tabii bunu bir anda planlayamıyorsunuz. Bunu yaşadıkça, kullandıkça ihtiyaç hissettiğinizi daha sonra anlıyorsunuz. O yüzden ben bir şey yaptırırken çok fazla acele etmeden, düşünerek yaptırmanın daha mantıklı olduğunu mesela düşünüyorum. Ben mesela evlendiğimde çok fazla mesela eşyam yoktu. Yani bir koltuğum vardı, bir yatağım vardı. Onun dışında ben dedim ki eşimi acele etmeyeceğim. Çünkü zaten düğün telaşıyla koştur koştur hani alışveriş yapmaktansa içinde evlendikten sonra içinde yaşarken ihtiyacımı düşünerekten alışveriş yapmanın daha doğru olduğunu mesela düşündüm. Zaman içerisinde her şeyi oluşturup bu şekilde ortaya getirdim.

Beykoz'da bulunan 300 metrekarelik evimiz bu şekildeydi. Umarım sizlere fikir olmuştur. Ben kendim mimar yardımı almadan kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım beğendiğinizi umuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Şile'deyiz. Şile Kalesi'ni, Fener'ini ve pek çok yerini, detaylarını gezdikten sonra yolculuğumuz Şile beziyle sona erecek. Ancak tabii ki her zaman olduğu gibi Şile'yi de rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Şile'de insan yerleşimleri tarih öncesine kadar gidiyor. Ancak kentleşme serüveni M.Ö. 8. yüzyılda, yani günümüzden neredeyse 2800 yıl önce başlıyor. Bu serüveni başlatan da Ege'de büyük kentler kurmuş Miletliler. Miletliler yaklaşık 3000 yıl kadar önce, M.Ö. binlerde Yunanistan anak arasından gelip Ege bölgesine yerleşiyorlar. Ve orada 12 büyük kent kuruyorlar. İşte bu kentleri kurduktan sonra da İyon Rönesansı denilen bir yenileşme ve felsefenin de doğduğu bir kültür hareketine başlıyorlar. Bütün bunların kaynağı da onların denizci milleti olması ve bu işten çok para kazanıyor olmaları. Peki bu parayı nasıl kazanmışlar? Bir kere bulundukları coğrafya, Ege coğrafyası muhteşem bir yer. Ancak asıl önemlisi milletliler Karadeniz'den Akdeniz'e kadar koloniler kuruyorlar. Ve kurdukları bu kolonilerden getirdikleri ham maddeyi mamul madde haline getirip pek çok başka kente satıyorlar. Ve böylece bir zenginleşme yaşıyorlar. İşte onların kurduğu koloniler arasında Şile de var. Ve buraya bir bitkinin adını veriyorlar. Mercan köşk. Bu bitki dağlarda yetişen mor renkli bir bitki, bir çiçek. Belki de gemileriyle buraya geldiklerinde dağlarda bu çiçeği gördüler ve buraya Pile, yani Mercan Köşk adını verdiler. Ve o günden sonra da bu isim değişip dönüşerek günümüze Şile olarak geldi.

Hemen arkamda Karadeniz. Karadeniz tarih boyunca denizcilerin korkulu rüyası ola gelmiş. Hatta bir dönem ona misafir sevmez deniz adı verilmiş. Ve işte bu engin denizde sığınacak limanlara fazlasıyla ihtiyaç varmış. Karadeniz kıyılarında pek de öyle liman yoktur. Az sayıdadır. Bunlar da çok kıymetlidir. İçeriye girinti yapan koylar ideal limanlardır. İşte bunlardan biri de Şile'dir. Bir tarafında çıkan bir buruk, diğer taraftaki kayalıklarla korunaklı bir liman haline gelmiş ve bu da onu antik dünyadaki o gemicilerin, o milletlerin gözdesi haline getirmiş. Milletlerle başlayan serüveni daha sonra istilalarla, başka halklarla devam etmiş. Yunanlılar da buraya gelmişler ve işte burada Yunanlılar bu limanı o denizcilikleri için fazlasıyla kullanmışlar. Ancak Yunanlılar ilginç bir şey yapmış. Karadeniz'e verdikleri isim bambaşka. Misafirperver deniz demişler, misafirsever deniz demişler. Bunu yapmalarının bir amacı var. Bunu sıkça yapıyor aslında Yunanlılar. Mitolojide de bunu kullanıyorlar. Tersine telkin. Var olanın tersini söyleyerek belki de onun gönlünü almak istediler. Onu bu telkinle biraz daha uslandırmaya çalıştılar. Ama anlaşılan beyhude bir çaba. Bu güzel havada bile Karadeniz yine dalgalarını Şile kıyılarına vurmaya devam ediyor.

Sadece Yunanlılar değil, aynı şekilde burada koloni kuranlardan biri de Cenevizlilerdir. Milletlerden yüzyıllar sonra 11-12. yüzyılda onlar da Cenova'dan yola çıkıp Akdeniz'de ve Karadeniz'de koloniler kurdular. Niyetleri milletlerle benzerdi. Onlar da bu kolonilerden kazandıkları paralarla kendi zenginliklerini arttırmaya çabaladılar. Ve işte onların Karadeniz'de kurdukları en önemli kalelerden biri hemen arkamda yükseliyor. Aslında kale demek pek de doğru değil. Bir gözetleme kulesi. Ona daha sonra yakından bakacağız ama Cenevizliler demişken Galata'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Cenova'dan yola çıkıyorlar ama Cenova ana üsleri olmasına rağmen onların ikinci ana merkezleri İstanbul Galata bölgesi olmuş. Orayı da surlarla çevirmişler ve işte Karadeniz'deki, Marmara'daki ve Ege'nin yakın bölgelerindeki yerleri oradan kontrol etmişler. Orayı ana üs olarak kullanmışlar. Oradan yola çıkan Cenevizliler Karadeniz boyunca Amasra, Şile gibi yerlerde kaleler inşa etmişler ve ticaretlerini güvence altına almışlar.

Tarih boyunca Şile ve çevresinde çok önemli olaylar yaşanmış. Bunlardan da en önemlilerinden biri 10 binlerin dönüşünde buraya gelen işte o Yunanlı askerler. Olay M.Ö. 4. yüzyılda geçiyor. Yunanlılar Perslerle savaşmak için Anadolu içlerine devam ediyorlar. Ve Antakya yakınlarında komutanları öldürülünce 10 bin Yunan askeri lidersiz kalıyor. Bozguna uğruyorlar ve ülkelerine dönmeleri gerekiyor. İşte onların oradan başlayan, önce Anadolu'yu yukarıya doğru çıkıp, Karadeniz'e çıkıp, oradan da buralara kadar gelip ülkeleri Yunanistan'a dönmelerinin hikayesidir bu. Anabasis adlı bir kitapta anlatılır. Bu kitabı yazan da o savaşın komutanlarından biridir, Sefon. Kendisi tarihçidir, yazardır. İşte onun anlattığı 10 binlerin dönüşü adlı kitapta buraya geldiklerini ve burada bir süre kalırken de başlarından çeşitli hikayelerin geçtiğini yine Anabasis adlı kitaptan öğreniyoruz. Ama Şile çevresinde önemli bazı kaya oluşumları var. İşte onlar da mağaralar. Ve işte bu mağaralarda da sıra dışı bazı olaylar yaşanmış. Onların da en önemlisi milattan sonra 3. yüzyıl Hristiyanlık yavaş yavaş Anadolu topraklarına ve Bizans'a doğru yayılmaya başlıyor. Bizanslılar yeni yeni tanıştıkları bu dine önemli ölçüde katılıyorlar. Ancak İmparator Diyoklesiyon bundan çok hoşlanmıyor. Ve ceza olarak da yüzlerce, binlerce Hristiyan olmuş kendi halkını katlediyor. İşte bu katliamdan kurtulmak isteyen o Hristiyanlar Şile ve çevresindeki mağaralara saklanıyorlar. Canlarını böyle kurtarabiliyorlar. Ve tarih bize diyor ki sonradan Hristiyanlığa geçmiş ve Hristiyanlığı kabul etmiş Bizans halkının en büyük katliamlara uğradığı dönem Diyoklesiyon dönemidir diyor. Ve İmparator Diyoklesiyon bütün bu katliamlardan sonra tahtından feragat eder, emekli olur ve bugün Hırvatistan sınırları içindeki Split'e yerleşir. Orada bir saray yaptırır, denizde sıfır, kayalıkların üstünde. Ancak daha önce yaptığı bu katliamlar belki de rüyasına girer ve o sarayından kayalıklara kendini atarak intihar eder. Ardından mezarı o sarayın olduğu yere yapılır. Ama gelin görün ki tarih çok ironiktir. O mezarın olduğu yerde bugün kocaman bir Hristiyan katedrali yükseliyor.

Şile Limanı'nın bir tarafında yer alan kayalıklar hala heybetleriyle göz kamaştırıyorlar. Ve Şile'nin de en güzel fotoğrafik manzaralarını oluşturuyorlar. Bunlara geçmişte Rumların verdiği bir takım isimler var. Aya Anna ya da Pera Aya Anna gibi isimlerle anılıyor. 5-6 tane böyle kaya var ve en yüksek olan Aya Anna olarak anılan 30 metrelik kaya bloğu. Onun yanında ise 25 metre yüksekliğinde olan ve daha geniş alana yayılmış olan bir kütle dağı var. Oraya ise Castro adı verilmiş. Castro kale demek aslında. Bunun da sebebi çok açık. Hemen üstünde yükselen gözetleme kulesi. Dilerseniz bir zamanlar Cenevizlerin inşa ettiği söylenen bu kaleye yakından bir bakıp tarihini şöyle bir inceleyelim.

Bir zamanlar Castro olarak adlandırılan ada bugün Ocaklı adını almış. Ve adanın üstünde 20 metre yüksekliğinde bir gözetleme kulesi eski kaleden baki kalmış. Çünkü sadece bu kule değil, çevresi surlarla çevrili bir kaleymiş burası. Ancak zamanla o surlardan pek eser kalmamış. Kule de restore edilmiş ve bugünkü görünümünü kazanmış. İşin ilginç yanı, restore edildikten sonra biraz esprili olarak da kale Sünger Bob'a benzetilmiş. Bir çizgi film kahramanı, çocukların da çok sevdiği. Ama biz tarihe baktığımızda ise bütün bu güncelden uzaklaşıyoruz ve bambaşka şeyler görüyoruz. Burası Bizanslar döneminde yapıldı ya da Cenevizler yaptı deniyor ama bu tip kalelerin tarihi pek de bilinmez. Çünkü insanlar bir yere yerleştikten sonra ilk ihtiyaç duydukları şeylerin başında savunma gelir. Ve onun için de en uygun yere kale inşa ederler. Ardından gelen herkes o kaleye eklemeler çıkarmaları yaparak yaşatır. İşte bu da o tür kalelerden biri. Bizanslar burayı sürgün yeri olarak kullanmışlar. Hatta Prens Alexios, bir Bizans prensi buraya gözleri kör edilerek sürgüne gönderilmiş. Daha sonra Cenevizler de burayı muhtemelen kullandılar. Az önce anlattığım ticaret yollarını güvence altına alabilmek için. Bir de kalenin surlarının kulesinin dışında sarnıcı bulunuyor. Doğal olarak o tip bir yerde, bu kadar yüksek bir yerde suyu elde edemezsiniz. Onun için de bu tip yerlere genellikle sarnıçlar açılır ve buraya yağmur suyu toplanır. Yağmur suyu yetmediği dönemlerde ise muhtemeldir ki taşıma suyla takviye edilirdi. Dediğim gibi bu kalenin tarihini çok da iyi bilmesek de bazı hikayeler kırıntılar olarak günümüze kadar ulaşmışlar. Ama bu kalenin yapımında kullanılan önce beyaz daha sonra renk değiştiren taş çok yakınlardaki Ahmetli köyünden getirilmiş. Ve onlarla bu kale hem restore edilmiş hem de geçmişte belki de yine de aynı ocaktan getirilmiş taşlarla yapılmış olabilir.

Çin'e ve çevresindeki mağaralardan az önce bahsetmiştim. Özellikle Hristiyanlığın yayıldığı dönemlerde Hristiyan olanların canlarını kurtarmak için bu mağaralara sığındığını söylemiştim. Ancak Şile'deki mağaraların hikayesi hiç bitmiyor. Merkezde yer alan Feneraltı Mağarası'nın hemen yanındayım. Oraya sadece denizden ulaşabiliyorsunuz. O mağaraya bugün Feneraltı deniyor. Bir ismi de Fusa Mağarası. Ama işin ilginç yanı bambaşka. Mitoloji, efsaneler ya da hikayeler, halk hikayeleri hiç yerinde durmazlar. Çağlar boyu değişir, dönüşür, insanlar onlara bir şeyler eklerler ve yollarına bu şekilde devam eder bu hikayeler, bu efsaneler. İşte onlardan biri de altın postu bulmak için Gürcistan'a, Kolkis'e giden Argonotların hikayesidir. O hikayede Yunanistan'dan yola çıkıp Gürcistan'a gidip altın postu alıp ülkesine dönen komutan Jason'ın hikayesi anlatılır. Ve işte o hikayede her ne kadar orijinalinde geçmiyor olsa da bugün Şile'nin ve Şile ile ilgili pek çok metinin en önemli konularından biri olarak karşımıza bu mağara çıkar ve işte bu mağaraya Argonotların gelip sığındığı anlatılır. Dedim ya, orijinal metinde böyle bir şey yok ama buna rağmen işte bu efsaneler daha sonraki dönemde eklemelerle, çıkarmalarla günümüze bambaşka şekilde ulaşıyor. Feneraltı Mağarası da bunun iyi bir örneği. Feneraltı demişken ismini aldığı fener Şile'nin yine en güzel fotoğraf veren yerlerinden biri. Dilerseniz buradan fenere çıkalım ve onun hikayesine yakından bir bakalım.

Şile isminin kökeniyle ilgili bir teori daha var. O da hemen yanında cılız da olsa akmaya devam eden Fisilis Deresi. İşte bu derenin ismi Şile'ye dönüşmüş diyorlar. Biz de şimdi o dereyi geçip Fener'e doğru yolumuza devam ediyoruz.

Ülkemizde bulunan 350'nin üzerindeki deniz fenerinin en önemlilerinden biri kuşkusuz Şile deniz feneridir. Sadece ülkemiz için değil, dünyada da etkin olarak görev yapan en büyük ikinci fener olarak literatüre geçmiş. Denizden 60 metre yüksekliğinde 100 santimden daha kalın duvarları var ve 72 basamakla yukarıya çıkıyorsunuz. İşin ilginç yanı, burayı yapanlar Fransızlar. Fransız Fenerler İdaresi 1859'da burayı inşa ediyor. Öncesinde 1856'daki Kırım Savaşı'nı bahane ederek de ülkemizde pek çok bu tip fener inşa edilmiş. İşte bu da 1859 yılında yapılıyor. Ancak ben bambaşka bir şey söyleyeceğim. İşin çok ilginç bir yanı var. Özellikle o tarihlerde 19. yüzyılda Almanlar ve Fransızlar ülkemizde bolca demiryolu, liman, tren garı ve deniz feneri inşa ediyor. Dikkat edin, hepsi ulaşımla ilgili. Bunun çok önemli bir sebebi var. 19. yüzyıl kapitalizmin yükseldiği yüzyıl ve o dönemde Batı ham maddeye ihtiyaç duyuyor. İşte o ham maddeyi de bizim gibi ülkelerden getirmek için gemilerin ve trenlerin sağlıklı işlemesi gerekiyor. İşte bu nedenle de o dönemde ülkemize giren dış yatırımın %70'i deniz fenerlerine, tren yollarına ve garlara harcanıyor. Hal böyle olunca da rahatlıkla buradaki malları alıp ülkelerine götürüyorlar ve orada mamul hale getirip çok daha fazla fiyata, belki de bizim gibi ülkelere geri satıyorlardı.

Şile Deniz Feneri'nin mimarisi ve taş işçiliği Türk mühendisler, Türk mimarlar tarafından tasarlanmış ve ortaya işte bu heybetli fener çıkmış. İçerinin metal aksamı ve özellikle de o kristal mercek sistemi Paris'te üretilip burada yerine monte edilmiş. Ve işte o mercek sistemi sayesinde de 56 kilometre ileriden ışığı görülebiliyor. Bu arada rengi çok ilginçtir. Siyah beyaza boyanmıştır. Bunun önemli bir nedeni var. Beyaz renk sayesinde fener geceleri, siyah renk sayesinde de gündüzleri kolaylıkla fark edilebiliyor. Ve bir zamanlar fitil sistemiyle olan bu ışıklandırma daha sonra elektrikle birlikte daha otomatik hale geliyor. Ve işte o bir zamanlar kullanılmış olan materyaller daha sonra fenerin girişinde bir küçük müzede sergilenmeye başlamış. Burası özellikle yaz aylarında ziyarete açık. Ve o eski aksamı, tertibatı burada görme şansını bulabiliyorsunuz.

Arkamda gördüğünüz kayaların dibinde bir su kaynağı var. Ve burada belki de yüzyıllar boyunca su çıkmaya devam ediyor. İşte böylesi bir oluşumu gören halk da buraya bir hikaye yakıştırmış. Ne kadar gerçek, ne kadar değil. Buraya ağlayan kaya diyorlar. Ve hikayesi de şöyle anlatılıyor. 1730'lu yıllardayız. Yine Şile'nin en zengin adamlarından biri Dimitri Ağa. Ve işte Dimitri Ağa'nın dünyalar güzeli bir kızı var, Eftalya. Dimitri Ağa'nın konağının çevresindeki çiftliklerinde çiftçilik yapmakta olan, çobanlık yapmakta olan bir de yanaşma var. Adı Mehmet. Annesiyle birlikte ağanın hizmetindeler. Ve bir gün Eftalya ile Mehmet karşılaşırlar ve abayı yakarlar.

gizli gizli buluşurlar. Ancak bunu duyunca Dimitra annesiyle birlikte Mehmet'i çiftliğinden kovar. Daha sonra gizlice buluşur Mehmet Eftalya'yla. İşte buluştukları yer bu kayaların üstüdür. Ve burada kavuşamayacaklarını anladıkları için gözyaşı dökerler. O döktükleri gözyaşı burada pınar olmuştur. Ve sonunda da bu dünyada madem buluşamadık, öte dünyada buluşalım deyip el ele tutuşup bu kayalıklardan kendilerini attıkları rivayet edilir. Bu halk arasında anlatılan bir efsanedir. Ama gerçek olan bir şey vardır ki kayaların altından çıkan bu su kaynağı. Ve işte buraya kutsallık atfeden insanlar da gelip buraya ağaçlara çaput bağlıyorlar ve beyhude olarak buradan medet umuyorlar.

Şile deyince pek çoğumuzun aklına kuşkusuz Şile bezi gelir. Burası bir kumaşa adını vermiş bir yerleşim. Sebebi de burada üretiliyor olması. Çok özel tekniklerle yapılıyor. Pamuklu iplikler önce tezgahlarda dokunuyor ve ardından bunlar deniz suyuyla yıkanıyor. Ve karbonat, kireç kaymağı karıştırılarak oluşturulan bu beyazlatma işleminden sonra yine deniz suyunda çırpılarak iyice yıkanıp kurumaya bırakılıyor. İşte bütün sırrı bu ve bürümcüklü oluyor. Bu nedenle de ütülemeye gerek olmuyor ama asıl özelliği doğal olması ve nefes alması. Bu nedenle de terletmiyor. Bu tip özellikler Şile bezini hem özel hem de kıymetli kılmış. Burada da her yıl Şile Bezi Festivali yapılıyor ve bununla ilgili, Şile Bezi ile ilgili pek çok dükkanda da ürünler satışa sunulmuş durumda. Buraya geldiğinizde de mutlaka Şile Bezi'nden bir kıyafet, bir gömlek gibi şeyler almanızda fayda var. Hem fiyatları burada uygun hem de kalite garantisi var.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Şile'deydik. Fener'i, limanı gördük ve Şile'nin tarihine keyifli bir yolculuk yaptık. Tabii ki her zaman olduğu gibi rivayetler, söylenceler ve efsaneler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar görüşene kadar hoşça kalın.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Kapalı Çarşı bölgesindeyiz. Yolculuğumuza yaklaşık 550 yıldır şehrin ticari olarak kalbinin attığı Kapalı Çarşı'dan başlayacağız. Ardından Nur Osmaniye Külliyesi ve Mahmut Paşa'yı gezdikten sonra yaklaşık 1700 yıldır şehrin tam ortasında dikili olan bir dikili taşla, çemberli taşla gezimize son noktayı koyacağız. Tabii ki gezimiz boyunca rivayetler, söylenceler ve efsaneler bizlere eşlik edecek.

Kapalı çarşı deyip geçme. Kapalı çarşı, kapalı kutu diyor Orhan Veli Kanık bir şiirinde. Biz de bu kapalı kutunun en iyi görünebildiği noktaya, yani çatısına çıktık. Tabii ki normal şartlarda sıradan bir vatandaşın buraya çıkması çok mümkün değil. Ancak buraya bir rehber eşliğinde ya da acentayla çıkabiliyorsunuz. Bu notu düştükten sonra gelelim yaklaşık 550 yıldır kentin ticari kalbinin attığını söylediğim kapalı çarşıya. Kapalı çarşının ilk yapısı hemen arkamda gördüğünüz cevahir bedesteni. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılıyor. Ve oradan başlayan süreç 19. yüzyıla kadar devam ediyor. Yani bu binanın etrafına eklemlenen binalarla işte bu kapalı çarşı ortaya çıkıyor. Ve dünyanın en büyük ve en ünik, yani benzersiz çarşısı. Burası bir tasarım ürünü değil, tamamen kendi kendine oluşmuş. Ve içindeki 65 sokak, yaklaşık 4000 dükkan zaten buranın büyüklüğünü bize fazlasıyla gösteriyor. Ne bir Osmanlı İmparatorluğu'nun projesi ne de bir tasarımcının ya da mimarın. Tamamen kendi doğal mecrasında akarak bu büyük çarşı ortaya çıkmış. Buna eklemlenen yaklaşık 20 hanla birlikte büyük bir organizma ortaya çıkmış. Ve bu organizma şehrin ve imparatorluğun ticari merkezi haline gelmiş. Evliya Çelebi burayı muazzam bir kale olarak tanımlamış. Ve burası Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında gücünün simgesi olarak ortaya çıkmış denilebilir. Biz de bu muazzam çarşıyı gelin yakından görelim ve ilginç detaylarını birlikte keşfe çıkalım.

Kapalı Çarşı'nın içindeyiz artık. Elektrikle aydınlatılmış pırıl pırıl sokaklar. Ancak elektrik 19. yüzyıldan sonra 20. yüzyılın başları itibariyle kullanılmaya başlıyor. Ondan önceki uzunca dönemde elektrik yok, aydınlatma da yok, yağ kandilleri de kullanılmıyor. Peki ne yapılıyor? Geleneksel yaşam biçimiyle sabah ezanıyla kalkılıyor, akşam ezanıyla eve gidiliyor ve yatsıyla yatılıyor.

kullanılıyor. Demem o ki günün o ışık olan saati kullanılıyor. Hal böyle olunca da burası belli bir saatten sonra kapatılıyor. Ne peki neden yağ kandili kullanılmamış? Camilerde biliyorsunuz yağ kandilleri var aydınlatma için. Burada çok değerli kumaşlar ve pek çok malzeme satıldığı için yangın tehlikesi büyük. Bu nedenle de yağ kandilleri kullanılmamış. Ve buranın en önemli özelliklerinden biri özellikle 19. yüzyıla kadar esnafının kalitesi. O da neydi? Tok gözlülük. Ya da müşteriye, siftah yapmamış müşteriye, müşteriyi yönlendirmek gibi bir takım özellikleri vardı. Ancak bir şey daha vardı. O da burada hiç hırsızlık olmamıştı. Burası Osmanlı İmparatorluğu'nun en güvenlikli yeriydi. Hiç olmamıştı diyorum ama 1591 yılında burada iç bedestende 30 bin altın çalınır. Kimin yaptığı bilinmez. İşkenceler, sorgulamalar sonunda İranlı bir misk satıcısı yakalanır. O yapmıştır bu soygunu ve işkenceyle öldürülmesi gerekir. Ancak 3. Murat buna izin vermez. Direkt asılarak yani işkence yapılmadan ölümüne ferman çıkarır. Ve böylece bu cezayla bu işte son bulur. Sonraki dönemlerde hırsızlık muhtemelen olmuştur. Onları çok bilmiyorum. Ancak buranın başına gelen en önemli olaylardan biri de yangın meselesi. Yangınla önemli hasarlar görmüş. Burası batılılaşma dönemiyle birlikte kan kaybetmeye başlıyor. Neden? Çünkü artık bir rakibi var. Pera, Beyoğlu bölgesi. Batıdan gelen mallar orada satışa çıkarıldığı için bu geleneksel pazarlar yavaş yavaş kan kaybediyorlar. Ve hal böyle olunca sadece ticari anlamda değil, buradaki esnaf anlamında da önemli bir takım erozyonlar ortaya çıkıyor. Şimdi dilerseniz bu çarşılara eklemlenen hanların en güzeli Zincirli Han'a gidelim ve yakından bakalım.

Kapalı Çarşı'nın etrafında ona eklemlenmiş onlarca han var. Onlar içinde de en sağlam kalmış ve karakterini koruyan Zincirli Han'dayız. Bu hanlarda mesleklere göre satış veya üretim yapılırdı. Baktığımızda isminden orada ne yapıldığını anlamamız mümkün. Örneğin Cebeci Han dendiğinde demek ki silah yapılan bir mekandayız. Sarraf Han, kuyumcuların olduğu han gibi okumak mümkün. Ancak Zincirli Han isminden pek bir şey üretemiyorsunuz. İsminin kaynağı da çok belli değil. Anadolu'da ve İstanbul'da bu adla anılan pek çok han mevcut. Muhtemeldir ki kapıları belki de büyük zincirlerle kapanıyordu. Ya da suların tahliye edilebilmesi için, yağmur sularının tahliye edilebilmesi için belki de aşağıya kadar suyun şapırdamadan ya da etrafa sıçramadan akabilmesi için konulan zincirlerden de bu adı almış olabilir. Adı her ne olursa olsun burası en sağlam ve en iyi kendini korumuş hanların başında geliyor. Özellikle zemini. Gördüğünüz gibi Arnavut kaldırımı denilen bir zemin var burada. Geleneksel Osmanlı'da, eski İstanbul'da sokaklar da bu şekildeydi. Ve bunlar çevre dostu sokaklardı. Neden? Çünkü yağmur suları aralarından sızar ve toprağa karışır. Böylece hem sel yapmayı, diğer semtlere suyun artarak gitmesini engeller, hem de suyun toprağa karışması sağlanırdı. Tabii ki böyle sokaklar pek kalmadı. Ama burası bu geleneksel zemin yapısını hala muhafaza ediyor. Hanlar ve kervansaraylar. Her ikisi de aynı işlevi taşıyor olsa da ikisini birbirinden ayıran şey şudur. Kervansaraylar menzildedir, şehirler arasındadır ve kervanların konakladığı yerdir. Hanlar ise daha çok bu malların nihai ulaştığı yer olup satışların yapıldığı noktadır. Peki bu kadar çok han ve kapalı çarşı neden burada? Çünkü buradan hemen denize doğru indiğinizde Eminönü tarafında limanla karşılaşırsınız. Ve bu liman malların geldiği yerdir. Buradan gelen mallar Mercan Yokuşu ya da Mahmut Paşa aracılığıyla buradaki çarşıya ve hanlara ulaştırılırdı. Onun için burası Bizans döneminden beri oldum olası çarşıların merkeziydi.

Şu anda çarşının kod olarak en alçak yerindeyiz. İşte bu nedenle de arkamda gördüğünüz yapıya Çukur Kule ya da Çukur Muhallebici adı verilmiş. Burası aslında çarşı yapılmadan önce de var olan bir yapı. Bu şeklinde miydi bilinmez. Ancak burası oldum olası Mahmut Paşa'ya açılan kapı. Yani Bizans döneminde de çarşıların olduğu bölge olduğu için burası çarşının gümrük kontrol noktası olarak işlev görmüş. Daha sonra çarşı yapıldıktan sonra çarşının içinde kalıyor. Ve burası bir dönem tulumbacıların ya da karakolun kullandığı bir yapı. Sonraki dönemlerde ise asıl ününü muhallebici olduktan sonra kazanıyor. Ve bununla ilgili bir de hikaye anlatılıyor. Buraya Mahmut Paşa'ya gelen, çeyiz için gelen gelin, damat ve aile erkanı muhakkak burada bir mola verir ve damadın ısmarladığı muhallebileri yerlermiş. Ve işin ilginç yanı bu muhallebiler kalp şeklindeki kaşıklarla servis edilirmiş. Bu kalp şeklindeki kaşıklar gelinle damadın arasındaki aşkı mı yoksa burada muhallebi ısmarlayarak daha ilk günlerden damadın kaynananın gönlünü kazanmak için yapılan bir jest mi olduğu tartışılır. Şimdi buradan çarşının en dar sokağından geçerek Bedesten'e gidiyoruz.

Kapalı Çarşı'nın çekirdeğini oluşturan ilk yapı Cevahir Bedesteni. 1461 yılında Ayasofya'ya gelir getirsin diye Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ediliyor. 1520'lere gelindiğimizde ise içinde bulunduğum Sandal Bedesteni inşa ediliyor. Ve ikisi aslında birbirinden biraz aralıklı, biraz mesafe var. Ama süreç içinde ikisinin arası dolduğu gibi çevreye de pek çok dükkan ve han eklemlenerek işte Kapalı Çarşı bugünkü halini alıyor. Dediğim gibi her iki bedesten çarşının çekirdeğini oluşturuyor. Buraya her ne kadar bedesten diye olsak da orijinali bezisten. Yani bezlerin saklandığı yer. Geçmişte iki önemli malzeme var ki çok değerli. Bir tanesi mücevherler, bir de kumaşlar tabii ki. Bunun için iki bedestenin adlarından bunları anlamamız mümkün. Cevahir mücevher demek. Sandal ise bir tür kumaş. Pamuklu ve ipekliden yapılan bir tür kumaşın adı. Hal böyle olunca da işte buraya bir kumaşın adı verilmiş ve burası oldum olası değerli kumaşların depolandığı bir yer haline gelmiş. Sadece depolama değil, satış da burada yapılıyor. Ayrıca iki bedestenin bir işlevi daha var. O dönemin bankaları, pek çok kişi değerli evraklarını, paralarını buradaki esnafa emanet ediyorlar ve burada saklanıyor. Çünkü dört tarafı kalın duvarlarla inşa edilmiş, hakikaten kale gibi yapılar bunlar. Ve Evliya Çelebi şehirleri ikiye ayırıyor. Bedestenli şehirler, bedestensiz şehirler. Bedesten varsa bir şehirde diyor, orası uluslararası ticaret yapıyordur. İşte Bursa, Trabzon, Edirne ve İstanbul. Bunlar uluslararası ticaret yapan şehirler. Böyle baktığımızda bedestenlerden şehrin ticari geçmişini de okumamız mümkün. Burada ve Cevahir Bedesteni'nde bütün bu ticaretin yanında, kumaş, mücevher ticaretinin yanında bir ticaret daha yapılmış. O da köle ticareti, esir ticareti. Uzun yıllar burada yapılmış. Ancak daha sonra hemen çarşının Nuri Osmaniye tarafına bir han inşa edilmiş. Esir Han. İşte bu han artık ticaretin yapıldığı yer haline gelmiş. Ta ki 19. yüzyıla kadar. Ve orada çok iyi bildiğimiz bir Rus yazarın dedesi de köle olarak satılmış.